0: adım daha.
1: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
2: Mert abi, neden böyle giyindin?
3: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
1: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
1: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
3: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
5: Seksek mi?
3: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
6: Burası da neresi?
7: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
3: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
5: Sonra.
3: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
4: Şimdi sıra bende.
0: Olmadı. Bende sıra.
1: Tam isabet.
0: Hop, hop.
4: Çizgiye bastın Ozan.
1: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan. İyi izle.

0: başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor. Aa, yağmur suları sekse koyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
2: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
3: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
4: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
2: Yahu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
4: Fırtına çıkmış olmalı.
2: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
3: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
2: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
3: Tünel kazıp çıkacağız.
2: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
4: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
3: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık...

0: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
1: Etrafı bayağı temizledik.
2: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
3: Oh, köstebek.
0: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
1: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
0: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
1: Eyvah! Karşıya nasıl geçeceğiz?
3: Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
1: Buldum! Seksek! Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece?
4: Hayır, hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek, seksek. Hop, hop, hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi.
5: Hadi Ozan. Yapabilirsin.
1: Oh.
5: Oh, ne hızlı hayvan bu.
1: Hadi Ozan, devam et.
3: Burası neresi ki?
0: Burası tuz mağarası.
3: Sorun bu tarafta. Koşun.
1: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
6: Bir ses duydum. Geldiler, geldiler. Az sessiz ol Temtem.
7: Ay, ışıkları kapatın. Hala uykum var.
6: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
2: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
0: Hadi mağarada kim varsa dışarı çıksın.
3: Bugün de köyün kahramanı olduk.
1: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
6: Ne çizdi öyle?
2: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
4: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
1: Hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop.
7: Bu nasıl bir oyun ki?
2: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
6: Ve bu oyunu horlayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
2: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
6: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
2: Haklısın Mirmir. İşte köz köz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: Gossip. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki. O kadar çok balık vardı ki. O kadar çok. Keselim teleskop.
1: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
1: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt, sus bir.
1: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
1: Of tilki. Of.
0: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
1: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
0: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?

0: var.
1: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
1: Ha, kestik.
0: Aa, bir fikrim var.
1: Nedir?
0: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
2: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah, ah, dürbün istedim. Verdiği şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay, otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Hmm, bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay, çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
0: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
1: Bir şişe.
3: Şişe mi?
1: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
4: Korsan filmlerindeki gibi mi?
1: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
0: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
1: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
0: Ne yapacağız kurye?
4: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Bana diğeri de bak.
1: Çok iyi ya.
2: Gerçekten heyecanlı.
3: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
1: Hadi tilki.
3: Tamam, tamam.
1: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
3: Bilmiyorum.
2: Bir de ben bakayım.
3: Allah Allah, ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza, duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
2: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
3: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
1: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
2: Yetkililere haber verebiliriz.
1: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
2: Haberci!
3: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
1: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
3: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi...

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba!
3: Ha? Dur Lemi.
2: Ah! Merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
4: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balık.

balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç, yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Aa, bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Abi şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Ha, böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Ve hatta spor dalışları gibi birçok farklı alanda boy gösterdi.

0: seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Erden gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır. Aferin Uhay. Hadi git sen.

okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Kilidi de kırık. Bakayım. Ağırda bir şey. Anne. Anne. İyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Evet, gazı da kapattım anne. Zamanı değil. Akşam eve dönerken alırım. Ellerinden öperim.

Bu da neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizin birbirine kavuşmak üzere sanı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jack

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan!

0: Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
1: Sonunda profesör.
2: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
1: Duramıyoruz.
0: Çocuklar, iyi misiniz?
1: Oy, iyiyim, iyi.
3: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
0: Oh, çok şükür.
2: Dikkat edin çocuklar. Allah korusun, bir yerinize bir şey olabilir.
1: Haklısınız profesör.
2: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
1: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
3: Aslında ben pek de üşümemiştim.
1: Tabi tabi, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
3: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
4: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
1: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
4: Süper, mucizevi bir doku.
5: Yeni simülasyonumuz hazır.
4: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
3: Biz kazanacağız.
4: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
1: Peki nereye gidiyoruz?
4: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
3: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
4: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır.
2: Şaşkın, yani doğru bildin demek istedim.
3: Ha, anladım.
1: Hadi kaşifi çağıralım.
6: Kaşif, kaşif, kaşif.
3: Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
2: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
1: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
0: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
1: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
3: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
2: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
3: Şemsiye!
0: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
3: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
2: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşır.
2: Elhamdülillah.
1: Yerhamukallah. Islanırsan böyle hapşırırsın.
0: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim. Beğendin mi anne?
2: Hem de nasıl? Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla.
1: Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin.
0: Haklısın.
2: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
2: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
1: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
2: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
2: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, artı şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay.

0: Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demek.

0: parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
1: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.
1: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
1: Olur.
0: Abla, senin topunu alabilir miyim?
2: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
0: Bakın, izin istedim.
1: Aferin benim akıllı oğluma.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş, mış, mış, miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Burada.

0: Eren nerelerdeymiş?
1: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
2: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 어디 미스물로?
1: yine olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
2: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
3: Güçte be abi!
4: Selamünaleyküm Güçte abi!
2: Aleykümselam çocuklar.

0: İsmail, hayrola diyeceğim ama...
1: Hiç sorma.
2: Abiciğim, iyisin inşallah.
0: Biz dedik İsmail, insanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun, ille de deneyeceğim diye.
1: Tamam tamam, haklıymışsınız.
0: Bunları nereden buldunuz böyle?
2: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
0: İsmail bunları görünce dayanamadı.
1: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
0: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: mümkün Müşteba abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleykümselam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müşteba abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir...
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yok Müşteba abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Meto, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Baba bir baksan.
2: Sabreden derviş.
3: Muradına ermiş.
4: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazımmış.
4: Kaç tane de sehpa?
2: Şifon yer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
2: Evet, kaç tane sehpa?
3: Kaç tane sehpa? Ne yiyeceğiz?

0: Biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Buldum. Evet, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet.
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız çufuyla ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

0: arkadaşlar. Galip Mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Senin bu çamur korkun yüzünden geç kaldık Salih.
2: Korku değil de tedbir diyelim kardeşim.
0: Korkuda Galip, tedbirde Mülayim diyorsun yani.
3: Hmm,
0: tamam. Bu daha iyi. Ama yolu uzattık işte.
2: Geç olsun güç olmasın. Mübarek cuma günü mis gibi abdest almışım. Tertemiz giyinmişim. Çamurun her şeyi mahvetmesine izin veremeyiz.
0: Oo, bakıyorum da cumanın bütün sünnetlerini yerine getirmişsin.
2: Peygamberimizin yaptıklarını öğrenip de yapmaz mıyım hiç? Nereye bakıyorsun öyle? Neymiş o Galip?
4: Eline sağlık Selim. Yoruldun.
0: Lafı bile olmaz hocam.
4: Sağ olun gençler. Zahmet oldu.
5: Ne zahmeti hocam? Cumaları size yardım etmeye bayılıyorum.
4: Ben kalan hasırları getireyim.
6: Oo, Galip abi, biz de tam gidiyorduk.
0: Ne? İnanmıyorum. Namazımı kaçırdık yoksa?
5: Sakin ol Salih. Daha ezana vakit var.
2: Ya. Bu Ali ne diyor?
6: Hasırları taşıdık. Bahçeyi de süpürdük. İş bitti, siz geldiniz. Oh ne ala.
0: Bir sürü sevap kapmışsın Ali sayemizde. Fena mı?
6: Nerede kaldınız? Merak ettim.
0: Çamur yüzünden. Ne alakası var?
2: Yüzük yüzünden.
0: Kabul et işte. Çamur yüzünden.
2: Hayır. Yüzük yüzünden.
0: Çamur.
2: Yüzük.
6: Tamam. Şimdi anladım. Tam geliyordunuz. O sırada birinizin yüzüğü düştü. Ve bir anda beliren çamur yüzüğü kaptığı gibi kaçtı.
0: Hayır.
6: Nasıl ya? Bilemedin mi?
2: Bilemedin.
0: Bak şimdi tam geliyor.
6: Dur, anlatma. Tam geliyordunuz. O sırada Galip'in yüzüğü parmağından fırladı. Ve yuvarlanarak bir çamur birikintisine düştü. Önce uzunca bir süre yüzüğü kovaladınız. Sonra da çamurun içinde aramak zorunda kaldınız. Kıyafetleriniz kirlendi ve eve döndünüz.
0: Hayır.
6: Emin misiniz?
2: Evet. Camiye gelmek üzere yola çıktınız.

0: bakmıştık.
1: Tamam tamam. Bu sefer kesin anladım. Salih, sen cuma için evden çıkmıştın. Ancak çamura yakalandın. Çılgınlar gibi koşarken de parmağındaki yüzüğü düşürdün. Yüzük yuvarlandı, yuvarlandı. Gariplerin oraya kadar gitti. Yüzüğü bulalım diye geç kaldınız.
0: Hayır.
1: Allah Allah. Emin misiniz?
0: Evet.
1: Tamam buldum. Siz tam...
2: Selimciğim çok iyi dedektif olmuşsun ama bırak da anlatalım. Ezan okunacak birazdan. Bayram Hoca burada mı?
3: Buradaydı. Ne oldu ki?
4: İşte geç kalmamızın sebebi.
2: Hayır Salih. Çamur yüzünden yolu uzattığımızı sen de biliyorsun.
1: Tamam buldum.
0: Selim.
1: Tamam tamam.
5: Aa, tarihi yüzük.
4: Hemen de anladı. Uzman mübarek.
3: Haklı olabilir. Üzerinde Arapça bir şeyler yazıyor. Ayet mi acaba?
1: Bakın üzerinde ay yıldız da var. Kesin tarihi bir şey.
5: Belki de sihirlidir.
2: Sihirli yüzük diye bir şey yoktur Ali.
3: Bir kere takayım ya. Ne olur.
4: Hayır. Önce ne olduğunu anlamalıyız.
6: Çocuklar, hayırdır? Ne konuşuyorsunuz böyle hararetli?
5: Esrarengiz bir yüzük bulduk hocam.
0: Ali!
6: Oo, çok heyecan verici. Bakalım neymiş?
2: Üzerinde ne yazdığını okuyabiliyor musunuz hocam?
6: Cihadiye 1332 yazıyor çocuklar.
2: Ne demek hocam? Anladınız mı?
6: Çanakkale'de çok büyük bir zafer kazandık çocuklar biliyorsunuz. Ama bu hiç kolay olmadı. Vatanı kurtarmak için herkes üzerine düşeni seve seve yaptı. Yaralılarımız çadır hastanelerde tedavi ediliyordu. Çadır hastanelerin çok dolu olduğu dönemler yaşanmıştı. Bu yüzden yaralı askerler İstanbul'a sevk edilir. Ancak İstanbul'da da birçok sıkıntı vardır. Yeterli sayıda hasta bakıcı ve tıbbi malzeme yoktur. Sultan 5. Mehmet Reşat emriyle bir ferman yayınlanır. Tellallar vasıtasıyla yaralılara yardım için hanımlara ve ilk yardım malzemelerine ihtiyaç olduğu duyurulur. Tellalların çağrısı işe yarar ve İstanbullu hanımlar hemen harekete geçer.
2: İşte bu.
4: Allah! Aklımı aldın Galip.
2: Kusura bakma kardeşim, birden oldu. Ben de anlamadım.
4: Sonra hocam?
6: Sonrası bu hanımlar ellerinden gelen tüm imkanları seferber eder. Hem hasta bakıcılık yaparlar hem de kıymetli ziynet eşyalarını satarak tıbbi malzeme alırlar.
4: Canlarım ya!
6: Onların bu asil davranışları tüm yurtta duyurulur ve memnuniyetle karşılanır. Hatta sultanın kulağına kadar gider.
2: Hocam?
6: E'si hanımlar hiçbir para ve ödül teklifini kabul etmezler. Çünkü askerleri evlatları gibi kabul etmişlerdir. Ve insan evladına baktığı için ücret ya da ödül beklemez.
2: Peki hocam bu yüzük?
6: İşte bu yüzük hanımların bu gayretine Mehmetçiğin teşekkürü olarak ortaya çıkar.
2: Nasıl yani hocam?
6: Hanımların hiçbir maddi ödül kabul etmediğini bilen bir subayımızın aklına kullanılmaz durumdaki İngiliz tüfeklerini görünce bir fikir gelir. Tüfeklerin namlularını halka şeklinde keser ve yüzük şekli verir. Üzerine de ay yıldız çizip cihadiye yazar. Ve savaşın hicri başlangıç tarihini de 1332 olarak ekler. Yüzüklerden yapılarak işte bu askerlerimize kendi çocukları gibi bakan hanımlara hediye edilir. Onlar da maddi değeri olmayan ancak paha biçilemez derecede kıymetli olan bu yüzükleri hemen kabul eder.
2: Çok güzel ya. Teşekkürler hocam. Sayenizde atalarımızla gurur duyacağımız yeni bir bilgi daha öğrenmiş olduk.
3: Hocam anlattınız mı yoksa?
6: Evet. Sen nereye kayboldun Mustafa?
3: Tahsin amcanın bir arkadaşı gelmiş hocam. Nasıl olduysa yüzüğünü kaybetmiş. Benden rica etti birlikte bakalım diye. Aradık aradık bulamadık. Sonra yüzüğün üzerinde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazı vardı deyince ben tabii hemen tahmin ettim. Götürelim de baksınlar hocam. Muhtemelen o amcanın yüzüğü bu.
6: Yüzük onun da, bu şekerler kimin peki?
3: Amca bu haberi o kadar sevindi ki bakkaldan bir sürü şeker alıp verdi. Arkadaşlarına dağıt dedi.
6: Oh, şifa olsun. Çok geç kalmadan yüzüğü götürün de sahibi daha fazla üzülmesin.
3: Ama ben hikayeyi kaçırdım hocam.
2: Hadi hemen gidelim. Yolda ben sana anlatırım.

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
4: İyilik için.
1: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi?
3: Değil.
0: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizden iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?
4: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
5: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
6: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
4: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
0: Ay, başım dönüyor.
6: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
5: Çocuklar, alt tarafı biraz sallandık.
2: Evet, biraz sallandık o kadar.
0: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
2: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
5: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
0: Ben her kareyi fotoğraflayacağım.
7: Not tutma görevi de bizde.
2: Benim köy gezim başladı bile.
4: O zaman istikamet köy camii.

Sevgili güzelce köy çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: İşte bu! Hemen videoyu açıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindik.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Remi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte. Ha? Ha?
2: Selamun aleyküm Yara.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yara, biraz soluklanayım.
0: Hadi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
0: Ha? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
2: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
0: He, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
2: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
0: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
2: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
0: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne. Abi, neler oluyor burada? Koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
2: Ne kokusu?
1: Söylerim ama karışmak yok.
3: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
1: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
3: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
1: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
3: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
1: Annem öğretti.
3: Abi bu iğrenç kokuyor. Abi sen bunu otolar ne kullandın? Ha? Abi bu otlar kullanılır mı hiç? Ne yaptın sen?
1: Madem o kadar biliyorsun sen söyle o zaman. Hangi otu kullanacağım?
2: Ha? Sen de bilmiyorsun değil mi?
1: Ha.
3: Birazcık bekler misin?
1: Ha.
3: Anne!
4: Efendim kızım?
3: Koku yapmak için en güzel otlar nerede bulunur?
1: Hey! Anneme sormasını ben de bilirim. Anne, bu otlardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
4: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
1: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
4: Evet, tabii. Bu mümkün.
3: Peki bu otu nerede bulunur?
1: Ben soracağım. Evet anne, bu ot nerede bulunur?
4: Anide otlatmaya götürdüğün yerdeki 2 kaya arası yolu hatırlıyor musun?
1: Evet.
4: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum reyhan otunu.
1: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.
4: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
1: Ha? Tamam. Yarını beklemek zor olacak. Yetişmemiz gereken yer var. Hadi. Ah, hep aynı şeyi yapmak zorunda mısın?

0: kokuyu yapınca önce sana süreceğim hani.
1: Bugün çok kötü kokuyorsun.
0: Ah, gerçekten kötü. Yürü Anet, geç kalıyoruz.
2: Yelena.
0: Ah, Lemmy, neredeysen orada kal, tamam mı?
1: Bu seferki işim çok önemli.
0: Sen burada dur Anet. Bak şurada otlar var, onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim. Aa, hala kokuyor.
2: Yelena.

0: Ha? Bu ne lemi?
1: Yala yala.
0: Reyhan otu mu? Ama bu kuru lemi yaş ve taze olmalı. Bu yüzden sabah erkenden yola çıktık. Hayır dedim lemi. Hem ben... Ha? Ha? Kokan bu muymuş?
1: Yala yala.

0: Bol sulu dedim ya Lemi. Hadi çekil önümden. Geç kalıyorum. Evet. Şimdi nerede bu reyhan otu?
1: Yela, yela, yela. Yela, yela, yela, yela. Yela, yela, yela, yela. Yela, yela, yela. Yela, yela, yela.
0: Ah, tamam. Ne var yine, ne oldu Lemi? yine kuru bu. Hatta aynı ot. Bize yaş ve taze olanı lazım dedim. Öylesini arar mısın? Ha? Dur bir dakika.
2: Sanırım buldum.

0: Ne yapıyorsun Nemi? Ha?
1: Hey, yaşasın. İşte taze reyhan otu.
2: Üzülme Nemi. Bitkileri israf etmeden kendi yararımız için kullanabiliriz.
3: Şimdi eve gitmeliyim.

0: Oğlum, buldun mu reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
0: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz. Yera.
0: Hoş geldin Lemi.
1: He? Aa, onlar kuru Lemi, sana söyledim.
0: Bu reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
0: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
0: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: He?

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum.
2: Bir astronotum.
1: Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım.
1: Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla.
2: Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim. Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız? Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın? Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin. Hasta ziyaret adabı. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek? Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım. Aa, evet keçe, anladım. Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım. Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür. Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe. Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Sanıyorum hastamız yatıyor. Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan. Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık. Oo, keçe başladı bile. Bir paket. Hasta ziyaretine hediyeyle gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi? İçinde ne var acaba? Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın. Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez. Ne? Soğan değil mi? Ah, iyi bari. Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu. Çok iyi fikir keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim. Bana mı? Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Çok mutlu oldum. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü.

akıyım, ha balıkçı da değilim. Ben bir pilotum, bir astronotum, bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: sınırlandı. Çantaya koyuldu. Gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanında kendileriyle buluşulacak.
1: Oh, Miço birken iki oldu.
0: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
1: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
0: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.

0: Peki.
1: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
0: Ne yapmış peki Agah dede?
1: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
0: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
1: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
2: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
1: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, keseniz, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
0: Ne kadar ayıp.
1: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1000 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
2: Ama almadı ki.
1: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
2: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki 1 altına elimi sürdüm.
1: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum. Demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu, soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
0: Kadı Efendi ne demek?
2: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elifciğim.
1: Kadı Efendi ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip Kadı Efendi'ye...
2: Efendim, ben bu 2 zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
1: Demiş. Kadı Efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
2: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
1: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen Kadı Efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen Kadı Efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun, doğru mu?
2: Evet efendim, adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
1: O halde haklısın. Doğru söylüyorsun.
0: Ama haklı değil ki.
2: Durun bakalım sonu nereye varacak.
1: Kadı hizmetçi kıza dönüp sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
2: Evet efendim.
1: O halde sen de haklısın. Doğru söylüyorsun demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
2: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun, lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi demiş.

0: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim, nasıl olur, kese benimdir deyince kadı ona, mahkemeyi mi oyalıyorsun, bizi mi kandırıyorsun diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
1: Aman efendim, bir hata ettim, yanıldım. Kese benim kesemdir, içinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum, açgözlülük ettim
0: demiş. Kadı efendi de adamlarına,
1: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin
0: demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
1: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
2: Fistanının.
1: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
0: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
2: 10 altın.
0: Tebrikler, bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
1: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
2: Kadı.
1: Aferin sana, böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru, bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
0: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?
2: Evet. Son soru şu arkadaşlar. Kadı efendi kadına ne ceza vermişti?
3: 100 altın ceza kesmişti.
2: Evet, tebrikler, berabere bitti. Alkış. Lay lay lay, berabere bitti. Hey hey hey, dostluk kazandı. Lay lay lay lay, dikkat balonu.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Efendim?
1: Ay!
0: Ne oldu Asya?
1: Şey, korkuyorum.
0: Karanlıktan mı?
1: Evet.
0: Ne yapmamı istersin?
1: Lambayı açsak olur mu?
0: Olur tabii.
1: Teşekkür ederim. Ya bu gecede korkarsam?
0: Neden korkasın ki?
1: Bilmem. Karanlıktan korkuyorum ben.
0: Ne yapacaksın peki?
1: Yine lambayı açarım herhalde.
0: Ama insanlar geceleri karanlıkta uyumalılar.
1: Kim demiş?
2: Ben dedim Asya.
1: Neden peki?
2: Çünkü Kur'an'da Rabbimiz bize geceyi dinlenmemiz için yarattığını söyler. Gündüz güneşin doğmasının, gece ise batmasının hikmetleri vardır.
0: Işıkta uyumamamız lazım değil mi Temel amca?
2: Evet Eymen. Zorunu kalmadıkça geceleri ışıksız ortamlarda dinlenmeliyiz.
1: Ama ben...
2: Karanlıktan korkuyor musun yoksa?
1: Nereden bildin?
2: Sabaha kadar Eymen'le fısıldaşıp durdunuz.
1: Demek seni de uyutmadım Temel amca. Özür dilerim.
2: Önemli değil Asiyeciğim. Hem biliyor musunuz? Babanız da geceleri korkardı.
1: Gerçekten mi?
2: Evet. Bazı geceler beni uyandırır. Abi, hadi bana hikaye anlat derdi. Ama senin daha iyi dinlenebilmen için bu korkuyu yenelim derim. Ne dersin?
1: Çok isterim ama nasıl?
2: Muavize teyin okuyarak.
0: Muavize teyin mi?
2: Evet. Bu arada ikinize de aferin.
0: Neden?
2: Söylemesi zordur ama siz söylediniz.
0: Teşekkürler.
1: Peki nedir muavize teyin?
2: Anlamı iki koruyucu demektir.
0: Kim bunlar?
2: Bunlar insan değil. Kur'an'ın son iki suresi olan Felak ve Nas sureleri.
1: Neyden koruyorlar peki?
2: Tüm kötülüklerden. Örneğin seni geceleri karanlık korkusundan korurlar.
1: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Öyleyse sürekli okurum ben bunları.
2: Çok iyi olur. Zaten bu sureleri düzenli okumamızı peygamberimiz tavsiye etmiş. Bu sureleri okuyarak her türlü kötülükten Allah'a sığınmış, dua etmiş, Allah'ı anmış ve Kur'an okumuş. Böylece ibadet etmiş oluruz.
0: Öyleyse ben de okuyabilirim. Yani bunları okumak için karar...

0: karanlıktan korkmaya gerek yok.
1: Aynen öyle.
2: Evet, süper bu.
0: Bir dakika, bir sorunumuz var.
3: Neymiş o?
0: Ben Felak ve Nas surelerini bilmiyorum ki.
3: Aa, ben de.
1: Üzülmeyin çocuklar, isterseniz hemen öğretirim.
0: Yaşa sen Temel amca.
3: Şey, hava kararmadan yetişir mi?

0: Mazinova.
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Git başımdan koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, Yusuf oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: Niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyunu oynamak istiyorum.
6: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
3: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
7: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
7: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
3: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
5: Ayrıca...
1: Tamam, tamam, bu kadar yeter, tamam.
0: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
0: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
3: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
3: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
3: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
7: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
3: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
3: İhtiyacımız da yok.
1: Nasıl oynanıyor o zaman?
3: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
3: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
4: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
6: Ben yanıma kimi alsam acaba?
0: Ben.
6: Zeynep'ciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
7: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcım. Beni almayayım, sağ ol.
0: Ben.
6: Yusuf.
1: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
0: Ben.
6: Enişte, ne dersin?
5: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
0: Ben.
6: Tamam. Seni alıyorum.
0: Yaşasın.
3: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
5: Hadi gidelim. Hadi Gümbele. Gidelim.
7: Hadi gidelim. Tamam gidelim Yusuf.
6: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
0: Ne acaba?
6: Vay! Buldum. Ben tabii ki her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
0: Emin misin dayı?
6: Tabii ki. Sen merak etme.
1: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
7: Sızlanıp durma. Az kaldı.
1: Hey.
7: işte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey yağmur suyu.
1: Tabii ya. Hadi pet şişeye dolduralım.
6: Alçacık dallı, yemesi ballı.
8: Hayırdan!
6: O yaptı. Ah abla, ah! Bu sırada tuzak var. Bunu atlayalım.
7: Ama dayı, bence cevap...
6: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
0: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
9: Ne yapıyorum?
0: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
9: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
0: Tabii ya, baksana, alçacık dallı.
9: Yemişi ballı.
6: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
7: Ay! Oh, dayı! İyi misin? Ay!
6: İşte bu. Bilmecenin cevabı.
7: Ama dayı.
6: Şşş, sen karışma Yavuz. Tabii.
1: Of abla ya. Bunu nasıl bulacağız?
7: Merak etme. Cevap çok yakınımızda.
1: Ha? Aa, limon. Tabii ya.
6: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
1: İki camlı. Buldum. Gözlüğüm.
7: İşte bu. Harikasın Yusuf.
6: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş. Yanına gittim. Dört ayak bir baş.
7: Of dayı. Bence cevap...
6: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin. Biz kazandık. Tabii.
5: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş. Yanına gittim dört ayak bir baş.
7: Dur dayı, daha bir bilmece var.
6: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
7: Kesin kaybettik. Bari bir tane bilelim.
6: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır. Beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
7: Of dayı.
6: Şşş, sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
7: Ben biliyorum cevabı.
6: Yok ya, nereden bileceksin?
7: Cevap el. Beş dalı var. Beyinden emin ablam.
6: İyi hadi. Bunu da sen bilmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
3: İlk bilmecemizin cevabı...
6: Tabii ki ben.
3: Yağmur.
1: Bildik.
3: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
7: Limon.
3: Limon.
8: Ne?
3: Dördüncü bilmecemizin cevabı...
1: Gözlük.
3: Gözlük. Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa. Son bilmecemizin cevabı da...
7: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
6: Maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
3: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
1: Vay be! Tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
6: Bilgisayar oyunları. Bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı. Çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere pek heyecanlı.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemin.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle Tarihte Diyanet Çocuk'ta.

0: köy sahillerine dikkat eder. Şibeniz yavru köyümüzdedir. Birazdan gösterileri başlayacaktır. Herkes meydana davetlidir.
1: Hay hak! İşte bu sahnenin özü beş garip Adem'dedir. Biri bendenizse diğer dördü nerededir?
2: Bilmem, nerededir?
1: Efendim, o zaman bir alkış alalım da görelim bakalım nerededermiş?
3: Efendim, merhabalar. Biz Heybeli Tiyatroyuz.
4: Doğaçlamadır her oyunumuz.
5: O yüzden şimdi dolaştıracağımız heybenin içini doldurunuz.
6: Ne hakkında bir oyun oynansın istiyorsanız yazıp atın ki konumuz belli olsun.
1: Ki başlasın oyunumuz. Hadi hayatım, bugün de sen seç konumuzu.
3: Haydi bakalım, bismillah. Orta oyunu.
1: Bugün heybemizden bir konu başlığı değil de geleneksel tiyatromuzun önemli bir türü olan orta oyunu çıktı.
5: Ne yapacağız?
7: Oynayacağız kızım.
4: Nasıl? Biz hiç bilmiyoruz ki orta oyunu nasıl oynanır.
3: Bu da bizim ayıbımız. Köy köy gezip tiyatro yapıyoruz ama çocuklarımıza geleneksel tiyatro türlerimizi anlatmadık hiç.
8: Neyse, şimdi bunları düşünmenin zamanı değil. Seyirci oyun bekler Hacer anne. Hadi Abidin Usta, ben seyirciyi oyalarım. Sen onları anlatırsın, hemen çıkıp oynarız.
7: Nasıl oyalayacaksın?
9: Orasını bana bırak usta.
6: Gelenektir, gelenek. Tüm toplumda yeri var. Orta oyunu tipi kavuklu ve pişekar. Türlü işler yaparlar, komiklik ve şakalar. Kıssadan hisse verir, seyirciyi yakalar. Taklitleri güldürür, sözleri düşündürür. Topluma ayna tutar, seyirciyi kucaklar. Gelenektir gelenek, tüm toplumda yeri var. Orta oyunu tipi kavuklu ve pişekar.
1: Aferin garibe.
6: Boncuk, getir kızım.

0: Seyirci memnun görünüyor.
1: Bu bize zaman kazandırır. Hadi Abidin, hızlıca anlat.
0: Evet çocuklar, orta oyunu geleneksel tiyatromuzun önemli bir türüdür.

0: Buyur benim civanım. Ne istersin? Nedir senin hesabın?
1: Yükünü hafifletin amalın. Yahu, orta oyunu taklidini aldım. Haydi çal, başlasın temaşa. Ha şöyle. Haydi bakalım, başlasın temaşa. Bizi izleyen zevat, şerebiyat.

0: yahu, ne yapıyorsun?
1: Asıl sen yürü yahu. Ne duruyorsun?
2: Şimdi benim sıram.
1: Eyvah, yine kaza. Lakin bu sefer zincirleme.
3: Önüne baksana canım.
0: Kusura bakma beyim. Peşime bir aslan takıldı da ondan kaçıyordum. Telaştan görmedim seni.
3: Amma yaptın yahu. Hiç aslandan kaçılır mı?
0: Kaçılmaz da ne yapılır?
3: Aslanı gördüğünde şöyle yapacaksın. Gel bakalım aslan. Aslan, gel bakalım aslan.
0: Mestan, mestan, mestan. Sanki kedi çağırıyor adam.
3: Canım, aslandan korkmak da neymiş?
0: Ney değilse zurnadır. Bak, o da geldi işte.
3: Yahu, demem o değil. Aslandan korkulur mu hiç?
0: Korkulmaz tabii. Kol kola girilip şöyle güzel bir tur atılır. Yahu aslan diyorum aslan. Aslandan korkmayacağız da neyden korkacağız?
3: Yalandan korkacaksın. İkiyüzlülükten korkacaksın. Kul hakkı yemekten korkacaksın.
0: Yemek mi? Hani nerede?
3: Yahu kul hakkı dedim, kul hakkı.
0: Nerede o? Bana 200 lira borcu vardı.
3: Kimin?
0: Kel hakkının.
3: Canım, lafı dolandırma, bırak şimdi.
0: Ah, bırakılır mı? Paraya çok sıkıştım.
3: Deme, o halde sana bir iş bulalım. Sen hiç merak etme. Bu görüşeceğimiz kişi benim dostumdur. Sana çok güzel bir iş bulduk.
0: Deme ya. Allah senden razı olsun.
4: Oo efendim, maşallah. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
3: Yahu sana diyor. Babasından kalan bu dükkanı sana emanet edecek. İş bulduk işte sana.
4: Tabii ya. Al sana gül gibi iş. Dükkan sana emanet. Otur çalış.
3: He? He? Ne bakıyorsun yahu şaşkın şaşkın? Mis gibi iş işte. Otur çalış.
0: Yahu benim kafam karıştı. Oturacak mıyım, çalışacak mıyım anlamadım ki.
3: Yahu otur lafın gelişi. Çalışacaksın elbet.
0: Ne? Oturmayacak mıyım yani? Ben istemem arkadaş. Hiç oturmadan çalışılır mı? Yorulurum.
3: Yahu yeri gelirse oturursun ama iş vakti iş.
0: İstemem arkadaş. Hem ben çalışmam. İstemem çalışmayı.
3: Niyeymiş o?
0: Çalışmak insanın doğasına aykırı da ondan.
3: Allah Allah. O da nereden çıkmış?
0: İnsan çalışınca yorulmaz mı?
3: Yorulur.
0: Demek ki doğasına aykırıdır. Doğana aykırı olmasa yorulmazsın.
3: Yahu etme eyleme. Böyle mi örnek olacağız insanlara yahu? Biz Allah rızası için çalışmalıyız. Kul hayrı için üretmeliyiz.
0: Aha nerede o? Bana 200 lira borcu vardı.
3: Kim?
0: Kul hayrı demedin mi sen?
3: Yahu ne kul hayrısı canım? Kul hayrı dedim. Yani insanların faydası için, Allah rızası için çalışacağız dedim. Kendimiz için emek vermeliyiz dedim.
0: Bak onda doğru söyledin. Kendimiz için yemek vermek gerek. Hani nerede yemek?
3: Yahu ne yemeği?
0: Şöyle güzel bir gül böreği. Sen demedin mi kendimiz için yemek?
3: Emek dedim, emek.
1: Eyt! Var mı be bana yan bakan?
0: Şöyle karşıma geç bakayım.
1: O niye o?
0: Yanda kalıyorsun, yan bakınca kızıyorsun. Karşıma geç ki düz bakayım.
5: Efendim, bir orta oyunu temsili sunduk. Sürçülisan ettiysek affola. Dilimiz döndüğünce iyiyi, güzeli öğütleyip bolca gülmeniz için şakalar yapmaya gayret ettik. Sizler de bu güzel geleneklerimizi, geleneksel tiyatromuzu unutmayın, unutturmayın. Oh, Çok şükür bugün büyük bir sorumluluğun altından kalktık Allah'ın izniyle.
0: Çok şükür.
4: Geleneksel oyunlarımızı daha sık oynayalım baba. Çok eğlendim bugün.
2: Ben de.
5: Ne güzel. Sizlerin böyle geleneksel tiyatromuzu beğenmesi, canlandırmak istemesi. Sizin gibi hevesli gençlerimiz sayesinde bu kültür ileri ebed yaşayacak inşallah.
1: Ben ileride mutlaka kavuklu olacağım.
2: Ben de.
5: Yahu, biriniz de pişeker olun. Herkes kavuklu olursa olmaz.

0: merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyor bu.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, Vesim Nevi'ni okuyorum.
0: Ha, anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutulmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Mı? Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Ha, doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan, sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi, ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
1: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
3: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
1: Ben kanepede yatalak okuyorum.
0: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla...

0: artık sorun olmayacak. Tabii.
1: Görelim bakalım bu icadı.
0: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
2: Makarna mı?
0: Hasbünallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
2: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
0: Tabi. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
2: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
2: Hayır, Zekit.
0: Zekit mi? Ne alaka?
2: Zeki'nin Z'si, kitabın Kiti. Zekit.
0: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihi adım sana yakışır. Tabii.
1: Yok dayıcığım, ben almayayım.
0: Yusuf, ne dersin?
4: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
0: Yavuz, Yavuz.
2: Ben daha küçük. Deney yapamam.
0: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, bu da ne böyle?
4: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden daha harika oldu.
2: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
2: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
1: Allah iyiliğini versin dayıcığım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
4: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Şşt, çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
4: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
2: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
4: Dayıcığım, bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
1: Haklısın dayıcığım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
4: Tabii ki de sen. Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
1: Tamam dayıcığım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
2: Normal yollarla.
4: Sade, icatsız, doğal.

0: Baba, tabletimi bulamıyorum.
1: Oğlum, tabletin bagajda ne işi var? Ön taraftaki bölmede.
0: Doğru ya.
1: İşte oldu. Tekerleri sağlamlaştırdım. Şimdi dağa tırmanmak için hazırız.
0: Ha? Ne kadar değişik bir şey bu.
1: Neye bakıyorsun oğlum?
0: Topa benzeyen bir şey buldum baba.
1: Evet, topa benzeyen bir çöl hayvanı.
0: Hayvan mı? Yuvarlak top gibi görünen bir çöl hayvanı. Ara. Hah, işte burada. Uzun kulaklı çöl kirpisiymiş.
1: Hı? Galiba seninle oyun oynamak istiyor evlat.
0: O zaman oynayalım. Çölde canın mı sıkıldı senin?
1: Yarış başlasın.
0: Ya, geçiyorum hepinizi.
1: Kıyasıya bir yarış devam ediyor sayın seyirciler. Az önce yarışı önde götüren Murat, çöl kirpisinin gerisinde kaldı. Zemzem ise şahin gibi uçuyor. Bu yarışı kimin kazanacağını tahmin etmek epey zor.
0: Aa!
1: Bu muhteşem bir an. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk, çöl kirpisinin muhteşem inişini bekliyoruz.
0: Harikasın çöl kirpisi. Bu atlayışınla birinci sen oldun.
1: O da ne? Çöl kirpisi vedalaşıyor.
0: Hoşça kal çöl kirpisi. Seninle yarışmak efsaneydi.
1: Çöl kirpisi evine döndü ve yarışı dostluk kazandı. Bizim de gitme vaktimiz çoktan geldi evlat. Aşmamız gereken kocaman bir dağ var. Hadi herkese ben fülfüle.
0: Bu dönüş çok iyiydi şoför bey.
1: Bak sen, virajlı yollar hoşuna gitti demek. Şimdi daha keskin bir dönüş geliyor. Sıkı tutunun.
0: Bu daha da iyiydi. Çılgın bir yolculuk bu. Güneşe bak Zemzem. Az önce arkamızdaydı. Şimdi önümüze geçmiş.
1: Bir yarışmadığımız güneş kalmıştı oğlum.
0: O bizi takip ediyor baba.
1: Saklambaç oynuyor sizinle desene.
0: Çok şakacısın baba. Yol dönüm eşli olduğu için güneşi bazen arkada bazen önümüzde görüyoruz.
1: Aferin.
0: Tavafta da böyle dönecek miyiz?
1: Dönerek ibadet edeceğiz ama bu kadar keskin dönüşler olmayacak.
0: Tavaf etmek için şimdiden çok heyecanlanıyorum.
1: Ha? Sıkı tutunun çocuklar.
0: Hı? Neler oluyor baba? Neden bu kadar hızlandın? Arkamızdaki de ne?
1: Bir toz bulutu hızla bize doğru geliyor oğlum. Fırtına çıkacak anlaşılan. Acilen sığınacak bir yer bulmalıyız.

0: etrafta korunacak bir kaya parçası bile görünmüyor. Nereye sığınacağız?
1: He? Acele edin, kum fırtınası geliyor. Bu tarafa gelin, bu tarafa. Merhaba, benim adım Cabir.
2: Memnun oldum, ben de Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
1: Çok memnun oldum. İleride sığınacak bir yer var. Fırtına bitene kadar isterseniz oraya gidelim.
2: Çok iyi olur. Sağ ol.
0: Baba, nereye gidiyoruz?
2: Cabir buraları iyi biliyor sanırım. Bizi güvenli bir yere götürüyor.
1: Hadi durmayın orada. Acele edin.
0: Burası çok dar ve ürkütücü. Girmek istemiyorum.
2: Girmek zorundayız oğlum. Başka seçeneğimiz yok.
0: Kayalar çok yüksek baba.
3: Bak Muratçım, ben de ilk gördüğümde buradan geçmeye korkmuştum. Ama kanyonun arkasındaki gizemli dünyayı görme isteğim korkumu yendi.
0: Arkada ne var ki?
3: Geçmişin gizemli evleri var. Bunu kendin görmek istemez misin?
0: Hı.
3: O zaman gözünü kapat ve babanın elinden tut. Sonra koşarak kanyondan geç.
2: Sen yaparsın oğlum.
0: Of, hazırım.
2: Üç deyince koşuyoruz, tamam mı?
0: Tamam.
2: Bir, iki, üç.
0: Aa! Evler kayadan yapılmış.
2: Kapadokya'ya benziyor.
0: Taş gibi sağlam bu koltuk.
3: Buradaki eşyalar 1000 yıl garantili Muratçım. Az önce fırtınanın telaşından tam tanışamadık. Ben arkeoloğum. Buraya araştırma yapmak için ailemle birlikte geldim.
0: İlk kez bir arkeolog görüyorum.
2: Çok sürprizli bir meslek olmadı.
3: Zaman içinde kaybolmuş kalıntıları bulmak, onları incelemek heyecan verici gerçekten. Mesleğimi seviyorum.
0: Peki bu evleri kimin yaptığı belli mi?
3: Belli. Salih Peygamber'i daha önce duydun mu?
0: Bilmem mi? Kaç kere hayatını okudum. Salih Peygamber'in halkı kayaları yontup kocaman evler yapmışlar.
2: Yoksa burası onlardan kalma kalıntılar mı?
3: Evet. Çok eski bir yerleşim yerindesiniz arkadaşlar. Bu bölgeye Medain Salih deniyor. Yani Salih Peygamber'in şehri.
0: Demek fırtına peşimize takılmasa belki de burayı göremeyecektik.
2: Her işte bir hayır var oğlum.
0: Siz de kayadan evlerde mi yaşıyorsunuz Cabir amca?
3: Evet. O dönemi araştırmak için bir müddet burada yaşamamız gerekiyor. Yandaki evde kalıyoruz. Hatta sizi küçük oğlumla tanıştırayım.
0: Çok seviniriz.
3: İşte benim iki gözümün çiçeği Vefa.
4: Baba, baba, kuş, cici kuş.
2: Çok tatlı maşallah.
0: Zemzem'i de sevdi. Hı? Fırtına buraya da geldi galiba.
3: Endişelenme. Kayalar çok yüksek olduğu için fırtına bize zarar veremez.
0: O zaman bu uğultu ne?
3: Bu duyduğun hortum sesi. Güvenli bir yerden ona bakmak ister misin?
0: İsterim Cabir amca.
3: Gelin benimle.
0: Hep filmlerde görmüştüm. Çok ürkütücüymüş.
3: Aslında her hortum aynı büyüklükte olmuyor. Bugünkü fırtınanın böyle bir hortum oluşturacağını tahmin etmiştim. Hadi onu kaçırmadan fotoğrafını çekelim.
4: Baba, baba.
0: Tam 7 kez çektim Cabir amca.
3: Harika. İyi ki sen vardın Murat abisi. Yoksa Vefa Paşa bana fotoğraf çektirmezdi.
2: Tatlı Vefacık.
0: Aa, küçük küçük bir sürü hortum görüyorum.
2: He? Nasıl yani?
0: Senin yanında, Cabir amcanın yanında, her yerdeler.
3: Hortuma dikkatli bakmaktan gözlerin böyle görüyor olmalı Murat.
2: Ne yapacağız peki?
3: Gözlerini biraz kapatmak iyi gelebilir.
0: Gelin buraya, ikinizi de yakalayacağım.
4: Yakalayamaz ki.
2: Oğlum dur, duvar var orada.
4: Yakalayamaz ki.
0: Şimdi yakalayacağım seni Vefa. Kaçamazsın ebeden. Zemzem'in de hiç sesi çıkmıyor. Kesin bir yere saklandı.
4: Kuş sen de.

0: He? Zemzem, neredesin? Hay Allah, omuzumda benden saklanıyormuş. Afacan Zemzem seni, gel buraya.
1: Murat'ın gözlerini dinlendirelim dedik ama çocuklar oyuna çevirdi.
2: Uzun zamandır Vefa bu kadar güzel oynamamıştı Murat. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Hortumlar gözümden gitmiş midir Cabir amca?
2: Bence gitmişlerdir.
1: Dışarıdaki fırtına bile bitti oğlum. Senin gözündekiler hayli hayli bitmiştir.
0: Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum.
1: Çok şükür.
0: Az önce çektiğimiz hortum fotoğrafının çıktısını asmışsın bile Cabir amca.
2: Çöl koleksiyonumun en güzel fotoğrafı bu oldu Murat.
1: Ne kadar ilginç görseller yakalamışsın. Hepsi birbirinden güzel.
0: Aa, bu fotoğraflara bakınca aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
0: Mesela hortum dönüyor. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Yıldızlar da dönüyor.
2: Güneş de dönüyor.
1: Dünya da dönüyor.
0: İşte biz de tavaf ederken dönüyoruz. Bu çok ilginç değil mi?
2: Aferin Murat. Harika bir şey keşfettin.
1: Yaratılan her şey kendi dillerince Allah'a ibadet ederler oğlum. Az önce saydığım varlıklar da dönerek Allah'ı tesbih ederler.
0: Gezegenlerin tesbihi bizim tavaf ibadetimize mi benziyor yani?
2: Evrende birbirinin etrafında dönen cisimler arasında bir kütle çekim kuvveti vardır Muratçığım. Örneğin Ay ve Dünya. İkisinin enerjisi birbirini çekiyor ve yüzyıllardır ayrılmadan dönüp duruyorlar.
0: Aa, bu doğru. Birbirlerini çok seviyor olmalılar.
2: Kesinlikle.
1: Biz de Kabe'nin etrafında dönerek Allah'ın huzurunda olmayı ısrarla istediğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermiş oluruz.
0: Şimdi anladım.
2: Baksana, Vefa da Zemzem'le oynamak için onun peşinde ısrarla dönüp duruyor.
0: Şu anda daha da iyi anladım Cabir amca.
3: Kuş, gel bana.
0: Vefa hiç pes etmiyor Cabir amca.
2: Haklısın. Vefa'nın ısrarından öğrenecek çok şeyimiz var.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı geceler.
1: En azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu, değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif baba.
4: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
1: Tamam Arif baba, seve seve.

0: Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
1: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
0: Diyordu.
1: Buraya gelir miydin normalde?
0: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında. Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
1: Evet. Nasıl anladın?
0: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
1: Hamam böceği falan mı acaba?
0: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Ha, köpekmiş. Canım.
1: Oh, elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
0: Gel bakayım buraya. Tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum. Galiba.
1: Ayağıma dolandı.
0: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
2: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Şey, bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu. Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
2: Senin hasta gitmem diyeceğin yer neresi ki?
1: Hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
3: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
2: Ha, doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz.

0: Çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
0: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
0: Nereye kayboldun?
1: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
0: Burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.

0: Helal olsun sana canım oğlum benim.
1: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
1: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
1: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner.

0: korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir. Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
1: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
0: Hayrola Caner?
1: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
2: Neyi yaptığın zaman?
1: Haydi bire! İşte bu!
2: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam. Ha!

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kuş Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Allah, bu ne ki? Ağırmış da. Sabun mu acaba? Kim düşürdü acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha?
1: Ha? Bu ne?
0: Bilmem.
1: Taşa benziyor.
0: Taştan hafif.
1: Belki de plastiktir.
0: Plastikten de sert.
1: Hayda, ne acaba?
0: Bilmem, araştırmak lazım.
1: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
0: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
1: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
0: Gidelim o zaman. Bununla da bir ara ilgileniriz.
1: Tamam.
2: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
1: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
2: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
1: Doğru Hakkı Baba.
3: Kahveler de geldi.
2: İşte günün en güzel haberi.
1: Mis gibi koktu Zehra abla.
3: Afiyet olsun.
2: Bu ses tuzlu kahve sesi.
1: Aynen.
3: Bildin Hakkı Baba. Şeker yerine tuz koymuşum.
2: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın olur biter.
3: Hemen Hakkı Baba.
1: İnsan şekerli kahvenin kıymetini tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı Baba.
2: Öyle.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
2: Hoş geldin Selim.
1: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere konuşuyorduk hocam.
2: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
4: Tuzlu mu?
1: Bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
4: Allah Allah.
2: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
4: Bu arada her yere baktım göremedim Hakkı Baba.
2: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
1: Hayırdır Hakkı Baba.
2: Oltu taşını bilirsin Emin.
1: Bilmem mi Hakkı Baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
2: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybettim.
1: Hadi ya. İnşallah bulunur.
2: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
1: Cami bahçesinde mi?
2: Evet, dün olmalı.
4: Tüm bahçeyi aradım bulamadım.
1: Nasıl bir şeydi Hakkı Baba?
2: Sabun kalıbı büyüklüğünde, beze sarılı ve iple bağlıydı.
1: Benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
2: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
4: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
1: Evet.
2: Var bir şeyler.
4: Çıkar.
2: Çıkar.
3: Kahveler geldi. Emin nerede?
4: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
3: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
4: İyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı Baba. Sen iç önce.
2: Estağfurullah Selim. Sen buyur.
4: Olmaz ya. Adettir. Önce büyükler içip destur verir.
2: Yo. Mümkün değil. Önce sen.
4: Ne oluyor ya?
3: Yine mi tuzlu ya?
4: Yo.
2: Yüzünü niye ekşittin?
4: Şekeri fazla geldi.
2: Hay Allah.
4: Burnuma bir tuz kokusu geliyor ya. Dur bakalım.
2: Bundan sonra gelmez inşallah.
3: İnşallah.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
0: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
1: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
0: Niye?
1: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
0: Sağ ol.
1: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
0: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
1: Ney?
0: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.
1: Ha, şu siyah taş.
0: Evet.
1: Ne olmuş ona?
0: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşürmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
1: Oltu taşı mı?
0: Evet.
1: Ne ki o?
0: Yahu bilmiyor musun?
1: Yoo.
0: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
1: Hadi ya.
0: Evet, dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
1: Yeter, yeter anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah.
0: Ne oldu Harun? Yoksa...
1: Evet, attım ben onu.
0: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
1: Aynı şey sonuçta.
0: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
1: Aslında kaybettim sayılır.
0: Nasıl yani?
1: Yani bulunabilecek bir yere attım.
0: Nereye?
1: Ormanlık alanın kenarına.
0: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacaktık?
1: Ne bileyim, taş olduğunu anlayınca değersiz diye düşündüm.
0: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
1: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
0: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
1: Tabii ya. Bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
0: Hadi durma.
2: Of Harun ya. Emanete neden sahip çıkmazsın?
1: Ne emaneti ya? Buldum onu ben.
2: Bulmuş olabilirsin. Bu sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Hem sen söyledin, pakete sarılıymış.
1: Tamam abla ya, pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
2: Edeyim de nereye kadar? Bu ekibi her seferinde zor durumda bırakıyorum.

0: Harun dostum, bekle konuşalım biraz. Konuşacak bir şey yok Emin. Hoşça kalın. Artık bu taşı bulmak şart oldu.
1: Evet, Harun'u bu durumdan kurtarırsak belki bizi affeder.
0: Bizi mi?
1: Yani beni.
0: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptım.
2: Tamam çocuklar, her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
1: Doğru diyorsun hocam.
2: Bakalım bunun içinde mi?
0: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
2: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
1: Buldum.
0: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
1: Olta mı? Nasıl yani?
0: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
2: Çok iyi espri ya.
1: Ne bileyim ben, o sandım.
0: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?
2: Emin yapma artık. Karnımı arayacak.
1: Of ya.
2: Tamam tamam. Özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
1: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
0: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
1: O mu?
2: Buldun Zehra.
3: Allah hepinizden razı olsun çocuklar.
0: Özür dilerim Hakkı baba. Atmamalıydım taşı.
3: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
0: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
3: Evet. Yine de bulduğumuz eşyaların sahipleri aramak en güzeli.
0: Doğru.
1: Ben de senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
4: Aslında biraz değildi ama olsun.
3: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.
4: Aa, toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmak lazım.
1: Ne yapıyorsun onunla?
4: Şey, sahibini arayacağım. Ne oldu ya?
1: Yerleri süpürmüştüm. Çıkan toz o akıllım. Çöpe atmak için almaya gelmiştim. İnan ki hiç ortan yok Harun.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Şşt!

0: baksana Zikri. Bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki.
1: Amcacığım hayırlı sabahlar.
2: Size de evladım.
1: Nereye böyle sabah sabah eğer özel değilse?
2: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
3: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
2: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
3: Çoluk çocuk torun torba yok mu?
2: Bir oğlum var.
1: Allah bağışlasın.
2: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
1: Vah vah. Amcacığım isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
3: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
0: Yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
3: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
1: Doğru tamam. Amcacığım siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
2: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
1: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
2: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
3: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
2: Yok evladım. Sana değil kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
3: Ne? Sen de genç miydin?
2: Tabii ya. Hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
3: Doğru ya. Ah bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sev say saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım Fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ama sen demin...
3: Amca düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
2: Evlat ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
4: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: omzundaki şey değil mi? Şey işte canım.
1: Torba.
0: He? Tıpkı Keloğlan'ın torbası gibi. Bu torbayı sana kim verdi?
1: Annem. Dün gece yatmadan önce annemden bir Keloğlan masalı dinledim. O masalda Keloğlan'ın da böyle bir torbası vardı. Ama Keloğlan torbasına bohça diyordu. Aynı benim gibi omzunda taşıyordu. İşte bak böyle.
0: Peki bu masalı bize de anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım.
0: Masala başlamadan önce bir şey daha sormak istiyorum. O torbanın içinde ne var?
1: Sürpriz. Ancak masal bittikten sonra görebilirsin.
0: Peki masala ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlamak istiyorum ama masalın başında söylenen tekerlemeyi unuttum.
0: Öyleyse masal başı tekerlemesini ben söyleyeyim, gerisini de sen getirirsin zaten. At sürdüm, uz sürdüm, dere tepe düz sürdüm. 6 ay bir güz gidip bu masalın izini sürdüm. En sonunda yorgun düştü ayaklarım, ağrıdı dizlerim. Ağrısı geçsin diye bacaklarıma merhem sürdüm. Sonra karşımda güler yüzlü bir çocuk gördüm. Şimdi bu güler yüzlü çocuk bize çok güzel bir masal anlatacak.
1: Çeşmesinden soğuk suların aktığı güzel bir köy varmış. Bu köyde Keloğlan'la annesi de yaşarmış. Günlerden bir gün Keloğlan'ın çok sevdiği torbası kaybolmuş. Onu hemen bulması gerekiyormuş.
0: Neden?
1: Çünkü değirmene eşeğiyle gidip bir çuval un alacakmış. Gideceği yol çok uzunmuş. Annesi torbanın içine peynir, ekmek, zeytin gibi yiyecekler koyacakmış. Keloğlan da acıkınca bunları yiyecekmiş.
0: Peki Keloğlan torbasını bulabilmiş mi?
1: Hayır, bulamamış. Annesi ona torbayı yıkayıp kırması için bahçedeki ipi asmıştım. Bir de oraya bakıver demiş.
0: Annesinin bu sözü üzerine Keloğlan ne yapmış peki?
1: Hemen bahçeye çıkmış. Çamaşır ipinde bir gömlekle pantolon asılıymış. Sevimli bir kuş da ipin üstünde cik cik cik diye ötmekteymiş. Keloğlan sevimli kuşa, ey güzel kuş, ey sevimli kuş, torbamı gördün mü diye sormuş.
0: Kuş ona ne cevap vermiş?
1: Ey Keloğlan, Keltoşoğlan.
0: Sevimli kuşun Keloğlan, Keltoşoğlan diye seslenmesi sana biraz komik geldi galiba.
1: Evet, annem anlatırken de böyle gülmüştüm.
0: Devamını anlatmayacak mısın?
1: Hemen anlatıyorum. Sevimli kuş, kedi kaptı demiş. Keloğlan kediyi bulmak için düşmüş yola. Selam vermiş sağa sola. Kediyi dereden su içerken görmüş ve... Ey kedi, torbamı ne yaptın? Diye sormuş. Kedi de... Onunla oynarken suya düştü demiş. Keloğlan kedinin yanından ayrılmış. Dere kenarından yürüyerek torbasını aramaya devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Biraz daha yürüdükten sonra bir tavus kuşuyla karşılaşmış.
0: Herhalde Keloğlan tavus kuşuna da torbasını görüp görmediğini sormuştur.
1: Evet, sormuş. Tavus kuşu da ona torbasını bir köstebek ailesinin yuvasının önünde gördüğünü söylemiş.
0: Keloğlan da tekrar yürümeye başlamıştır herhalde.
1: Fazla yürümemiş ama. Biraz yürüyünce köstebek ailesinin yuvasını bulmuş. Köstebekler Keloğlan'ın torbasını yere sermişler. Üstüne de havuç, turp, patates gibi sebzeler koymuşlar. Bu yiyeceklerle bir güzel karınlarını doyuruyorlarmış. Keloğlan yanlarına gelince afiyet olsun demiş ve kenarda beklemiş.
0: Baba köstebek onu sofraya buyur etmeden de oturmamış.
1: Evet, aynen öyle olmuş. Peki sen bunu nereden biliyorsun?
0: İnsan başkasının sofrasına ancak davet edildiği zaman oturur. Çünkü bu bir görgü kuralıdır. Ama kendi evimizdeki sofraya kimseden davet beklemeden oturabiliriz.
1: Baba köstebek onu davet etmiş ama.
0: O zaman Keloğlan da sofraya oturmuştur.
1: Evet, oturmuş ve birkaç lokma yedikten sonra baba köstebeğe ben de torbamı arıyordum. Bunu nereden buldunuz diye sormuş. Baba köstebek de Keloğlan'a bu torbayı dereken önünde bulduk. Önce onu kuruması için bir dolu astık. Sonra senin de gördüğün gibi yer sofrası yaptık. Madem bu senindir alabilirsin. Ama ondan bir şey yapmasını istemiş.
0: Ne istemiş?
1: Yağmur çok yağdığında derenin suyu taşıyormuş. Sonra da bu sular köstebeklerin yuvasının içine doluyormuş. Baba köstebek Keloğlan'dan kendilerine yardımcı olmasını istemiş.
0: Akıllıdır Keloğlan, düşünüp taşınmıştır.
1: Evet, düşünüp taşınmış. Kaşa kaşımış. Sonunda aklına çok ama çok güzel bir fikir gelmiş. Sence Keloğlan'ın aklına gelen fikir nedir?
0: Herhalde baba köstebeğe yuvalarını başka bir yere taşımalarını önermiştir.
1: Hayır.
0: Yuvalarındaki suyu dışarı atmaları için onlara bir adet kova vereceğini söylemiştir.
1: Yine bilemedin.
0: Biliyorsun ki bir soruyu bilemeyeceğim. Ben hiç kime başlıyorum. Hemen.
1: Evet, biliyorum. Birazdan ışkırığın geçer çünkü Keloğlan'ın aklına gelen fikri söylüyorum. Keloğlan bir duvar yapmayı düşünmüş.

0: çok sevinmiştir.
1: Sevinmez olurlar mı hiç? Çok sevinmişler ya. Keloğlan'a teşekkür ettikten sonra ne yapmışlar biliyor musun?
0: Ne yapmışlar?
1: Keloğlan'a havuç, turp, patates gibi sebzeler vermişler. Keloğlan da bunları torbasının içine koyup tekrar yola düşmüş. Yine az gitmiş, az gitmiş.
0: Dere tepe düz gitmiş.
1: Akşam olmadan evine varabilmiş. Keloğlan başından geçenleri annesine anlatmış. Annesi de bu sebzelerden çok güzel bir yemek yapmış. Sonra sofrayı kurup en yakın komşularını yemeğe davet etmiş. Bu yemekten hem kendileri hem de komşuları afiyetle yemiş.
0: Teşekkür ederim Ayşe. Çok güzel bir masaldı. Peki senin torbanın içinde ne var? Hala söylemeyecek misin? Gözleme değil mi onlar?
1: Evet, annem yaptı. Aa, kabı tıklatma sesi.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
3: Oh,
1: Adem, biraz büyüsem hiç fena olmayacak.

0: Kimo.
1: Öğretmen ve incileri.
0: İçeri girin. Kapı açık. Çok hastayım.
2: Geçmiş olsun yengeç.
0: Bu ne hoş sürpriz. Öğretmen hanım ve yavru balıklar.
1: Çok geçmiş olsun yengeç. Kaju'dan hasta olduğunu öğrendik. Seni ziyaret etmek istedik.
0: Çok iyi yaptınız. Hastayken çok sıkıldım. Ne güzel. Yeni bir iş de bulmuştum. Ama doktor bir hafta dinlenmem gerektiğini söyledi.
3: Bir hafta mı dedin? Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Babam gelecek. Onu şimdiden çok özledim.
4: Babam nereye gitti ki?
3: Bir haftalığına iş gezisine çıktı.
0: Üzülme sütlaç. Zaman su gibi akıp geçiyor.
5: Bir de düşünsene biz balıklar suyun içindeyiz. Zaman çok daha hızlı geçer belki.
3: Kaç kere yatacağız kalkacağız peki öğretmenim?
1: Bir hafta 7 gün. Çabucak geçer. Hatta yarından itibaren bir haftalık etkinlik takvimi yapalım mı? Ne dersiniz incilerim?
2: Yaşasın!
1: İncilerim, takvimler sayesinde hangi yılın, hangi ayında ve hangi gününde olduğumuzu öğrenebiliriz. Bu da bizim bir haftalık takvimimiz. Bugün haftanın ilk günü pazartesi. Peki, bugün neler yaparız?
4: Okulun da ilk günü!
1: Aferin Kıpır! Etkinlik takvimimiz diyor ki, bugün günlerden pazartesi. Çiçek ekme günümüz.
2: Hey!
6: Kumu kazdım bile.
4: Ha?
2: Çiçek tohumlarını toprağa attık.
7: Toprağın üzerini kapattık.
1: Günler geçecek, hafta olacak ve çiçeklerimiz büyüyecek. Yüzgeçlerinize sağlık incilerim.
4: Bugün salı.
1: Bugün salı. Haftanın ikinci günü. Etkinliğimizse yeni renkler keşfetmece.
2: Hey!
1: Bu vazoyu yeşil, turuncu ve mora boyar mısınız?
4: Ama burada sadece kırmızı, sarı ve mavi renk var.
1: Bu 3 ana renkten yeni renkler üretebilirsiniz. Sadece karıştırın.
6: Fırçayı maviye batırdım. Sonra kırmızıya buladım.
5: Acaba hangi renk oldu?
6: Mor oldu.
3: Ben de fırçamı önce sarıya, biraz kırmızıya batırdım. Aa, turuncu oldu.
4: Ben de fırçamı önce sarıya, bir de maviye batırdım. Ama bu da çok şaşırdım. Yeşil oldu.
2: Salı günü etkinliği de tamam.
1: Rengarenk bir vazomuz oldu. Aferin incilerim.
4: Bugün günlerden çarşamba. Etkinlik takvimimizde ne var acaba? Çarşamba günü sınıfı temizleme günümüz.
1: Yerler temizlendi.
6: Bugün günlerden perşembe. Deney günü.
1: Tamam mı? Açayım mı gözlerimi?
4: Hayır öğretmenim. Sokun sokun. Açmayın. Çok değişik bir deney yapıyoruz. Malzemeler hazır mı arkadaşlar?
3: Hazır hazır. Boş çikolata kavanozu.
5: Sıvı sabun.
4: Ve kakao.
1: Tamam mı? Çikolata mı?
4: Hayır! Çikolatalı sabun! Önce boş çikolata kavanozuna sıvı sabun doldurduk, sonra kakao ile karıştırdık.
1: Oo, çok şaşırtıcı bir fikir olmuş.
6: Mis gibi çikolata kokuyor.
4: Puf! Çikolata değil bu, sabun. Sakın yeme. Ama yüzgeçlerini yıkayabilirsin.
5: Bugün cuma, spor yapma günümüz.
6: Çok yoruldum.
1: Az kaldı. Spor yaparsak daha güçlü ve sağlıklı oluruz incilerim.
5: 100, 101, 102.

0: Ne kadar güçlüsün, güçlü.
1: Hafta sonuna girdik bile. Günlerden cumartesi, oyun günümüz.
2: Hey!

0: Bugün günlerden pazar. Haftanın son günü, şarkı günü.
1: Yengeç, iyileşmene sevindim. Aramıza yeniden hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Tam bir hafta oldu. Tamamen iyileştim.
2: Benim de babam bu sabah eve döndü.
1: Çok sevindim Sütlaç.
3: Gerçekten zaman su gibi aktı ve geçti.
0: O zaman...

0: keşfedip resimleri boyamalı.
1: Üçüncü gündür çarşamba, etrafı düzenle ve topla.
2: Dördüncü gün perşembe, merak et ve keşfet.
3: Beşinci gün cuma, spor yapmayı unutma.

0: Mevsim köşesi.
1: Kışa giriyoruz. Sular epey soğudu yine.
2: Haklısın güçlü.
3: Kıpır, neden titreyerek konuşuyorsun?
2: Üşüdüğü için titriyor. Evden çıkarken söyledim. Artık sular soğudu. Bereni tak diye.
4: Lila haklı Kıpır. Mevsimine göre giyinmek çok önemli.
2: Teşekkürler öğretmenim. Oh, kılçıklarım ısındı. Bu yüzden en çok yazı seviyorum. Yazın hiç üşümüyorum.
5: Ne olursa olsun en çok bembeyaz karların olduğu kış mevsimini seviyorum. Soğuk olunca daha kalın giysiler giydiğimde üşümüyorum. Bence ilkbahar.
1: Bence sonbahar en güzeli.
3: Ben hangisini seçsem ki bilemedim. Hepsi güzel gibi. Öğretmenim, siz hangi mevsimi daha çok seversiniz?
4: Hepsini. Çünkü her biri yaşamamız için çok gerekli. Diyorum ki, madem konumuz mevsimlerden açıldı, mevsim köşeleri yapmaya ne dersiniz incilerim?
0: Hey!
4: Hepinizin mevsim köşesini merakla bekliyor olacağım.
2: Öğretmenim en çok yazı seviyor. Ben yazı yapacağım ama güneş lazım. Puf! Sen benimle geliyorsun.
5: Kış köşesi için harika fikirlerim var. İlkbahar benim köşem.
1: Sonbahar da benim.
2: Pamuklardan kar yapalım.
5: Biraz daha pamuk. Kardan adam da yaptım. Kış köşem hazır. İlkbahar demek, çiçekler demek. Renk renk çiçekler açar. Havalar ısınmaya başlar. İlkbahar yağmurları yağar.
2: Yazın bol güneşlidir. Herkes denizlere koşar. Piknikler yaparız. Keyfini çıkarırız. Unutmadan yazın güneşten korunmak için başımıza şapka da takarız.
3: Ben ne yapıyorum Kıpır?
2: Puf, sen de güneşsin işte. Şimdi güneşi denizin altına nasıl getireyim?
1: Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Her yer sarı yapraklarla dolar. Rüzgarlar başlar. İşte sonbahar.
4: Dört mevsim köşeleriniz çok güzel görünüyor incilerim. Aferin size. İlkbahar yaz, sonbahar kış. Hepsi canlılar için var.

0: Hadi durma, denize koş.
1: Acıkınca piknik vakti. Yaz geldi bak ne hoş.
2: Eylül, Ekim, Kasım. Eksik olmaz rüzgarım, sararır yapraklar. Benim adım sonbahar.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bera.
1: Sevimli korkuluk. Gökyüzü mavi, bulutlar pamuk gibi bembeyazdı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Ayla ve Bera da bu güzel günün keyfini çıkarmak için bahçeye çıkmışlardı. Ellerine sepetlerini almış, sebze ve meyve topluyorlardı.

0: elmalar kızarmış, dallarında ağırlaşmıştı. Rüzgar biraz sert esse yere düşecek gibi duruyorlardı. İki küçük kardeş elmaları kolayca topluyordu. Ayla biraz da havuç toplamak istedi. Bera da mısır. Bahçenin içine doğru neşeyle ilerlediler. Önce birer tane havuç aldılar topraktan, sonra da mısır almaya gittiler. Olgunlaşmış mısırları almaya çalıştıklarında bir de ne görsünler? Mısırların yarısı yenmiş. İki küçük kardeş buna çok şaşırmıştı. Mısırların yaprakları soyulmuş ve taneleri birer birer yenmişti. Bazıları koparılmış, yere atılmış ve yaprakları da parçalanmıştı. Kim yiyordu bu mısırları? Keçi mi? Kirpi mi? Yoksa tavşan mı? En iyisi bekleyip izlemekti. Ayla ve Bera mısırlardan uzakta, çalıların arkasına saklanmaya karar verdi. Birlikte beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler, beklediler. Önce tavşan çıkıp geldi. Ayla ve Bera çok şaşırmıştı. Tavşan mıydı tüm bunları yapan? Tavşan mısırların arasında zıp zıp diye dolaştı. Yere düşen bir mısıra şöyle bir baktı. Kokladı. Sonra zıplayarak oradan uzaklaştı.
1: Mısırları yiyen tavşan değilmiş,
0: dedi Ayla. İki küçük kardeş mısırları yiyenin kim olduğunu bulmak için beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler.
1: Me, me
0: diye hoplaya zıplaya keçi gelmişti. Yoksa mısırlara zarar verip onları yiyen keçi miydi? İki küçük kardeş merakla izlediler. Keçi önce mısırları kokladı, sonra yere düşen mısır yapraklarından birinin tadına bakmak için eğildi. Ama yaprağı beğenmeyip geri bıraktı.
1: Me, me. Mısırları yiyen keçi de değilmiş,
0: dedi Bera. Peki ama kimdi mısırları yiyen? İki küçük kardeş beklemeye devam etti. Beklediler, beklediler. İnek mısırlara doğru yürümeye başladı. Yoksa inek miydi mısırları böyle yiyen? Mü, mü diye mürleyen inek mısırlara şöyle bir baktı ve arkasını dönüp ahırına doğru yürümeye başladı. Yok, inek de değildi. Peki ama kimdi? Ayla ve Bera beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler ama kimseyi göremediler. Gökyüzünden bir ses duydular.
1: Gak, gak.
0: Kargaydı bunlar.
1: Gak, gak
0: diye ötüyor ve mısırların üzerinde uçuşuyorlardı.
2: Mısırları yiyen kargalar olabilir mi?
0: Diye merakla sordu Ayla. Çalıların ardından kargaları izlemeye devam ettiler. Kargalar önce bahçenin üzerinde uçuştular. Sonra gagalarıyla mısırları ısırmaya başladılar. Mısırların içlerine ulaşıp mısır tanelerini bir bir yiyorlardı.
1: Mısırları yiyen kargalarmış,
0: dedi Bera şaşkınlığını gizleyemeden. İki küçük kardeş büyüklerine haber vermek için hızla eve koştular. Ayla ve Bera bahçede gördüğü her şeyi büyüklerine sırasıyla anlattılar. Mısırların nasıl yenildiğini, dağıtıldığını, kimin yediğini bulmak için nasıl sabırla beklediklerini, sonunda kargaların gelip yediğini, hepsini sırasıyla bir bir anlattılar. Anneleri iki küçük yavrusunun olan biteni hemen eve gelip büyüklerine haber vermesine çok sevinmişti. Ne akıllı çocuklardı Ayla ile Bera. Anne iki küçük yavrusuna sevgiyle sarıldı. Tüm bu olan biteni düşünen dedenin aklına bir fikir gelmişti.
3: Bahçenin bir korkuluğa ihtiyacı var,
0: dedi dede. Korkuluk mu? O da neydi? Dede çocuklara sevgiyle anlattı. Korkuluk, tarla ve bahçelerde duran, üzerine eski giysiler giydirilmiş bir kuklaymış. İki kolu açık dururmuş. Kafasında şapkasıyla tarlalarda, bahçelerde öylece beklermiş.
3: Korkuluğu uzaktan gören hayvanlar, özellikle de kargalar, bahçede bir insanın olduğunu düşünür, bahçeye yaklaşmazmış. Yani korkuluk bahçeyi, bahçedeki sebzeleri ve meyveleri korurmuş.
0: Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Dedeleriyle

birlikte korkuluk yapmayı çok istiyorlardı. Hemen neşeyle koştular. Dede mısırların halini görünce iyice emin oldu. Bahçenin gerçekten bir korkuluğa ihtiyacı vardı. Korkuluk içinde ince uzun bir tahtaya. İşte ince uzun bir tahta. Korkuluğu bu tahtanın üzerine asacaklardı. Şimdi de eski kıyafetlere ihtiyaçları vardı. Anneleri kullanılmayan eski kıyafetlerini çoktan hazırlamıştı. Çocuklar eski kıyafetlerin içinden mavi bir pantolonu ve renkli bir tişörtü seçtiler. Şimdi de kıyafetlerin içini samanla doldurmak gerekiyordu. İşte samanlar. Ayla ve Bera hemen giysilerin içini samanlarla doldurmaya başladılar. Ayla korkuluğun şapkasını kelebeklerle süslemek istiyordu. Bera da ayakkabısına küçük tekerlekler yapmak istiyordu. Güzel bir şarkı söylemeyi de unutmadılar.

0: Yanakları al mı al, gözleri badem gibi kocaman, gülümsemesiyle iç ısıtan, sevimli mi sevimli bir korkuluk yapmışlardı sonunda. İki küçük kardeş bu korkuluğa sevimli korkuluk adını verdiler. Serin havalarda üşümesin diye üzerine ceket de giydirmişlerdi. Burnu akarsa silsin diye ceketine çiçek işlemeli mendil bile koyuvermişlerdi. Ayla rengarenk kelebekler yapmış ve korkuluğun şapkasını süslemişti. Bera, eski kırık oyuncakların tekerleklerini korkuluğun ayakkabılarına yapıştırmıştı. Böylece korkuluk paten kayar gibi kayıp gezebilecekti. Dede hemen muzipçe araya girdi.
1: ''Korkuluk yürür mü, konuşur mu? Hiç olur mu öyle şey?''
0: diye muzipçe sordu çocuklara. Ayla ve Bera neşeyle gülümsediler. Elbette olmazdı öyle şey. O sadece sevimli bir korkuluktu. Yürüyemez, koşamaz ve konuşamazdı. Ama Ayla ve Bera'nın hayal dünyasında tekerli ayakkabılarıyla yürüyor, dans ediyor, hatta şapkasını çıkarıp selam bile veriyordu. Dedeleri bu cevabı çok sevmişti. Torunları ne eğlenceli hayaller kuruyorlardı. Ayla ve Bera çalıların arkasına gizlenip yeniden kargaları izlemeye karar vermişlerdi. Korkuluğun işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorlardı. İki küçük kardeş bekledi, bekledi. Sevimli korkuluk sonunda işe yaramıştı. Onu gören kargalar artık bahçeye yaklaşmıyordu. Bu sırada babaanneleri yemiş dolu bir kapla bahçeye gelmişti.
2: Babaanne, bu yemler kimin için?
0: Diye merakla sordu Ayla. Babaanne yemlerin kargalar için olduğunu söyleyince iki küçük kardeş çok şaşırdı. Babaanne hemen anlatmaya başladı. Bahçede korkuluğu görünce mısırları yiyemeyen kargaların da karnı doymalıydı. Bu yüzden onlara da bir kap yem hazırlamıştı. Bahçenin en uzak köşesine koydu yemi. Böylece kargalar bahçeden uzakta ekinlere zarar vermeden karınlarını doyurup gidecekti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Babaannelerinin ne güzel bir kalbi vardı. Herkesi ve her canlıyı düşünüyordu.

Çocuklar tüm gün bahçede koşuştururken zaman hızla akıp geçmişti. Artık uyku saatiydi. Ayla ve Bera da uyumak için yataklarına girmişti. Bahçelerindeki sevimli korkulukta uyumuş muydu acaba? Ayla ve Bera bir süre korkuluğu düşünüp onunla ilgili hayaller kurdular. Sonra bu güzel günü bir şiirle taçlandırdılar. Korkuluk yaptık sevimli mi sevimli, şapkasındaki kelebeklere ne demeli, ceketine mendil koyduk çiçek işlemeli, bu korkuluk sanki bizden biri. Rüzgarla sallanır geceleri tek başına, ay ışığı vurur kırmızı yanağına, ne kımıldar ne koşar bekler usulca, bir nöbetçidir gece gündüz boyunca. Çocukların dedeleriyle el ele verip sevimli bir korkuluk yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: kaç kere söyledim. Bu keçi derisi değil ya. Koyun derisi. Ne demek ne fark eder? Orası öyle. İkiniz de M diyorsunuz. Ama yine de aynı şey değil. Heh, Hacivat'a soralım. O en zor soruları bile bilir.
1: Bilmediğim pek az şey var benim. Söyle bakalım.
0: Bu ne?
1: Bilmeyecek ne var? Basit, yuvarlak bu.
0: Allah Allah. Kare değil mi bu?
1: Yok yahu, yuvarlak. Bildiğin yuvarlak. Gayet yuvarlak.
0: Dalga geçme Hacı Cavcav. Biliyoruz yuvarlak olduğunu. Neyden yapılmış?

0: öyle bir soru. Şey, deri galiba.
1: İyi de ne derisi?
0: Hayvan mı?
1: Of, hangi hayvan?
0: Deve mi?
1: Koyun yahu, koyun.
0: Madem biliyorsun, niye soruyorsun o zaman?
1: Aman, neyse.
0: O koyun hayvanının derisinden yapılma yuvarlak ve şişik şey neye yarıyor?
1: Yüzerken batmamaya.
0: Ne yani? Sen yüzmeyi bilmiyor musun?
1: Yok canım. Ne alakası var? İyi yüzerim ben.
0: Tabii tabii.
1: Şey, bunu amcamın oğluna götürüyorum.
0: Tabii tabii.
1: Gerçekten ya.
0: Tabii tabii.
1: Var mısın, gölde yüzelim?
0: Varım be.
1: Yarışta yapar mıyız?
0: Yaparız be.

Oldu mu keçi? Hey, kaç saniye oldu? Kaç saniye? Ne demek saymadım ya? Ben de sana güvendim. Bırak Allah'ını seversen. Kendi işimi

0: Parmağım bitti. Sayamadım. Bırak. Ben kendim takarım şapkamı. Zaten yüzmeyi bilmiyorum. Bari biri beni kurtarana kadar suyun altında kalabileyim dedim. Senin yüzünden suyun altında nefes tutma çalışması da yapamadım. Kesin boğulacağım. Of. Bu kadar basit bir işi bile yapamadın. Yok öyle. Me deyip kurtulma. Sıra sende. Sen de sokacaksın kafanı suya. Gel buraya. Sıra sende dedim. Gel. Alacağın olsun keçi. Hastayım deyip yarışı biraz erteleyeyim. Yoksa işim zor. Hacı. Bak.
1: Aman. Karagöz, görmedim seni.
0: Koca insanı görmek bu kadar zor olmasa gerek.
1: Buradan küçük görünüyorsun.
0: Bir de kafa buluyor ya.
1: Bir de iyi tarafından bak. Yüzme öğrendin işte.
0: Biliyorum yüzmeyi ben zaten.
1: Tabii. Sen niye geldin? Ney?
0: Biraz hastayım da.
1: Anlaşıldı. Yüzme yarışından kaçacaksın.
0: Ne münasebet. Daha fazla hasta olmadan bir an önce yapalım şu yarışı diyecektim.
1: Bir an önce mi?
0: Ne oldu? Korktun mu?
1: Ne alakası var? Ne zaman, nerede istersen.
0: Şimdi.
1: Şimdi mi?
0: Öyle mi dedim?
1: Demedin mi?
0: Dedim mi?
1: Demez olaydın.
0: Dedim.
1: Ben de kabul ettim.
0: Haydi.
1: Haydi.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Hayda.
0: İşte geldik yolun sonuna.
1: Hiç sorma Karagöz.
0: Her neyse. Şimdi göreceksin gününü.
1: Ne oldu? Korktun mu? Hadi bakalım. Yarış başlasın.
0: Korkmuyorsan eğer, önce sen gir suya.
1: Korkmak mı? Ben hiçbir şeyden korkmam.
0: Güzel. Hadi bakalım. Hadi.
1: Dur Karagöz. Konsantre oluyorum.
0: Konsantre acı var. Ne oldu ya?
1: Gıcık tuttu.
0: Tutmasına gerek yok. Gıcıksın zaten.
1: Ben duramayacağım.
0: Durma zaten. Atla suya.
1: Atlayamam. Su içmem lazım.

0: lazım.
1: Ya her yer su. İç işte. Bu su olmaz. Allah Allah. Yoksa bu da yüzmeyi bilmiyor da beni mi kandırmaya çalışıyor? Kaçmadım.
2: Kaçtın.
1: Öksürük tuttu.
2: Numara yaptın.
1: Yapmadım.
2: Seni mahallede öksürürken gören olmamış.
1: Öksürük görünmez.
2: Duyan da olmamış.
1: Belki geçti öksürüğüm.
2: Uydurma.
1: Hadi oradan.
2: Nereden?
1: Lafın gelişi.
2: Üstünden atma her işi.
1: Dün de sen hastayım diyordun.
2: Hastaydım, geçti.
3: Susun artık yahu. Amma uzattınız meseleyi.
4: Hakikaten ya.
2: Ama yarıştan kaçtı.
1: Öksürük tuttu, ne yapayım?
3: O zaman tekrar yarışırsınız.
1: Tekrar mı?
2: Aslında Hacı Vat'ın öksürüğü geçene kadar bekleyebilir yarışma.
1: Karagöz de hasta zaten. Bekleyelim bence de.
4: Hayda. Az önce birbirinize inanmıyordunuz.
3: Yoksa yarışı tekrarlamak mı istemiyorsunuz?
1: Ne alakası var?
4: Bence alakası var ama dur bakalım.
3: Neyse. Bu yarış yapılmazsa sizin çenenizden kurtulmak zor. O yüzden yarın sabah yarış tekrarlansın.
1: Yarın mı?
4: Mükemmel fikir. Hatta biz de orada olalım.
1: Siz de mi?
3: Evet. Sizin için sakıncası mı var?
2: Aksine iyi olur. Hacı Yuvat hile yapamaz.
1: Asıl benim için iyi. Senin kaybetmene ne kadar çok insan şahit olursa o kadar iyi.
2: Göreceğiz.
1: Göreceğiz.
3: Görelim bakalım.
2: Önce sen.
1: Hayır sen.
2: Sen dedim.
1: Hayır sen.
2: Geçen sefer sen gidiyordun önce.
1: Tamam işte, bu sefer de sıra sende.
2: İyiymiş.
1: Beni ilk düelloya davet eden sendin de ondan.
2: Bello mello bilmem ben.
1: Düello demek yarış demek.
2: O zaman yarış de.
1: Yarış.
2: Tamam işte, git yarış.
1: Olmaz.
2: İyi be.
3: Karagöz'ü gören var mı?
4: Yoo.
1: Suya battı galiba.
3: Neden çıkmadı hala?
1: Çıkar birazdan.
4: Ya çıkmazsa?
1: Çıkar.
3: İnşallah.
1: Ha, çıktı. Dedim size.
4: Çok şükür.
2: İmdat!
3: Ha? Boğuluyor mu?
4: Bilmem.
1: Yok ya, numara yapıyor.
3: Emin misin?
2: Boğuluyor.
4: Aman Allah'ım.
1: Hadi ya. Ne var? Neye bakıyorsunuz?
3: Atlasana.
1: Nereye?
4: Suya.
1: Niye?
4: Ne demek niye? Kurtarsana Karagöz'ü.
1: Siz kurtarın. Niye ben kurtarıyormuşum?
3: Ben yüzme bilmem.
1: Ben de bilmiyorum.
4: Ne?
2: Ben yüzme bilmiyorum.
3: Karagöz de bilmiyor.
4: Ne yapacağız?
3: Senin beygir değil mi bu?
4: Evet ya, beygir bu.
1: Ne beygiri? Aslan o, aslan.
2: Boğuluyordum.
1: Yahu, yüzme bilmiyorsan ne diye söylemesin?
2: Sanki sen söyledin yüzme bilmediğini.
4: Eğer beygir olmasaydı.
2: Aman düşünmek bile istemiyorum.
3: Ah çocuklar, ah. Bu kadar büyümesine gerek var mıydı bu iddianın?
4: Ben yüzme bilmiyorum demek çok mu zor?
1: Evet.
2: Yani biraz gaza gelmiş olabiliriz.
1: Biraz mı? Bildiğim boğulmayı göze aldık yahu.
3: Bu da size ders olsun çocuklar. Bilmediğiniz şeyi iddia etmeyin.
4: Hadi iddia ettiniz. Bari yarışa girmeyin.
1: Hadi yarışa girdik. Bari suya atlamayalım.
2: Hadi atladık. Bari boğulmayalım.
3: Doğru. Burada tek söz hakkı beygirin. Sabaha kadar çişnese yerin. Siz boşuna konuşmayın.
2: Bu nereye gitti şimdi?
1: Belki yüzmek istedi.
3: Belki de susamıştır.
4: Acaba birini kurtarmaya mı gitti?
2: İmdat diyor.
1: İmdat.

0: Hayda! Nedir arkadaş bu beygirin çektiği?
1: Hey.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumburlop aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybederiz.

0: edeceğiz.
1: Ondan sonra da yumurtalık oyuncusu değil yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
2: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
3: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
3: Bir koşu bakkala gidip bozdum.
1: Bir koşu mu?
0: Ben hemen hallederim. Alayım. Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem, daha bu sabah topladık.
0: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
0: Neyse neyse, içeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
0: Ne yazdın?
1: İçerik, yumurtanın sarısı ve beyazı.
0: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
0: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
0: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
4: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
0: İyi tamam, ver bir tane.
5: Koli mi?
0: Yok, tane.
5: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
2: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
4: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
5: Yaşasın!
6: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
1: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
7: Bu hafta sıra bizde.
8: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
7: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
2: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
9: Olmaz.
2: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
6: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
7: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
10: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
10: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
5: Ne?
7: Nasıl olur ama? Nerede çalışacağız peki?
10: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
1: Evet. Adil bir çözüm bu.
7: Bize de uyar.
1: Hadi Aziz, bu topu yakala.
8: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
1: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
8: Kolaysa sen zıpla.
7: Evet Aziz, topu takip et.
8: Tamam, gönderin bir tane daha.
1: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
7: Evet, topun önünde dur bari.
1: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
8: Sağ taraftan.
1: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
8: Kolaymış.
1: Nihat, çek şutu.
8: Nasıl yakaladım ama?
1: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız.
7: Hadi yakala. Evet. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
2: Fırtına gibiydiler maşallah.
7: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
0: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek. Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
9: Hadi.
3: Yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
11: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
3: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok büyük.
12: Evet sayın seyirciler. Yukarı yumurtalı atağa geçiyor. Cemil'e pas atıyor. Cemil'den bağlı bir pas.
11: Yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
13: Aferin. Defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın. Ama defansını boş bırak.
14: Hiç mi hücum çalışmadınız?
7: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
14: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
7: Tamam, güzel fikir.
11: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi.
15: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
11: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
12: Kaleci dahil. Al kaplı hücum. Pasajları ilerliyorlar.
7: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
5: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
7: Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
10: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Eh, iyi, tamam.
2: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
3: Kek masalı.
1: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
4: Ceren usta.
1: Diğeri de...
0: Eren usta.
1: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
0: Cici tavuk neredesin?
4: Gel bakalım bili bili bili bili bili.
1: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
3: Yaşasın!

0: Ceren Usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren Usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren Usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren Usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
1: Bir şey eksik olmalı.
2: Buldum. Un dağına tırmanmadık.
0: Unu katıyorum.
1: Lütfen.
0: Yine çalışmadı bu.
2: Mikser mi bozuldu?
1: Babam tamir etsin anne.
0: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
1: Kabaran toz.
0: Bakalım çalışacak mı?
1: Yaşasın. Çalıştı. Kat karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
3: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var. Onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni yapamadı diye.
1: Bu ne?
3: Halanın radyosu oğlum.
1: Aa, bozdun mu baba?
3: Bozmadım kızım, bozuktu.
1: İyice mi bozdun baba?
3: Hayır yavrum, iyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
2: Yaşayacak mı peki?
3: Sanmam, bir kablo kesildi.
1: Ne olacak şimdi?
3: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
0: Olmadı madem.
3: Maalesef canım.
0: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
3: Yine yaparız.
1: Nasıl?
2: Çok güzel olmuş anne.
1: Eline sağlık anne.
0: Sizin de minik ustalar.
3: Mis gibi kokuyor. Bakayım. Hani bunun çikolataları?
1: Ne?
3: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
0: Tamamen unutmuşum.
1: Sade kek halam sever mi?
3: Sever tabii.
4: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
1: Yaşasın halam. Hala.
5: Merhaba.
3: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canlarım.
3: Buyur geç.
1: Hala sana kek yaptık.
5: Öyle mi?
2: Çikolata katmayı unuttuk ama.
3: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
5: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
1: Yaşasın.
5: Yapamazsın demiştim Adem.
3: Yaptım ama nedense olmadı.
5: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
3: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
5: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
3: Aa, o kolay.
5: Yeni radyo mu aldın?
3: Yo, yaptım.
5: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
3: Gelirler birazdan.
5: Allah! O ne?
3: Radyo.
5: Radyo mu?
3: Hem de ayaklı.
5: Allah iyiliğinizi versin. Aklımı aldınız.
1: Korkma hala, biziz.
2: Biziz. Korkunuz bitti mi?
5: Bitti canım, bitti.
1: O zaman program başlıyor.
0: Başlasın bakalım.
2: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
0: Aa, tabii ya. Radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
5: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
3: Durun, ben hemen hallederim.
5: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
3: Ama abla.
5: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
2: Demdere dem. Şimdi hava durumu.
1: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
2: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
1: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
3: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
0: Adem.
5: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
1: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
2: Ne yapmış?
1: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
2: Aa, çok komik haber.
5: Evet, çok komik olmuş.
3: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
1: Şimdi de bilmece zamanı.
2: Hava durumu ne olacak?
1: Ha, şimdi de hava durumu.
2: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
1: Şimdi bilmece zamanı.
6: İşte en sevdiğim.
2: İlk bilmecemiz geliyor.
1: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
6: Adem.
3: Hani atkım?
6: Atkısız olsa olur mu?
1: Hayır.
4: Bu başka bir şey o zaman.
3: Buldum. Aslan.
2: Evet, dinleyenler, cevap aslan.
4: Aa, maşallah benim kardeşime.
6: Harikasın canım.
3: Öyleyim. Sağ olun.
1: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
2: Ben soracaktım bunu.
1: Şimdi Eren soracaktır.
2: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
4: Aa, neymiş bu?
6: Bir hayvan ama acaba ne?
3: Kedi.
2: Kedi uzun mu baba?
1: Uzundur ip gibi.
6: Buldum, solucan.
1: Anne, solucan ısırmaz.
6: Allah Allah, ne bu?
4: Ben buldum.
3: Neymiş?
4: Yılan.
2: Evet, yılan. Aferin dinleyici oğlumuza.
4: Sağ olun, sağ olun.
2: Şimdi de...
4: Şimdi de reklamlar. Şükran Alanız'ın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
2: Koş!

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmurda akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Oradan söyle Kadri, ne istiyorsun?
2: Gel!

0: Hocam gel, çabuk ol, önemli.
1: Söyle bakalım Kadri Efendi, niye indirdin beni aşağı?
0: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
1: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
0: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
1: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
0: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.
1: Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağlı demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
1: Bakarız, bakarız. Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Ha? Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
0: Demek hepsini reddetti ha?
1: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
0: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
1: Kadri'den yardım isteyeceğim ha? Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleyküm esselam hocam. Bugün günlerden ne?

0: Bugün Perşembe.
1: Salı, Çarşamba, Perşembe. Hah, tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
0: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile. Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
1: Hocam. Aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım. 3 gün de geçmiş. Onun için barıştım.
0: Ne? Bak hele sen. Bay bay bay bay bay. Kadri dedik küçümsedik. Küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle Tarihte Diyanet Çocuk'ta.

0: sorumluluk sahibi olmalıyız.
1: Fatura!

0: Yeter.
1: Ha?
2: Mem.
0: İha. Atış. Oy oy. Ya. Ay.
2: Ve.
0: Yendim.
1: Ne?
3: At.
2: Ma.
0: Yeter.
1: O
0: bastı.

0: Hey, nein, nein. Ha? Zil? Fatura? Eyvah!
1: Ha? Hey! Ne yapıyorsun?
0: Şey, çık çık!
1: Dizi! Ben duş!
0: Dizi, duş! Fatura! Dur! Ben dizi!
1: Ne?
0: Ben duş! Hop! Çık çık! Dolap!
1: Aa!
0: Bozuk!
2: Aa! Usta!
0: Ben! Foto, foto!
1: Ya filo!
2: Fatura?
0: Şey! Dev! Alev!
3: Ne diyor?
1: Fatura!
0: Ben! Unut!
4: Ha?
0: Fatura?
1: Gel, gel, gel!
0: Aha,

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane.

tatlı kokular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 안나네. 요새는 로마도 못 와. 코코라도 이제 karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık, iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak? Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
3: Tamam, hatırladım.
0: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. O piti piti karamel asepeti.
4: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
7: Boş ver.
8: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen ise bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
3: Ağacın orada mı?
4: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
7: Benim gözlerim hep kapalı.
4: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
9: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
8: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum.

0: bana hiç fark etmez.
1: Çok sıcak.
2: Sıcak.
3: Çok sıcak.
1: Çok sıcak.
3: Çok sıcak.
4: Çok sıcak.
1: İşte buldum. İşte Sümbül.
4: Sümbül, seni çok özledim.
5: Bensiz kelebekleri mi izledin sen? Yaramaz seni.
1: Bence yatıp uyumuş.
2: Sümbül, rüyada gördün mü?
1: Oyuncaklar rüya görmez ki.
2: Ama can. Sen çok yaşa.
6: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
7: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
6: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
7: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
6: Gözünü ver.
7: Hayatta vermem.
6: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
0: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
6: Aman Temi, olmaz ki öyle.
0: Başka türlü oynamam.
6: Olur mu öyle?
7: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
2: Ama
4: ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
2: Aynısı çok soğuk oyun.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera yaptım.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Ha.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İlk sorunuz geliyor.
2: Nereden?
1: Benden.
2: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
1: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
2: Ha, şıkları alayım.
1: Şık yok efendim.
2: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar, icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
3: Nasıl çilingir olunur?
2: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
3: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
2: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
3: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
2: Ballı mı?
3: Hayır, şeker sana dokunuyor diye desin.
2: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
3: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
2: Peki, peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
3: Çilingir olmak için halk eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları veya çilingir atölyeleri bu konuda eğitim verir. Mesleki eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezi, çilingirlik için kalfalık ve ustalık belgesi verir.
2: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim robotik ses.
3: Robot demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: oluşabilir. Özveri gerektiren bir iştir. Tamam, söyleyeceklerim bu kadardı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldığımı nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay, bu da neydi böyle?

Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Bu da terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Hmm, peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor.
1: Oh.
0: Aa, şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay, yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

ben uslanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: 미니미씨.
1: 이시대 미니미 기빔.
2: Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
3: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
2: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
3: Bir dakika!
2: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
3: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
2: Evet.
3: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
2: Ne olmuş?
3: Kimi gördün?
2: Hiç kimseyi.
3: Peki turistler nerede?
2: Doğru ya. Turistler nerede?
3: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
2: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
3: Peki yumurtlama dönemi?
2: Ha? Bak bunu hiç araştırmadım.
3: Of tilki ya.
4: Selam dostlar.
2: Selam.
4: Başlamışsınız bile.
3: Kurye.

0: Efendim teleskop?
1: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
0: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
2: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
0: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
1: Hmm, demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
0: Evet.
1: Peki biz hangi aydayız tilki?
2: Eylül mü?
1: Bravo tilki, bildin.
2: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
1: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
2: Bilmem.
1: Of!
0: Hakikaten ya, ne işimiz var burada?
2: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
1: Evet, o da başka mesele.
2: Gidelim. Oh. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
1: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
2: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
1: Sulandırma.
2: Tamam. Beni takip edin dostlar.
1: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha.
0: Uçabilen var mı?
1: Ben.
2: Of.
1: Yüz değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası.
2: Hı hı.
1: Yani?
2: Aslında...
0: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
2: Evet, yanıldım.
1: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
0: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
1: Bu kadar yavaş mı?
0: Bilmem.
2: Evet sevgili duyarlı can dostlarım, burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız, dürbünle de ve teleskopla da.
1: Beni karıştırma.
2: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
0: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
2: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
0: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
2: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
2: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
0: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
0: Şaka.
1: Gelmişsiniz bile.

0: Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz.

Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: دیافرام.
1: Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
0: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
1: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
0: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
1: Değil mi ama? Aa dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
0: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var.
0: Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adrese teslim edilmiş?
1: Gelmedi de gelmedi de.
0: Gelmedi gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum. Ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat, kapat telefonu.
2: Çocuklar, gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Hı hı, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.
1: Koş Yaman, koş.
2: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
0: İşte Gökdelen apartmanı. Kaçıncı kattı?
1: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
1: 54, 53.
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
1: Ne diyorsun Yaman? 39.

0: at mı?
1: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
0: Yo, güveniyorum. Bekle bekle, geldim. 19 ve 20. Daha 19 kat var.
1: Az kaldı, az. Yaman ve civan yorulmaz.
0: Nefes nefese kaldık, yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
1: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
0: Geliyorum, geliyorum.
1: Civan, Civan. Başardık. İşte, işte kutu.
0: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
1: İşte bak, başardık.
0: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
1: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
0: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
1: Bari inerken binelim.
0: Niye gelmiyor?
1: Olamaz. Arıza verdi.
0: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
1: Hadi.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
1: Asansöre binemedim. Oy oy. 39 kat çıkarken şişti ayaklarım. Ay ay.
0: Çok yoruldum.
2: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
1: Kolay olmadı profesör.
0: Tam 39 kat tırmandık.
1: Ve bacaklarım. Yetmezmiş gibi 39 kat indik.
2: Ha, bu da ne?
0: Hediyen profesör.
2: Çocuklar, ne gerek vardı? Ne hediyesi?
1: Ninem hediyeleşmek sünnettir der hep. Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.
2: Filli su saati maketi. Aynısını yapmışlar.
0: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
1: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
2: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
0: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
1: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
2: Nefes nefese kaldınız değil mi?
1: Hı.
2: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
0: Neremiz neremiz?
2: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Keşif başlıyor, yeni keşif.
0: Diyafram şeye de benziyor, şeye, dilimin ucunda.
1: Kubbe, kubbe.
2: Haklısın, kubbeye benziyor Yaman. Diyafram, nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
0: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
2: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
0: Bir aşağı bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
1: Ay, hıçkırık tuttu.
2: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor. Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
1: Eyvah! Asansör de bozulmuştu.
2: Hem de 55. kat.

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: hissettiriyorum. Vay, harikasın Tuna.
1: Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketler izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
0: Tuna, Tuna.
1: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
0: Ne?
1: Abla, kazara oldu.
2: Canın çok acıdı mı?
0: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
1: Gol atacağım diye heyecanlandım.
0: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
1: Haklısın.
3: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
1: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
3: Tamam git. Ama geç kalma, olur mu?

0: açtık. Yaşasın, arkadaşlarım topuma bayılacak.
1: Kaleye doğru atacaksın, unutma.
0: Tamam.
2: Evet, yemek hazır.
1: Masada hazır.
2: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
1: Senin de anneciğim.
2: Hayret, bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
1: Sevinçten yemeği unuttu galiba.
2: Öyle mi dersin?
1: Hı hı, yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
2: Heh. Hmm. İşte geldi. Ne oldu oğlum?
0: Topum patladı. Aa!
2: Nasıl oldu?
0: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu, top direğe çarpıp patladı. Anne, çok üzgünüm.
2: Üzülme canım.
0: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı.
1: Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
2: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
0: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
2: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
0: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
2: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
0: Haklısın. Barışır değil mi anne?
2: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
1: İstersen benim topumla oynayabilirsin.
0: Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
2: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
0: Canım istemiyor anne.
2: Hı?
1: Acıkmadın mı?
0: Hayır, ben odama gidiyorum.
1: Çok üzülmüş anne.
2: Evet canım. Sadece top için değil, arkadaşı için de.
1: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
2: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyfi yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
1: Nasıl?
2: Renkli toplar yaparak.
1: Renkli toplar mı?
2: Hı hı.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce...

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.
1: Karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
0: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
1: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
0: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?
2: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
0: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
2: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
1: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
2: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
1: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.

0: Arif abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: do that?
1: Şu parkurun güzelliğine bakın.
2: Ha?
3: İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
1: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.
0: Abi ne yaptınız?
4: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müştaba abi.
4: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
2: Hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
5: Her zaman olduğu gibi.
4: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
1: Neden ki Müçteba abi?
4: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
2: O nasıl söz Müçteba abi?
1: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
4: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne dersiniz?

0: Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
1: Yaşasın! Hemen başlayalım.
2: Allah senden razı olsun Müşteba abi.
3: Şimdi kay kay zamanı.
4: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et.

0: dizlik, kask ve dirsekliklerinizi unutmayın. Allah korusun, başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: Bu iş olmayacak galiba arkadaşlar.
1: Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
2: En azından denedik arkadaşlar.
3: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
2: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
0: Ama maalesef bulamadık.
3: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
1: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
3: Parktaki çocuklar için hâçe var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da müçtebanın karavanı hep böyle miydi çocuklar?
2: Tabii ya.

0: Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
1: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalıkta ihtiyacımız olan her şey var.
0: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer. Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz. Allah senden razı olsun Kadir amca.
2: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın, ben sonra da geleceğim.

0: Mustafa abi.
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur!
2: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
3: Kolay olacakmış gibi söyledin.
4: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
5: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de çabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
2: Aynen öyle İsmail.
3: Haklısınız. Mantıklı.
0: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz.
5: Hey!

Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım. Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben. Hay Allah, nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su. Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el. Ha, şimdi anladım. Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek? Buyur bakalım. 3 mü? Demek 3. Bu kadar. Bir saniye hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizde içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum. 3 yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurmayı yene kadar aman yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: 아니 분량이 뭐 막 피시돼서 어디?
1: Mustafa camide buluşalım dedi ama hala gelmedi.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur. Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Tek sıkıntı var şu an, hava soğukmuş. Annem üzerine hırka al demişti.
0: Ve sen almadın.
2: Maalesef.
0: Oysa tedbirde galip, sağlıkta mülayim olmalıyız arkadaşlar. Bir de anne sözü dinlemeliyiz.
2: Haklısın kardeşim. Selam gençlik.
3: Aleykümselam.
2: Hayırdır? Neden toplantınız bakayım?
3: İşte bunu açıklayacak adam geliyor.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
4: Aleykümselam.
0: Nerede kaldın?
3: Ancak gelebildim. Kusura bakmayın, beklettim sizi de.
5: Önemli değil kardeşim. Bir sorun yoktur inşallah.
3: Arkadaşlar bir sorun var ama hep birlikte çözebiliriz bence.
2: Anlatsana.
3: Kütüphaneye gitmem gerekiyordu. Çıkışta birkaç direkte mama boruları gördüm. Hepsi kirlenmiş. İçleri pis su ve çöple dolmuş. Şöyle bir dolaşayım dedim. Çoğu kırılmış ve kullanılmaz durumda.

0: Gerçekten mi?
1: Maalesef.
0: Elimizde mama var. Ama şimdi yeni mama kaplarını nasıl alacağız?
1: İlle de yeni kap almak zorunda değiliz bence.
2: Haklısın. Hem sokak hayvanları hem kuşlar için parklara yem ve mama bırakabiliriz.

0: tutuyorduk. Evet, Galip'in kocaman açılan ağzını görmeliydiniz.
1: Senin ağzın da görülmeye değerdi.
2: Bütün yemler, mamalar ziyan oldu gitti.
3: Yanlış günde çıktık. Boşa dememişler. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
4: Ya Selim.
3: Efendim kardeşim.
4: Bu deyimi nereden biliyorsun? Uydurdun mu yoksa? İtiraf et.
3: Atalarımız düşünmüş, güzel güzel söylemiş. Ben Galip miyim? Neden hazır varken yenisini uydurmaya çalışayım?
4: Ho ho ho ho ho. Aman ne komik. Bir gün benim sözlerimin de dilden dile dolaştığına şahit olacaksınız.
5: Yok daha neler. Atışta Galip, tutuşta mülayim ol Galip.
4: Hiç olmadı Cemile. Kusura bakma. Galip mülayim tarzı başka bir şey. Bu değil.
2: Arkadaşlar, konumuza dönebilir miyiz? Farkındaysanız bir arpa boyu yol alamadık.
4: Bütün arpalarımızı rüzgar aldı. Haklısın.
3: Salih, ya senin bu deyimlerle aran hiç düzelmeyecek mi?
4: Yine ne oldu ki?
3: Sonra konuşalım kardeşim.
4: Evet, işimizi tamamlayamadık. Hepimiz kızgınız ama.
6: Hayrola gençler? Sizi kim kızdırdı bakayım?
7: Rüzgar!
6: Demek öyle. Rüzgar bugün size biraz zorluk çıkarmış. Ama mutlaka önemli bir işi vardır.
4: Nasıl yani hocam? Rüzgarın işi mi olur?
6: Olmaz mı? En çok rüzgarın işi vardır hem de. İşi çok olunca acelesi oluyor demek. Hızla esiyor. Bakın çocuklar, Amazon ormanlarını duymuşsunuzdur.
7: Evet.
6: Dünyanın en çok yağış alan yerlerinden biri. Zaten yağmur ormanı diye bilinir.
2: Aynı zamanda da dünyanın akciğerleri.
6: Evet, çok fazla oksijen üretiyor. Ve bunu sahip olduğu uçsuz bucaksız ormanlarla yapıyor. Ama bunu yaparken neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Kuma.
5: Kuma mı?
6: Evet, hem de çöldeki kuma.
3: Yağmur ormanında kum yoktur ki hocam.
6: Yok tabii. Dünyanın en büyük ormanlık alanında kum ne arasın?
4: Ormanda yoksa bu kum nereden gelecek hocam?
6: Sahra çölünden.
2: Ama hocam Amazon ormanları nereye? Sahra çölü nereye? Nasıl gelecek ki?
6: İşte ben de bunu bekliyordum. Düşünün bakalım. 5000 kilometre uzaktan kum tanelerini Amazon ormanlarına kim ya da ne getirebilir?
7: Rüzgar!
6: Tebrikler. Doğru cevap. Bir de tek işi bu değil tabii. Yağmur bulutlarını sürmek, denizdeki yelkenlileri yüzdürmek, enerji üretmek, tatlı tatlı esip bizleri serinletmek.
4: Şimdi anladım rüzgarın işini. Biz de rüzgara boşuna kızdık. Oysa çok meşgulmüş.
6: Peygamber Efendimiz rüzgara kötü söz söylemeyin buyuruyor. Çünkü Allah onu ne için yaratmışsa onu yapıyor.
3: Atalarımız boşuna dememiş hocam. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
6: İşte bu. Rüzgarla didişmeye gerek yok. Muhtemelen o kazanacaktır.
4: İlimde Galip, bilgide mülayim. Bu kadar güzel anlatılırdı hocam, sağ olun.
6: Bu arada imam odasında şu poşeti buldum. Sizden birine ait olabilir mi?
5: Poşetim hocam. Dün getirmiştim. Köyden geldi. Herkes yesin diye getirmiştim. Odada unutmuşum.
6: O zaman buyurun bakalım.

0: Hayır, ne muşmulası? Töngel bu.
1: Arkadaşlar, arkadaşlar, ikisi de değil. Bunlara beş bıyık denir.
2: Yok daha neler.
3: Muşmula bunlar arkadaşlar. Selim haklı.
2: Bilin bakalım bu ne?
0: Nene.
2: Bu bir deyim. Ama size demeyeyim.
0: Söyle de öğrenelim. Neymiş bu komik deyim?
2: Muşmula suratlı.
4: İlahi Selim. Aferin, çok iyi oldu bu. Daha da unutmayız bu deyimi. Ben de tekerlemesini söyleyeyim de ismini öğrenelim. Muşmula suratlı beş bıyık, hadi dön gel artık.
0: Aa, hepsi onun adı o zaman.
4: Aynen öyle. Her yörede farklı adı var. Ama hepsi aynı şeyden söz ediyor. Biz küçükken bir yandan muşmula yer, bir yandan bu tekerlemeyi söylerdik.
5: Muşmula suratlı beş bıyık.

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış be.
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
5: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.

0: deniz neferleri mi?
1: İyilik için.
0: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
2: Tamamdır, harika oldu.
3: Çocuklar gelin bakın.
4: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
3: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
5: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
6: Dalgıç.
5: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dalçık.
3: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
7: Montaja gireceğim. Tamam.
4: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: biriniz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun. Tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: İyi misiniz? Tamam.
1: Bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımızla çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
2: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
3: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
4: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
5: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
6: İşte orada.
3: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
1: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
1: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
3: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz 3 kişi gelecek sanıyorduk.
1: Aa, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine 3 çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari. İşte o an geldi. Kumandayı alayım.

0: Ata'nın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
0: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın, onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar. İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
4: Şiir gibi konuştun dostum.
0: İyiliğin kendisi şiir gibi. Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz neferlerine destek olacakmış.
2: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
0: Ve daha az çöp.
5: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
4: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
5: Yeter ki iste.
3: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
1: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
3: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. Şey, o kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen? Her gün şenmiş şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dede.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, semeri doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: Bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik?

0: Evet çocuklar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede, bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağa kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
2: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
3: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
3: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşığı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
3: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
3: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
3: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
3: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet. Karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi, belki de arkadaşı kurtulamazdı.
3: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
4: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart

0: koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
1: Evet Nedim. Onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
2: Evet, bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
0: Geçelim.
2: Evet, ilk sorunuz geliyor çocuklar. Karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
0: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
2: Evet Nedim, tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
1: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
3: Sinek, kuyruğun kenarındaydı.
1: Evet, doğru. 1-1 oldunuz.
2: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin, bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa Ağustos böceğinden ne istemişti?
0: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
2: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
4: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
1: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
2: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu. Her gün genişliyor aile. Hey hey hey, ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii, doğru söylüyorsun.
2: Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet, ama Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

0: ve selam.
1: Oruç!
2: Güneş daha büyük.
3: Hiç de bile.
4: Ay daha büyük.
2: Hayır güneş.
4: Ay bu kadar.
2: Güneş çöl kadar.
3: Hiç de bile.
5: Çocuklar, hadi uyumalısınız artık. Bu gece sahura kalkacağız.
1: Ne? Sahur mu?
2: Evet ya, ne sandın? Ramazan başladı.
1: Ben unutmuşum. Eyvah, ya sahura kalkamazsam?
5: E hadi bir an önce uyuyun o zaman. Allah rahatlık versin.
1: Hemen uyumalıyım. Ay dağlar kadar.
2: Çöl dağdan daha büyüktür bir kere.
5: Uyuyun artık çocuklar.

0: Hadi uyu yara.
1: Thank you.

0: ya kaldı.
1: Anne, beni neden uyandırmadınız?
2: İki kulaklı seni.

0: Baban ve ben o kadar uğraştık ki. Sahura kalkmak için erken uyumalısınız oğlum.
1: Ben kalktım. Olamaz.
0: Bugün tutmayı verirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
1: Ben sızacağım. Tıpkı peygamberimiz gibi.
2: Ne? Peygamberimiz gibi mi? Olmaz anne, ben de tutacağım.
0: Bugün keçiyi uzak otluğa götürme günü ama. Bu senin için zor olabilir. Ha?
1: Doğru. Oruç tutamazsın.
2: Ha? Tutacağım işte. Hem otluğa gideceğim hem de oruç tutacağım.
1: Oruç tutmuyor musun Lemi? Afiyet olsun. Merak etme, orucun hala geçerli. Unuttuğun için.
2: Ha?
1: Senden bir şey rica edeceğim Lemi. Abim sahura kalkmadı ama oruç tutacak. Geçen sene aynısı oldu, tutamadı. Evet, abim de buna çok üzüldü.
2: İva!
1: Abimin orucunu bozmamasını sağlar mısın? Ona yoldaş ol filan işte. Yapabilir misin? Lemi? Ne yapıyorsun sen burada?
3: Oops.

Lemmy, ne zaman akıllanacaksın sen? Taş mı onlar, ne ki? E gözünde nasıl duruyorlar?

Güneşte ne kadar büyük. Sanırım Şifa haklı. İşte Medine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda ne yapıyor acaba?

0: Ne yapıyorsun Lemmy? Ödümü patlattın. Yala yala. Çok susadım. Ben dayanamayacağım.
1: Bugün tutmayı bilirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
0: Kurbağayı. Bütün gün su içip durdun zaten. O su benim. Lemmy, o benim tek suyumdu.

0: İşte su buldum. Ne yapıyorsun sen Lemi? O belki de bizim son suyumuzdu. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum.
1: Bugün tutmayı verirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
2: Ben susacağım. Tıpkı peygamberimiz gibi.
0: Aa, dayanamayacağım.

0: şükür. Bugün öyle veya böyle bir şekilde orucumu tuttum. Biraz yemek yesem rahatlayacağım.
1: Yala yala.
0: Bunlar dolu. Ha? Sen suları içmedin mi yoksa? Tıpalar tıkalıydı. Nasıl da anlamadım. Yoksa sen de mi oruç tutuyorsun Lemi? Ha, anladım. Benim oruç tutmamı sağladın Lemi.

0: lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Gugulara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

0: Aman dikkat. Çok şükür bitti.
1: Tamam tamam. Seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor.
2: Oho.
1: Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: şımarık, şımarık, güzel kuşum şımarık.
1: Betül, tatlı Betül.
0: Hey, dur şımarık, dur. Dur şımarık. Olamaz. Şımarık. Dön. Geri dön. Allah'ım yardım et. Şımarık geri dön.
2: Betül, ne oldu kızım?
0: Anne. Anne.
2: Kızım ne oldu? Neden ağlıyorsun böyle? Şımarık nerede?
0: Uçtu anne.
2: Ne? Nasıl uçtu kızım?
0: Her zamanki gibi bahçede oynuyorduk. Sonra bir kedi geçti. Şımarık da ondan korkup kaçtı.
2: Tamam, tamam kızım, üzülme sen artık. Şimdi bütün köye haber salarız. Herkes yardım eder. Allah'ın izniyle buluruz şımarığı.

0: Ses filan yok oğlum. Var mı ses? Bak yok.
1: Var var.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bu ses de ne yahu?
2: Ha, köy bomboş. Etrafta kimsecikler yok ama birisi var diyor.
1: Var var.
2: Eyvah. Ses var, görüntü yok.
3: Babacığım.
1: Babacığım, babacığım.
0: Siz çekinin bakalım şöyle. Hey! Bana bak. Kimsin sen? Çık karşıma, bir kahraman gibi dövüş. Gel hadi.
1: Hadi gel gel.
0: Yok canım, sen gel.
3: Anne, baksana papağan.
1: Sen gel, sen gel.
4: Hay Allah, o muymuş konuşan?
0: Gel hadi, korkma, çık karşıma. Çık da gününü göstereyim sana.
3: Baba.
0: Korkma Merve, orada kal. Hey, alemi korkutmayı bırak, hadi çık ortaya. Ne istiyorsun bizden?
1: Kraker.
0: Kraker mi? Ne krakeri ya?
1: Kraker, kraker.
0: Kraker mi istiyorsun? Tamam, o halde gel ve al krakerini. Allah! Saldırıya geçtiler. İmdat! Allah'ım sen koru. İmdat!
4: Demek siz geldiğinizde buradaydı. Ama sonra uçup gitti ha?
5: Evet. Bir geldik, köyde kimsecikler yoktu. Sonra bir baktık, dalda bir papağan.
4: Hay Allah! Bütün köy onu etrafta ararken o köyün içindeymiş ha?
5: Tam biz onu fark ettik, uçup gitti. Kızınız çok üzgün görünüyor.
4: Evet, maalesef. Betül onu çok seviyordu. Allah'tan siz geldiniz de ona da değişiklik oldu. Birazcık kafası dağıldı.
6: Evet Ali, kocaman alkışlarınızla bugün sahnemizi Betül için kuruyoruz.

0: kamyon onu etkiledi. Biraz daha iyi görünüyor.
1: Çok şükür. Sizden bir ricam olabilir mi?
0: Tabii, buyurun.
1: Biliyorum, siz heybeli tiyatrosunuz. Oynayacağınız oyunun konusunu heybeden seçiyorsunuz. Acaba rica etsem, bugünlük konunuzu heybeden seçmeseniz, kızımın içini rahatlatmak için şımarığın iyi olduğunu anlatan bir oyun yapsanız, biz onu tekrar bulana kadar doğada mutlu olacağını, doğal ortamda arkadaşlarıyla birlikte olacağını anlatsanız.
0: Tabii ki, çok güzel düşündünüz.
2: Çık çık çık çık çık çık çık çık. Kuş diyarının sevgili üyeleri. Çık çık çık çık çık çık çık çık. Bugün aramıza bir arkadaş daha katılacak. Çık çık çık çık çık çık çık çık.
3: Çık çık. Kimdir o?
2: Şımarık adında bir papağan. Çık çık çık çık çık çık çık.
0: Çık çık çık. Ne güzel. Yeni bir arkadaşımız olacak.
4: Çık çık. Yaşasın. Birlikte güzel oyunlar oynarız. Dans ederiz. Şarkılar söyleriz. Çık çık. Onu çok severiz. Hep koruruz.
5: Evet, ben de bir gün yuvamdan uçup kaybolmuştum. Yolumu şaşırıp geri dönemediğimde çok üzülmüştüm. Ama sizleri gördüm ve benim arkadaşım oldunuz. Hiç yalnız bırakmadınız.
4: Şımarığı da hiç yalnız bırakmayacağız cik cik.
2: Cik cik cik. Ve karşınızda şımarık. Cik cik cik cik cik cik cik.
4: Şımarık cik cik. Sana bir şarkı yazdım.
6: Hoş geldin aramıza. Hiç yalnız kalmayacaksın. Seni çok seveceğiz. Yalnızlık çekmeyeceksin.
1: Allah sizden razı olsun. Betül şimdi daha iyi.
7: Heybeli tiyatro. Sahnedeki şımarığı ben alabilir miyim?
8: Boncuğu mu?
7: Şımarığı.
9: Ama o şımarık değil ki, boncuk.
7: Ama şımarık dediniz.
9: Ama bu bir tiyatroydu.
7: Ne yani? Şimdi onlar gerçek değil miydi?
1: Betül, kızım, bu doğru değil. Boncuk onların arkadaşı. Sana ait olmayan bir şey isteyemezsin.

0: Barbie, baksana, çok üzülüyor. Acaba boncuğu...
1: Ama Merve...
2: Biliyorum, boncuğu çok seviyorsun Garip abi. Ama Betül de çok üzülüyor.
1: Ay, şey, sanırım doğrusu bu olacak. Ay, al bakalım ufaklık. Yeni şımarın hayırlı olsun.
3: Hayır, bunu kabul edemem.
1: Edin lütfen. Eminim Betül ona çok iyi bakacaktır.

0: Hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama Betül'e bir sürprizim olacaktı.
1: Abidin amca.
0: Betül, baksana kimi getirdim.
1: Şımarık.
2: Betüş, Betüş.
0: Boncuk.
1: Anne.
3: Kızım.
0: Kraker. Şey, sanırım şımarığa biraz kraker verseniz iyi olur. Yol boyu kraker diye sayıkladı.
1: Vermem mi? Bütün krakerlerini vereceğim. Çok teşekkürler Abidin amca.
3: Allah sizlerden razı olsun. Bugün kızım için öyle güzel şeyler yaptınız ki. Yaptığınız oyun ona iyi geldi. Sonra garip boncuğu ona hediye etti. Şimdi de siz şımarığı getirdiniz. Aa, sahi nereden buldunuz?
0: Oyun sonrasında onu uçarken gördüm. Biraz takip ettim. Sonra bir ağaca kondu ve tırmanıp aldım.
3: Allah'tan sizden ürküp kaçmamış.
0: Kaçacaktı ama gel sana kraker vereyim deyince kaçmadı.
4: Çocuklar, babanız nerede?
1: Bilmem. Oyun bittiğinden beri görmedim onu.
5: Garip abi çok üzgün.
4: Evet, Garip çok iyi kalpli biri. Boncuğu çok sevmesine rağmen küçük bir çocuğun üzülmesine vicdanı razı olmadı. Allah onun da gönlüne göre versin inşallah.
1: Amin.
6: Hıh?

0: Garip boncuğa kavuştuğu için çok mutlu oldu. Nasıl hallettin bu meseleyi?
1: Çocukların gözünde kuştan korkup çığlıklar atan biri olarak kalamazdım. Kahraman olmak için biraz iz sürüp ağaçlara tırmanmam gerekti ama buna değdi.
0: Allah iyiliğini versin Abidin.

0: Bu ne hal öyle?
1: Ne olmuş ki?
0: Baksana, tişörtün buruş buruş.
1: Doğru. Çıkardığımda katlamayı unutmuşum.
0: Üst üste yığdın yine, değil mi?
1: Sanırım. Peki sen ne yapıyorsun?
0: Araştırma.
1: Öyle mi? Ne araştırması?
0: 1 kilogram demir mi ağır yoksa 1 kilogram pamuk mu?
1: Demir. Mi?
0: Olur mu öyle şey akıllım? Bu cümledeki ağırlık birimi ne?
1: Kilogram.
0: Peki demir kaç kilogram?
1: 1.
0: Ya pamuk?
1: Aa, o da 1.
0: Ya demek ki neymiş?
1: Ağırlıklar aynıymış. Peki sen neyi araştırıyorsun?
0: Pamuğun neden demirden daha çok göründüğünü.
1: Bir fikrim var aslında.
0: Neymiş o?
1: Bazı maddeler diğerlerinden daha büyüktür. Çünkü aralarında hava boşlukları vardır. Demirin iç yapısı çok sıkıdır ve hiç hava yoktur. Ama pamuğun içinde hep hava boşlukları vardır. Bu yüzden demir pamuktan daha az yer kaplar.
0: Aa, doğru. Araştırmama gerek kalmadı. Ya da kitaplarımızı sıralı ve düzgün bir şekilde yan yana dizdiğimizde az yer kaplar. Ama karışık bir şekilde yığarsak...
1: Tam bir felaket.
0: Evet. Buna başka ne örnek verebiliriz peki?
2: Katlama.
0: Ha?
2: Evet, katlama. Örneğin elbiselerimiz.
1: Elbiselerimiz mi?
2: Evet Eymen, elbiselerimizi katlayarak üst üste dizdiğimizde daha az yer kaplar. Tıpkı demir gibi. Ama katlamadan üst üste koyarsak daha çok yer kapladığını göreceksin.
0: Doğru. Hem de giydiğimizde böyle buruşuk olmaz.
2: Aynen öyle Asya'cığım. Müslümanlar temiz ve düzenli giyinmelidir. Bu aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Üstelik elbiselerimizi katlamamız düzenli insanlar olduğumuzu gösterir.
0: Bundan sonra elbiselerini hep katlayabilirsin. Tabii düzenli bir insan olmak istiyorsan.
1: İsterim elbette. Ben de bundan sonra elbiselerimi katlayacağım.
3: Aferin sana.

0: geri dönüşüm.
1: Kal diyemem. Öf, olmadı. Bu saçma. Git diyemem. Ah yok, bu da saçma. Şşt, kıçı kıçı, sessiz ol. Sanata biraz saygın olsun canım. Tabii. Hangisini yazsam acaba? Aman, ikisini de yazayım. Git diyemem, kal diyemem. Yine çok saçma oldu ya. Of.

0: işte. Al şu köpeğini başımdan ya. Yine benimle uğraşıyor.
1: Az bile yapmış. Bunlar ne böyle?
0: Kağıt.
2: Bir satır yazıp atmışsın.
0: Sanatımda mükemmeli yakalamak zorundaydım. Kusursuz olduğum için beni suçlayamazsınız. Tabii.
3: İsraf ettiğin için suçlayabilir miyiz peki?
0: Ne alaka ya? Bunlar sadece kağıt.
4: Ne demek sadece kağıt oğlum? Kağıtlar nereden geliyor peki?
0: Bunda bilemeyecek ne var? Kağıt fabrikasından tabii.
5: Of, bu çocuk adamı delirtir. Kağıtlar neden yapılıyor yani?
0: Kağıtlar neyden?
3: Tabii ki ağaçlardan dayı.
0: Hiç benzemiyor ki bunlar.
6: Zekicim, kağıdın ham maddesi ağaçtır. Boş harcanan her kağıt için gereksiz yere bir sürü ağaç kesiliyor.
0: Hadi ya, ağaçsız da olmaz ki. Ne yapsak acaba ya? Ormanları korumanın harika bir yolunu buldum. Tabii.
3: Nedir dayı?
0: Tüm okulları kapatmak.
5: Hayda, ne alaka oğlum?
0: Okulları kapatırsak kimse kitap defter kullanmaz. Böylece ağaç da kesilmez.
2: Harika bir plan. Arkandayım dayı. Hemen kapatalım okulları.
3: Dayıcım, biraz daha mantıklı bir plana ne dersin?
0: Ne gibi Zeynep'cim?
6: Geri dönüşüme önem vermek gibi.

0: gibi.
1: Geri ne? Hı?
0: Geri dönüşüm. Gereksiz yere kağıt kullanmayacağız. Kullandığımız kağıtları da biriktirip geri dönüşüm tesislerine vereceğiz. Onlar da bu kağıtları işleyip tekrar kağıt yapacaklar.
2: Eski kağıtlardan yeni kağıtlar yapıldığı için yeni ağaç kesmek gerekmeyecek.
1: Fena fikir değilmiş. İşe yarayabilir. Bir deneyelim.
3: Bu yeni bir fikir değil Zeki. Zaten insanlar bunu hep yapıyorlar. Hayatında hiç geri dönüşüm kutusu görmedin mi sen?
1: Şey, görmüşümdür kesin. Yani biraz tarif etseniz çıkarırım.
4: Görmemiş.
2: Anne, biz de geri dönüşüm kutusu yapalım mı?
0: Harika bir fikir bu. Yapalım tabii.
5: Peki sadece kağıtlar mı geri dönüşüyor?
0: Hayır tabii ki. Plastikler, metaller, camlar da geri dönüşebilir.
5: O zaman hepsi için ayrı bir kutu yapalım.
6: Özellikle cam atıklar ormanlarda çok tehlikeli olurlar. Güneş ışığı vurunca mercek görevi görüp ormanı yakabilirler.
7: Plastikler de doğada çözünmeden yüzlerce yıl durabilirler. Çevreyi kirletirler.
2: Keşke doğada çözünebilen plastikler olsaydı.
0: Aslında...
1: Hadi artık oyalanmayalım. Hemen birkaç ağaç keselim de eniştem geri dönüşüm kutusu yapsın. Değil mi?
2: Ağaçları kurtarmak için ağaç mı keselim yani dayı?
1: Aslında iyi bir fikirdi ama böyle söyleyince de mantıksız gibi geldi. Ne yapacağız o zaman?
0: Peki ben size doğal malzemelerle doğada çözünebilen plastik yapmayı öğretsem?
2: Çok iyi. Bu plastiklerle geri dönüşüm kutusu yapsak?
5: Ağaçlar da boş yere kesilmemiş olsa?
2: Harika olur.
1: Ya siz niye böyle parça parça konuşuyorsunuz?
2: Uzun diyaloglar sıkıcı oluyor çünkü.
0: Hadi bakalım. Doğal plastiğimizi yapalım.

0: Sütümüzü biraz ısıtıyoruz. Sirkeyi yavaş yavaş sütümüze döküyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Anneciğim, bir tülbent verir misin?
1: Tabii.
0: Şimdi de sütü süzüp doğal plastiğimizi alıyoruz.
1: Tamam.

0: Şu anda istediğimiz şekli verebiliriz. Ama kuruyunca sert olacak. İkinci kutuyu kim yapmak ister?
1: Ben.
2: Oh,

0: Çok güzel oldu.
1: Tamam.
0: Ha ha ha!

0: Ablacığım. Hı? Benimle gurur duyacaksın. Harika bir geri dönüşüm kutusu yaptım abi.
1: Öyle mi? Göster bakalım.
0: Ta ta ta tabii.
1: Bu ne?
0: Pil bahçesi. Bitmiş pillerimi toprağa ektim. Şimdi bunlardan yeni piller çıkacak.
2: Sen meseleyi çok yanlış anlamışsın dayıcım.
1: Atık piller çevreye çok büyük zarar verir. Onları toprağa gömemezsin.
3: Bitki gibi çıkacaklarını da hiç sanmıyorum.
4: İlle de bir şey etmek istiyorsan bu tohumları ek bakalım.
5: Ben de istiyorum. Ben de.
3: Ben de.
4: Tamam tamam. Alın bakalım. Hepiniz ekin. Ama herkes kendi tohumundan sorumlu.
0: Merak etme anneciğim. Diğerlerini bilmem ama en iyi benim tohumum büyüyecek. Tabii.
4: Hop.
2: Yardım etmemi ister misin?
5: Evet.

Çok derin kazmamalıyım. Ağacım dışarı rahat çıksın canım. Suyu da bol olsun ki çabuk büyüsün. Başka ne lazım? Ha! Güneşin sıcaklığı. Toprak altında olduğuna göre ben ısıtmalıyım onu. Canım benim. Ben kazanacağım. Tabii.

0: Neden?
1: Aşırıya kaçtın da ondan. Allah kainatta her şeyi bir düzen, bir denge içinde yaratmıştır.
2: Bir tohuma hiç su vermezsen büyümez. Çok su verirsen de çürür. Sen acele ettin ve tohumunu çürüttün.
0: Of ya, ne bileyim böyle olacağını ben. Anne!
3: Kağıtları harcamayın. Onlar ağaçtan yapılıyor. Bitkilere çok su vermeyin.

Ayaklarımı çürüttüm de ben çürüttüm. Sessiz olun çocuklar, israf etmeyin hiçbir şeyi. Geri dönüşüm gerekli minik mavi dünyamıza. Tabii.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도 미! 레! 도레 도 미! 레! 응! 올미어! 올미어! 미! 미! 도레 도 미! 레!
1: 다이 나 피었선?
0: 돌아남았으니 geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle mi?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Oh dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasam çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, isterse bağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: ver.
1: Ha, bu da mı olmadı?
0: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
1: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
1: Olmaz.
2: Ama neden?
1: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
0: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
1: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
0: Hı? Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
1: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
0: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Hı. Beşik istemem.
1: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
1: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
1: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak. Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
0: Aslında
2: bilemedik dayıcım.

0: Ne desek boş. Bana hiç bakmayın. Ben küçüğüm.
1: Tamam. Bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
0: Mutfağa gideriz.
1: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
0: Yok. Ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
1: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
2: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
1: Mutfağa git gel git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
2: Kaçmıyor ama neyse hadi.
1: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızda istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
3: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
1: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
2: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
1: Gelin bakalım. Yatak.
0: Ben yatağımı vermem.
2: Ben de.
0: Ben de.
1: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
0: Dayıcığım.
1: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
3: Şey dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
1: Uykum da yoktu ama. Neyse. Önce ben uyuyorum. Sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
2: Vay dayı, bu harika bir şey.
0: Yaşasın aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
1: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
0: Dayım bu sefer başardı galiba.
1: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama. Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
2: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir yan.
2: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
1: Çocuklar.
3: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
1: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah, ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iribaş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
0: Çok ilginç.
1: Hay Allah.
0: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
1: Zemzem, çabuk gel.
0: Canım.
1: Ne oldu?
0: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
1: Acelemiz mi var?
0: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
1: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
0: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
1: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
0: Duymuyor baba. Olamaz.
1: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
2: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
0: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
2: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
1: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Ben de memnun oldum.
3: Suların hepsi dökülmüş dede.
4: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
1: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
2: Evet. Bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
0: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
2: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
1: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
2: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
1: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
2: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
1: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
2: Çok doğru. Madem öyle, aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
4: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
3: Ne yapacağız?
4: Bir fikrim var. Gel benimle.
2: Zübeyir! Hümeyra! Fazla uzaklaşmayın.
5: Tamam dede.
0: Ben onlarla ilgilenirim.
2: Aferin sana be Murat.
4: Bu bidonda hiç su kalmamış Zübeyir.
3: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
4: Aa, aklıma bir oyun geldi. Zübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sular da denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
0: Tamam. Peki Zemzem?
3: Zemzem de haberci kuş olsun.
4: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler! Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
3: Emredersin kaptan.
4: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
0: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
4: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
0: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
3: Kaptan, sen de giymelisin.
0: Asıl sen giy Tayfa.
3: Seninki patlamış. Yenisini al.
0: Al sana.
3: Bu da sana.
4: Atamadı ki.
1: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
2: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
1: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
2: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
1: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
2: Yakın sayılır. Neden sordun?
1: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
2: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
1: Hı? Hı? Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
2: Ben anladım.
1: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
2: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra, hemen buraya gelin bakalım.
4: Emredersin dede.
2: Yumurcaklar sizi.
4: Elindeki ne amca?
1: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
3: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
2: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
1: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız. Gelen yolcular buradan su içebilirler.
0: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
1: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
0: Hadi baba, hadi Şerif amca.
4: Size güveniyoruz.
3: Daha hızlı.
2: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
1: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
4: Aa, su çıktı, çıktı.
3: Yaşasın.
2: Çok şükür ya Rabbim.
3: Buz gibi soğuk.
2: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
1: Hepimizden inşallah.
2: Buyurun, çeşmemizden içen ilk haç yolcuları siz olun.
1: Elhamdülillah.
4: Abi yine gel.
0: İnşallah Hümeyra'cığım.
3: Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
4: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
2: Tabii. Bugünün anısını yaşatmalıyız.
0: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
2: Rica ederim.
1: Kendinize iyi bakın Şerif amca. Çocuklar.
0: Hoşça kalın.
5: Peygamberimize bizden selam götürün.
0: Baş üstüne.
1: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
0: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
1: Benim de öyle.
0: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
1: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
0: Baba, gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
1: Allah Allah. Bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
0: Benim kulaklarım iyidir.
1: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım neredesiniz?
0: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
1: Öyleyse sayın yolcularımız Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
0: Aa! Bir tane daha mı?
1: Çok sevimliler.
0: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Oh! Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
1: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
0: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: Hay Allah, sıkışmış kapı. Menteşesini değiştirmek lazım.
1: Vay dede, buraya girmeyeli çok oldu. Yeni malzemeler gelmiş.
0: Benim emektar otomobilim motoru. Üstünde bir deney yapıyorum da.
1: Nasıl bir deney?
0: Yakıt tüketimini azaltacak bir yöntem geliştirmeye çalışıyorum.
1: Ya Allah işini rast getirsin dedem. Ne kadar az yakıt tüketirsek o kadar iyi.
0: Öyle. Biz bu dünyadan alacağımızı aldık. Gücümüz yettiğince de vermeye gayret ediyoruz. Çelebi'de cimcimeye güzel bir dünya bırakmak lazım. Öyle değil mi?
1: Dünya zaten çok güzel dede. Ve ben de bütün güzelliklerini görmek istiyorum.
0: Göreceksin evlat. Ve sen de başkalarına göstereceksin. Sana boşuna Çelebi ismini vermedik.
1: Gezgin Çelebi. Evet.
0: Şu aküyü bulamazsak su deposunun bakım işi uzayacak.
1: Ben şimdi bulurum. Akü nasıl bir şeydi?
0: Al bak evladım. Bizimki şu modelden olacak.
1: Galiba buldum dede. Ne güzel. Bu nedir?
0: O soba bana aile yadigarı.
1: Soba mı bu? Sanat eseri gibi.
0: Öyle. Eskiden herhangi bir nesnenin işe yaraması kadar güzel olması da icap ederdi.
1: Şimdilerde kalmadı bu zarafet dede.
0: İlahi çocuk. Ama hala iyi ustalar var evlat. Onların da hakkını teslim etmek lazım. Sana yaptırdığımız çalışma masası da sanat eseri sayılır.
1: Hakkın var dede. Çalışma masam o kadar güzel ki güzelliğini seyre dalıyorum. Ödevlerim gecikiyor.
0: Hadi oradan. İşte buldum.
1: Yardım edeyim dedem.
0: Hay Allah. Gel, kapı şimdilik burada yatsın. Su deposunun işi bitince kapının menteşesini de tamir ederiz.
1: Tamam dede.
0: Eyvah! Cimcime ambarın kapısını açık görmesin.
1: Merak etme dede. Cemre dün gece uyuyamamış. Ne kadar ısrar ettiysem de kalkmadı.
0: Öyle mi? Neden uyuyamamış ki cimcime?
1: Bebeği uyutmamış. Bütün gece yok yemek istemiş, yok boya yapalım demiş, yok evcilik oynayalım demiş.
0: Dur evlat, güldürme. Taşıyamıyorum karnımı tutmaktan.
1: Gel sallayayım seni bahçede dedim. Ben ruhumda

0: biliyorum. Gerek yok dedi.
1: Dur güldürme yahu.
2: Senin yüzünden uykusuz kaldım yavrucuğum. Bugün sana oyun yok. Ağlamakla her istediğini elde edemezsin. Ben denedim. Olmuyor öyle bir şey. Hı?

0: abi bana sürpriz yapmak istediler galiba. Buraya girmeyi çok istiyordum. Rüyalarım gerçek oldu. Aha! Rüyamda mıyım yoksa? Her şey bir rüyaymış. Ağlamana gerek yok Cemre. Rüyanın tadını çıkar. Aa! Bebek evi.
1: Şu ambarın kapısını hallettik mi? Bir seyahati hak ettik demektir.
2: O iş kolay dede. Cemre uyuyor çok şükür. Ambarı da halleder, yollara düşeriz.
0: Uyanmış mı benim güzelim? Ah yavrum, ben seninle ne yapacağım? Bu üstünün başının hali ne? Ah, vay başıma gelenler!
2: Cemre ambarı görseydi kesin onu da bebek evine çevirirdi dede.
0: Ah abi, ambarı neden bebek evine çevireyim ki? Burada zaten bir bebek evi var.
3: Bebek evi mi?
4: Vay başıma gelenler!
0: Senin başına gelmedi ki anne.
1: Kaç, kaç, kaç.
0: Bütün kirler benim başıma geldi.
2: Sobanın kiri nasıl olur da öyle boyar ki dede? Aklım almıyor.
1: O boya değil evladım. İs mürekkebi.
2: İs mürekkebi mi?
1: Evet. Hat sanatında kullanılan ve isten yani dumandan elde edilen mürekkeptir.
2: Peki is neyden elde ediliyor?
1: İlahi çocuk. İsi bezir yağı, neft yağı, zeytinyağı, çırağı, gaz yağının ya da sobada olduğu gibi odunu yakılmasıyla elde etmek mümkündür.
2: Vay çok ilginç.
1: Asıl ilginç olan ne biliyor musun? Bir cami düşün. Mimarı onu öyle bir tasarlar ki kandillerden çıkan duman hava akımlarıyla o caminin bir yerinde toplanır ve mürekkep olarak depolanır.
2: Mimar Sinan! Rota belirlendi.
1: Mimar Sinan'ın kafalık eseri Süleymaniye Camii.

0: İşte bu ya, muhteşem Süleymaniye Camii.
1: Muhteşem Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1557 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Etraftaki yapılar da camiyle yapılmış değil mi dede?
1: Evet evlat, burası muazzam büyüklükte bir...
0: Külliye!
1: Güzel! Süleymaniye Külliyesi'nin içinde tıp fakültesi de dahil bir medrese...
0: Yani üniversite.
1: Hastane, kütüphane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkanlar bulunmaktadır. Mimar Sinan ayrıca külliyedeki tabulhanenin yani düşkünler evinin altına da bir sarnıç yaptırmış ve yağmur sularının orada depolanmasını sağlamıştır.
0: Mimar Sinan her şeyi düşünmüş dede.
1: Öyle.
0: Neden dört minaresi var peki?
1: Kanuni İstanbul'un fethinden sonraki dördüncü padişah olduğu için. Ayrıca minarelerdeki toplam 10 şerefe de 10. padişah olmasını temsil ediyor.
0: Mantıklı. Uf, kubbeye bak.
1: O kubbe aynı zamanda sesi tutma işlevi görüyor, biliyor musun?
0: Nasıl yani?
1: Burası çok büyük bir cami. İmamlar ve müezzinler yüzlerce kişilik cemaate nasıl seslerini duyuracaklar? Koca Sinan bunu da düşünmüş.
0: Çok güzel.
1: Kubbenin tasarımı sayesinde ses uzun süre havada asılı kalıyor. Yani kubbe adeta hoparlör vazifesi görüyor.
0: Harika! Çok güzel.
1: Merak ediyor musun?
0: Neyi?
1: Mürekkep odasını.
0: Elbette!

0: gerçekten de mürekkep. Bu nasıl olabilir dede?
1: Burası is odası. Hı? Eski zamanlarda camiler mum ve kandillerle aydınlatılıyordu. Bu oda yanan mum ve kandillerin isini toplayıp mürekkebe dönüştüren ve tamamen doğal havalandırma ile çalışan bir baca sistemiydi. Bu camide 4000'den fazla kandil kullanıldığı rivayet edilir.
0: Onlardan yayılacak hisle caminin her tarafı kirlenmez mi dede?
1: İşte bu havalandırma sistemiyle hem mabedin kirlenmesi önleniyordu hem de elde edilen mürekkep bilinen en kıymetli türdendi.
0: Neden kıymetli?
1: Bu mürekkep o kadar güçlü ki yazıldığı kağıt durdukça duruyor, asla silinmiyor.
0: Ya.
1: Tabii. Hatta bu dayanıklılığı sebebiyle resmi evrakta, padişah fermanlarında bu mürekkep kullanılırdı.
0: Ya dede, nasıl da her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler.
1: Aynen öyle.
0: Ah, ne kadar büyük dede. Tam Kanuni Sultan Süleyman'a ve Mimar Sinan'a yakışan bir cami. Onlar kadar büyük.
1: Hakkın var evlat. Bu cami Osmanlı'nın en ihtişamlı döneminin mimarideki imzası gibi.
0: Sanki hiç silinmeyecek gibi. Çok güçlü bir imza.
1: Ne güzel söyledin evlat. Bugüne kadar silinmemiş, bundan sonra da silinmez Allah'ın izniyle.
0: Silinmemiş derken?
1: Biliyorsun depremlerde bütün yapıların yıkılma veya hasar alma riski vardır. Süleymaniye Camii bugüne kadar 100'den fazla deprem gördüğü halde yapıda tek bir çatlak bile oluşmamış.
0: Gerçekten mi?
1: Hı-hı.
0: İnanılmaz. O zaman biz de bir duayla bu imzanın üstünden geçelim dede. Dünya döndükçe dursun bu kubbe.
1: Hay yaşa. Amin.
0: Amin.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya Martaval!
4: Beni tiyatro, beni tiyatro.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Eva! Eva!
1: Şurası daha uygun sanki. Ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
0: Top gitti, top gitti.
1: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
0: Yakala, yakala.
1: Of. Aman aman. Oh, belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
0: Çiğik.
1: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü, kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel, gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop, atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
0: Eyvah, eyvah!
1: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış, bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar, sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah, ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar, demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. Ha ha ha ha ha diye gülmüş Süleyman. bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte, oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?

0: Tadadasam. Nasıl olmuş?
1: Harika. Çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha? Hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki, ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar. Allah'ın birer nimeti bunlar.
0: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
1: Peki, şükretmek ne demek Ayşe?
0: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
1: Aferin sana. Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
0: Annem.
1: Peki, ya tavuklarla horoz?
0: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
1: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
0: Anlamadım.
1: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
0: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve... Eyvah! Sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
1: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
0: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
1: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
0: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
1: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
0: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
1: Evet.
0: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
1: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
0: Bir arabanın altına girdi.
1: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
0: Evet.
1: Bahçeye bıraktılar.
0: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
1: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
0: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk.

0: Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
1: Ama hangi kaldırımda?
0: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
1: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
0: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
1: Evet.
0: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
1: Peki kahramanlarımız şehrin her yerini gezip dolaştılar mı?
0: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
1: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
0: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
1: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
0: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
1: Derken bir ses duydular.
0: Baba!
2: Ne yani, evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
0: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
0: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Anne. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
0: Biz Rıfkı'yla ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
0: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak. Ağaçta kaymış.
2: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
2: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotalar izleyerek.

0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
1: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
3: Ali!
0: Ha? Ha.
3: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
4: Hayır Melihcan, hem alerjin azıyor sonra.
3: Of. Al bakalım Ali'ciğim. Yeni bulmacan hayırlı olsun.
0: Eyvallah Arif baba. Hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Ha? Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: O da ne öyle? Çekilsene teleskopun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
0: Nasıl yani?
1: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
2: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
1: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
0: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
1: Ben de geleyim mi? Seni izlerim. Bu renkler ne böyle?
0: Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
1: Demek kırmızı en zoru.
0: Ama bu...
1: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
0: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
1: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
0: Ha?

0: maç bir numara. Ye! Nasıl? Yakala! Şimdi nereye? Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5'se N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?
0: İşte yan yana diziyorum.
1: Yetenek! Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
1: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif baba?
2: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
1: Eyvallah Arif baba.
2: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz, başkaları değil.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
1: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la

0: harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir çay.
1: Hakkı baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga, karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Öyle.
1: Belki lazım olmuştur.
2: Şşş.
1: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz olsana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
0: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
1: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
0: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
0: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
1: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
0: Al benden de o kadar.
3: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
1: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
0: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
1: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
0: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
3: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam
0: hocam.
3: Oo efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
1: Şey Selim hocayı görünce.
0: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım. Ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
0: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
1: Yorulmadık. Yok öyle bir şey. İyiyiz iyi.
3: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
5: Yardım mı?
4: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
3: Şey, olur tabii.
1: Hemen gidelim hocam.
0: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
3: Görürsünüz siz.
0: Ne var ya?
3: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
1: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
3: Evet. İnce yerden vurdun Emin. Tamam öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
0: Söz.
4: Ne oluyor öyle fısır fısır?
3: Bir şey yok hocam.
4: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
3: Estağfurullah.
4: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
6: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
4: Cümlemizden Emin.
0: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikir akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
8: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
3: Demli bir çay içelim.
8: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Fire!
1: Ooh! Heh? Ben şu boyamı...
2: Kırmızıyı alabilir miyim?
1: Tabii. Ben de yeşile boyarım.
3: Puf! Yeşil kalemini alabilir miyim?
1: Evet, tabii alabilirsin Lila.
4: Alıyorum Puf. Mor renk en sevdiğim renk. Benim kalmamış da.
1: Elbette. Ben de o zaman... hiç boyam kalmamış ki.
5: Evet incilerim. Boyamalarınızı bitirdiniz mi?
0: Bitirdik!
1: Ama ben boyayamadım ki.
5: Hepsi çok güzel olmuş. Bahçeye çıkıp beslenme saatinizi yapabilirsiniz. Afiyet olsun incilerim.
6: Bugün beslenme saatinde kek günü.
7: Bir dilim daha olsa yerdim. Oo, senin kekin meyveli Puf. Bayılırım.
2: Alabilir miyim?
1: Alabilirsin tabii arkadaşım. Bir parça.
7: Teşekkürler Puf. Gerçekten lezzetliymiş.
1: Aç kaldım sanırım.
4: Arkadaşlar, hadi biraz parkta oynayalım.
3: Hey! Tamam Puf, şimdi sen binebilirsin. Sıra sende.
6: Puf, lütfen sıranı bana verir misin? Ben de salıncağa binmek istiyorum.
1: Tabii ki sütlaç.
6: Tamam Puf, şimdi sıra sende.
2: Puf, önce ben binebilir miyim?
1: Binebilirsin dostum.
7: Hop! Hey! Hop! Hey! Biraz salıncağı sallasana dostum.
8: Zil çaldı. Herkes okula. Ders başlayacak.
1: Ama ben salıncağa da binemedim ki.
5: İncilerim, ders başlayacak. Hadi. Puf, her şey yolunda mı?
1: Evet öğretmenim.
5: Ama pek öyle görünmüyor. Hadi anlat bana bakalım. Seni puf puf puflatan şey nedir? Yoksa boyamanı yetiştiremedin diye mi canın sıkıldı?
1: Hayır öğretmenim. Aslında boyama yapacaktım. Ancak boyalarımı arkadaşlarım isteyince onlara verdim.
5: Paylaşman çok güzel Puf. Ayrıca acıktın sanırım. Beslenmeni yapmadın mı Puf?
1: Yapacaktım ama kıpır kekimden istedi... Ben de ona verdim.
5: Şimdi anlaşıldı. Biraz önce gördüğüm kadarıyla teneffüs bitinceye dek salıncağa da binemedin. Çünkü sıranı arkadaşlarına verdin.
1: Arkadaşlarıma hayır diyemiyorum öğretmenim. Üzülmelerini istemiyorum. Ya hayır dediğimde beni eskisi kadar sevmezlerse?
5: Şimdi anladım seni. Herkesi bahçeye çağırır mısın Puf?
1: Tamam öğretmenim.
4: Neden bu dairenin içindeyiz acaba?
3: Bence çok güzel bir oyun öğretecek öğretmenim bize.
5: İncilerim, bu daireler sizin sınırlarınız. Yani sizin özel yaşam alanınız. Birisi sizin özel yaşam alanınıza girmek istediğinde ona evet ya da hayır cevabı verebilirsiniz. Mesela güçlü, sen çok hastasın diyelim.
4: Çok hastayım.
5: Kıpır, güçlü ile oyun oynamak için ricada bulun bakalım. Cevabı ne olacak?
7: Güçlü.

0: Oyun oynamak için gelebilir miyim?
1: Oh.
2: Çok hastayım Kıpır. Bugün biraz dinlensem, iyileşince oynasak olur mu?
0: Olur tabii ki. Geçmiş olsun arkadaşım.
3: İşte böyle. Aferin Kıpır. Düşünceli davrandın. Birinin sınırlarına girmek için izin istedin. Ve arkadaşın hasta olduğunu söyleyip teklifini reddetti. Onunla hala arkadaş mısın?
0: Evet arkadaşım.
3: Bazen bizden bir şey istenildiğinde her zaman evet cevabı veremeyebiliriz. Çünkü istenilen şeye bizim de ihtiyacımız olabilir. Değil mi incilerim?
4: Evet!
0: Aa, ben ne yaptım? Puf! Önce senin kalemini aldım, sen de resmini boyayamadın.
4: Ben de aldım ve senin ihtiyacın olup olmadığına bakmadım.
0: Bir de bütün kekini yedim. İzin aldım ama daha düşünceli olabilirdim.
5: Salıncağa binerken de sıranı istedim ve sen de binemedin Puf.
3: Puf sizi çok sevdiği için size hayır diyememiş incilerim.
6: Özür dileriz Puf.
7: Rica ederim arkadaşlar. Şimdi çok iyi anladım. Bazen istemediğimiz bir şeye karşı hayır diyebilmeliyiz.
3: Aferin incilerim. Hadi o zaman hepiniz sınırlarıma gelin.
8: Sınır.

0: di casa con sé.
1: Kaldı sütlaç.
2: Gideceğimiz yerin ismini daha önce hiç duymamıştım.
1: İşte geldik. Melodi Vadisi.
3: Hey!
2: Her yer müzik dolu.
3: Yengeç!
4: Evet benim. Hoş geldiniz yavru balıklar. Melodi Vadisi'nde müzik dolu bir gün sizi bekliyor.
5: Ve sen burada da mı işe başladın?
4: Müzik benim yengeç kabuğumun her yerinde dolaşıyor. Babam çok iyi saz çalardı. Ben de baktım burada elemana ihtiyaç var, hemen başvurdum.
1: Hayırlı olsun inşallah yengeç.
4: Allah razı olsun öğretmen hanım.
1: Müzik çok önemlidir incilerim. Müzik bir sanat dalıdır. Duygularımızı ifade ederken bazen müzikten faydalanırız. Şarkılar söyleriz ve o tatlı sesleri bu aletlerle çıkarırız.
4: Piyano vurmalı bir müzik aletidir. Siz yüzgeçlerinizle çalarsınız, ben kıskaçlarımla.
6: Ha? Bu nasıl bir alet ki? Nereden çalınıyor acaba?
5: Olmadı galiba.
4: Kulaklarımızın pası döküldü resmen güçlü.
6: Oy, o da neydi öyle?
1: Bu ney? Üflemeli bir müzik aleti. Bu aletleri çalan kişiler uzun süre üzerlerinde çalışır.
7: Babam ne güzel saz çalardı.
1: Ve saz, telli bir çalgı.
2: En eğlencelisi de bu.
4: Haklısın sütlaç.
1: Ve bu müzik aletinin adı da bateri.

0: Müzik aletlerimiz olsa.
1: Müzik her yerdedir incilerim. Gözlerinizi kapatın ve dinleyin bakalım. Denizin müziğini duyabilecek misiniz?
2: Müzik! Denizin sesi de müzik!
1: Doğru duyuyorsunuz incilerim. Müzik, kuşların sesi, denizin sesi, rüzgarın sesi tıpkı müzik gibidir. Doğadaki bu sesler Allah'ın yeryüzündeki musikisidir.
3: Fış fış fış.
0: Ha? Rüzgarın sesi.
4: Ama yine de bir baterimiz olsa çok güzel olurdu.
1: Neden olmasın? Hadi boş kovaları getirin bakalım.
5: Hey!
1: Hadi sütlaç, iki tane kısa sopa bul bakalım. İki tane de uzun sopa ve iki metal tencere kapağı.

0: İşte bizim baterimiz. Kim önce çalmak ister?
1: Önce ben.
0: Başlayalım o zaman. Harika oldu. Ellerinize sağlık incilerim.
1: Çal çal piyanoyu, bana bir şarkı söyle.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bera.
1: Sevgi merhemi. Yepyeni bir gün tüm neşesiyle başlamıştı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Artık uyanma vakti gelmişti. Çiçekler açmış, keçiler, inekler kırlara koşmuştu. Ayla ve Bera da neşeyle bahçeye çıkmış, güzel günün keyfini çıkarmaya başlamışlardı. Ayla ip atlıyor, Bera ise bisikletine biniyordu. Keçi de bahçeye çıkmış, etrafta dolaşıyordu. Ama keçi bugün biraz farklı davranıyordu. Her gün Ayla ve Bera'nın peşinden neşeyle koşturan keçi, bugün çocukların yanına yaklaşmıyordu. Bu Ayla'nın dikkatinden kaçmamıştı. Her zaman hoplayarak, zıplayarak neşeyle meğleyen keçi bu defa sekiyor ve acı içinde meğliyordu. Ayla ip atlamayı bırakıp keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi neden böyle yapıyordu? Yoksa oyun mu oynuyordu? Ayla keçinin bu garip hallerini hemen kardeşi Bera'ya da gösterdi.
2: Bera, keçiye bak, ne kadar değişik yürüyor,
1: dedi Ayla. Bera bisiklet sürmeyi bırakıp keçiyi izlemeye başladı. Keçi gerçekten bugün biraz farklı davranıyordu. Yürüyüşü ve sesi değişikti. Bera keçiye yaklaşıp kafasını okşadı.
2: Keçi, bizimle oyun mu oynamak istiyorsun,
1: diye merakla sordu Bera. Ama keçi pek oyun oynamak istiyor gibi görünmüyordu. Hemen Bera'dan uzaklaşmıştı. Ayla keçinin bir derdi olduğunu düşündü. Yoksa böyle kaçar mıydı Bera'dan? Keçiyi uzaktan izlemeye karar verdiler. Keçiden tam 3 adım uzaklaştılar. 1, 2, 3. Ama keçi hala onlara doğru acıyla meğliyordu. Sanki bana yaklaşmayın diye meğliyordu. İki kardeş daha fazla uzaklaşmaya karar verdi. 5 adım daha uzaklaştılar keçiden. 1, 2, 3, 4, 5. Ama keçi hala olduğu yerden çocukları görüp onlara acıyla meğliyordu. Ayla ve Bera daha da uzaklaştılar. Neredeyse 10 metre kadar uzaktaydılar. Ama şimdi başka bir sorunları vardı. Oldukları yerden keçiyi görmekte zorlanıyorlardı. Keçiyi gözlemleyebilmek için bir dürbüne ihtiyaçları vardı. İşte bir dürbün. Ayla ve Bera hemen dürbünü aldılar. Sırayla keçiyi izlediler. Önce Ayla baktı dürbünden. Keçi zıplamak istiyor ama ne zaman zıplasa acıyla meğliyordu. Ama neden? Sonra dürbünü Bera aldı. Keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi oturup dinlenmek istiyor. Tam ayaklarını büküp oturacağı sırada vazgeçip acı acı meğliyordu. Keçi neden oturamıyordu? Dürbünle bakma sırası Ayla'daydı. Ayla keçinin sağ arka ayağını yere tam olarak basamadığını fark etti. Ayağını sakınıyor, hep havada tutuyordu. Bu yüzden de yürümesi bir garip görünüyordu. Sağ arka ayağında bir sorun vardı. Bera çok heyecanlanmıştı. Hemen dürbünü aldı ve keçinin ayaklarına baktı. Ayla haklıydı. Keçinin ayağında sorun vardı. İki küçük kardeş keçi için çok üzülmüşlerdi. Demek ayağı acıdığı için böyle davranıyordu. Hemen büyüklerine haber vermeye karar verdiler. Hızla eve koştular. İki küçük kardeş heyecanla olan biteni anne ve babaannesine anlatmıştı. Ayla ve Bera ne kadar dikkatli çocuklardı. Annesi çocukların başını sevgiyle okşadı. Keçiye mutlaka yardım edeceklerdi. Babaanneleri hemen küçük ilk yardım çantasını eline aldı. Hep birlikte bahçeye gittiler. Keçi hala bahçede acıyla meğliyordu. Yanına birileri yaklaşınca da ürkerek kaçıyordu. Anne ve çocuklar keçiyi ürkütmemek için geride kalmıştı. Babaanne önce tatlı tatlı konuşmaya başladı.
3: Benim tatlı pamuğum, bal gözlüm, neşeli keçim, gel bakayım buraya. Ne olmuş senin ayağına?
1: Dedi babaanne. Babaannenin sesi öyle yumuşak, öyle tatlıydı ki keçi sakinleşmiş ve öylece onu dinlemişti. Babaanne nazikçe keçiyi önce sevdi, sonra ayağına baktı. Keçinin ayağına küçük bir kıymık batmıştı. Kıymık küçüktü ama keçinin canını çok yakıyordu. Babaanne kıymığı dikkatlice ve hızla çıkardı. Kıymığın çıkarılmasıyla keçi aniden ürküp kaçmıştı. Yürümesinden belli ayağı eskisi gibi acımıyordu ama tam da iyileşmemişti. Babaanne ilk yardım çantasından bir merhem çıkardı. Ayağın iyice iyileşmesi ve ağrısının geçmesi için kıymığın battığı yere merhem sürmesi gerekiyordu. Ama keçi artık babaanneyi bile yanına yaklaştırmıyordu. Oysa bu merhem tüm ağrılarını alacaktı. Ayla keçiyi ikna etmek için tatlı tatlı, sevgi dolu bakışlarla yanına yaklaştı.
3: Keçi, bak bu sevgi merhemi. Sürünce hemen iyileşeceksin. Hadi gel,
1: dedi Ayla. Bera Ayla'nın merheme sevgi adını vermesini çok sevmişti. Babaanneleri gibi keçiye nazikçe yaklaşırlarsa sevgi merhemini mutlaka süreceklerdi. Ama önce güzel bir şarkı söylediler.

Ayla ve Bera, keçiye sevgi merhemini sürebilmek için yanına hep sakince yaklaştılar. Tatlı tatlı sözler söylediler. Ama hiçbir söz keçiyi ikna edememişti. Keçi herkesten kaçıyordu. Bera'nın aklına bir fikir gelmişti. Keçi çimenleri, otları çok severdi. Eğer ona biraz taze ot verirlerse, keçi yanlarına yaklaşabilirdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Hemen denemek istediler. Keçiye verebilmek için bir tutam taze yeşil ota ihtiyaçları vardı. İşte bir tutam taze yeşil ot. Ayla ve Bera ellerinde tuttukları otlarla keçiye doğru yavaşça yaklaştılar. Taze ot kokusunu alan keçi tam da çocukların düşündüğü gibi otları yemek için çocuklara doğru yürümeye başlamıştı. Ayla ve Bera taze otları uzatırken keçiyi sevip okşamayı da unutmadılar. Keçi otları önce koklamış sonra da yemeye başlamıştı. İşte keçiye merhemi sürmek için tam sırasıydı. Babaanne de nazikçe keçiye yaklaştı. Keçi otları yerken ayağını sakince kaldırıp hemen çocukların sevgi adını verdiği merhemi sürdü. Keçi sonunda rahatlamıştı. Otlarını yedikten sonra önce biraz çocukların etrafında dolaşmış, sonra da bir güzel uyumuştu. Ayla ve Bera, keçi uyurken rahatsız olmasın diye ondan uzak bir köşede oyunlar oynamaya devam ettiler. Sonunda keçi uyanmıştı. Öyle neşeli, öyle canlıydı ki. Çocukların oyununa katılmış, onlarla yakalamaca oynarken koşturup durmuştu. Artık neşe içinde meğliyordu. Mee, mee. Ayla ve Bera, çok sevdikleri keçi yeniden eskisi gibi sağlıklı ve neşeli olduğu için çok mutlu olmuşlardı. Çocuklar oyun peşinde koştururken zaman su gibi akmış ve nihayet gece olmuştu. Herkes evine çekilmiş, yemekler yenmiş ve sevgi dolu sohbetler edilmişti. Çocuklar için uyku saati gelip çatmıştı. Tüm gün keçinin peşinde koşturan Ayla ve Bera hem eğlenmiş hem de çok yorulmuştu. Bugün keçinin iyileşmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Keçiye sevgi dolu yaklaştıkça sakinleşmesi iki küçük kardeşin çok hoşuna gitmişti. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Sever keçiler zıplamayı, koşmayı, dağlarda, bahçelerde, kırlarda oynamayı. Ayağına kıymık batmış bizim keçinin, acıyla sekip durmuş, koşamaz olmuş. Neyse ki sevgi varmış, keçiye merhem olmuş. Keçi yeniden sağlığına kavuşup, kırlarda koşup oynamış. Hep birlikte el ele verip, sevgiyle keçiyi iyileştirdikleri bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

Sana ne diyeceğim? Başlayan her şey biter demişti Hüsamettin Hoca. Yalnızca alemlerin Rabbinin başlangıcı ve bitişi yok demişti. Ama seninle başladığım hiçbir yol bitmiyor. Ya da bana öyle geliyor. Yenilik zamanı. Artık gittiğim yolu mu değiştirmeliyim? Yoksa yol arkadaşımı mı? Bilemiyorum artık. Az önce kararsızdım. Şimdi kesin kararlıyım. Seni satacağım ulan keçi.

0: vocês? Oi. Oy. Oy benim gariban benim. Benim cefakar benim oy. Benim zavallı benim. Feda olsun sana. Bir saç dedim. Gülersin tabii. Düşen sen değilsin, ben senin değil.
1: Yahu, düşene gülünmez. Düşene gülmek Müslümana yakışmaz.
0: Neye güldün o zaman?
1: Benim için feda ettiğin şeye güldüm. Bu kadar bonkör olma. Gariban kalırsın.
0: O değil de, ben bu keçiden nasıl kurtulurum onu söyle.
1: Bekle bakalım Karagöz. Yeni bir yıla giriyoruz. Yıl kötü bitti ama belki güzel bir başlangıç yaparsın.
0: He? Yeni bir yol mu?
1: Hey! Ulan Karagöz.
0: Ah be keçi. Madara ettin beni elin delisine.
1: Hey! Ne dedin sen?
0: Şaka şaka. Hadi bana eyvallah keçi. Yeni bir yola giriyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Bu yola sensiz gireceğim de ondan. Son bir kez vur hadi. Burada yeni yola hızlı gireyim. Hadi ama.
2: Hayır hayır. Konumuzun senin konuşamamanla alakası yok. Bu oyunu oynamak için ille konuşmak gerekmiyor ki. Hiç kusura bakma beygir efendi. 3-0 öndeyim. Oho! Hemen küseceksen bir daha seninle sessiz tiyatro oyunu oynamayalım. Oo, keçi efendi. Siz buralara gelir miydiniz? Sen geldiysen Karagöz'ün gelmesi de yakındır. Oo, şimdi anlaşıldı. Demek yine kavga etmişiz. Anlat bakalım ne oldu? Evet, sessiz tiyatro oyunu başlasın. Evet, dinliyoruz değil mi beygir? Evet, iki kelime. Birincisi... Dönme dolap. Doğru dedin. Tek kelime olacak. O zaman... Dolap. Hayır mı? Tamam. Buldum. Trambolin. Ay, heyecan yaptım. Ne acaba? Tamam. İkinci kelimeye geç. Birinciye sonra bakarız. Yürümek. Ne işte. Ha? Yol mu? Bizim beygir bildi. O zaman ilk kelimeye geçelim. Uzun yol. Geniş yol. Patika yol. Yeni yol mu? Allah Allah. Beygir yine bildi. O kadar da sevinme beygir efendi. 3-1 öndeyim hala. Keçi bey, demek sorunumuz yeni yol ha? Karagöz yeni bir yola gidecek ve sen istemiyorsun. Öyle mi? Sen biraz tembelsin. Halbuki bizim beygir yolları çok sever. Şimdi beygire desem ki yeni ve uzun bir yola çıkıp yürüyelim, bana der ki... Allah Allah! Demek beygir de sevmiyor yolu. Ama olsun, sen Karagöz'ü yolda yalnız bırakma. Arkadaşsınız siz keçi. Birlikte yürümelisiniz, değil mi? Ha? Bu hayvanlar iyice tuhaflaştı arkadaş. Koşmaya üşenmiyorlar, yürümeye üşeniyorlar.
0: Bizim bu yeni yol neresi ya? Heh, işaret de geldi. Şu istikamete gideyim bari. Haydi bismillah. Yok yok, Sağa gitmem gerekiyor demek ki. Haydi bismillah. Şimdi de sol tarafa düştü. Demek ki soldan. Haydi bismillah. Hayda. Geri mi döneceğiz şimdi? Neyse. Ya Allah! Ya bismillah! Bu işaret benim de dalga geçiyor anlaşılan. Neyse canım. Her defasında besmele çekmeme vesile oldu. Şimdi ne yapacağım be? Daha yola başlayamadım ki bitireyim. Of! Tam şu anda... Tam olarak, tam anlamıyla, tamı tamına ve kesinlikle anlamış ve ikna olmuş bulundum ki... kayboldum. Keçi! Hacivat! Neredesiniz ya? Hacivat!
2: Bu Karagöz'ün sesi. Ah Karagözlüm ah! Kaybolduğun yetmiyor. Beni de çektin bu karanlık ormana. Sesin geldiği yöne gidelim bakalım. Aman!
3: Be!
1: Allah Allah! Benim sepet buraya nasıl geldi ya? Ha? Bu ne be? Bir de sepetin buraya nasıl geldiğini soruyorum. Asıl soru, bu kadar adamın buraya nasıl geldiği. Ama sorunun kralını daha sormadım. Şimdi ben ne yapacağım?

0: Bekir Efendi, elma toplamaya gelmiştim. Hava kararınca eve döneyim dedim ama sepetim kayboldu. Sepeti ararken...
1: Bir sürü sepet buldun.
2: Ne oluyor burada?
1: Onu sizden biri söylese daha iyi olur Karagöz.
3: Vay anam vay. Gece nasıl başladı, nasıl bitti?
0: Onu bilmem de sepetimi ver de gideyim artık.
3: Al sepetini hemşerim. Bana niye soruyorsun?
0: Ama şey için dedim.
3: Ne için dediysen dedin. Al sepetini de git. Uğraşamam seninle şimdi.
0: Sen bilirsin.

0: Doutor!
1: Yahu sen anlat bari. Nedir bu durum?
2: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim Bekir Efendi. Gerçi istesem de söyleyemem. Çünkü ben de anlamadım.
1: En son ne oldu?
2: En son yeni yola girmek için ormana geldim.
1: Nereye girmek için?
2: Yeni yola.
1: Hangi yeni yol?
2: Eğlenme benimle ha. Sen dedin ya, yarın yeni yola giriyoruz diye.
1: Ben mi dedim? Hey!
2: Ne oluyor ya?
1: Şimdi anladım ben mevzuyu.
2: Neymiş? Bize de anlat, biz de bilelim.
1: Yeni yol demedim ki ben sana.
2: Ne dedin ya?
1: Yeni yıl dedim.
2: Tamam işte, yeni yol.
1: Yol değil, yıl.
2: Tamam ya, yol işte.
1: Hey!
2: Tamam, anladım, yıl.
1: Dün bu yılın son günüydü. Bugün de yeni yılın ilk günü. Sen beni yanlış anlamışsın.
2: Yapma ya. Ben de yeni yola herkesten önce gireyim diye dünden beri yol arıyorum ormanda.
1: Anlat bakalım. Ne maceralar yaşadın? Ne diyor?
2: Ben anlatayım diyor.
1: Demek sen anlatacaksın keçi. Tamam. Anlat bakalım.
2: Üç kelime.
1: İlk kelimeyi anlatıyorsun. Dönme dolap.
2: Yok yok. Şey bu. Fırıldak. Ya çok seviyorum bu sessiz tiyatro oyununu.
1: Al benden de o kadar.
2: Ay.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Galip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Ganyamca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım, bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyiversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Şuna bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptın? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
4: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
5: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
4: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
7: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
4: Ziya'yı arayıp bulalım.

0: Görüyorum.
1: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
2: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
3: Hamile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
1: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
4: İşte bak, benim dediğim çıktı.
1: Ne demişti ki?
3: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
1: Merak etmeyin, fazla uzağa gitmiş olamazlar.
2: Durun lütfen, abartmayın.
1: Sahiden, çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
3: Arkadaşlarımız kayıp, onları bulmamız lazım.
2: Hadi, tüm köyü arayalım. Şaban amca, Hami'yi gördün mü?
5: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
3: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
6: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
2: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
3: Selamun aleyküm Hamide teyze.
7: Aleyküm selam yavrum.
3: Ziya'yı gördünüz mü?
7: Gördüm.
3: Ne yapıyordu?
7: Yumurtalarımı kırıyordu.
8: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
7: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
3: Niye burada oyalandı acaba?
7: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
8: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
3: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
7: Şu tarafa.
9: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
2: Sonra nereye gitti?
9: Şu tarafa.
5: Benim tavuklara yem verdiydi.
3: Sonra?
5: Sonra şu tarafa gitti.
10: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
11: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
2: Köyde ne kadar iş varsa yapmış.
8: Bugün işte onu bulamayacağız.
3: Bir dakika.
8: Şurada biri var galiba.
7: Hami değil mi o?
4: O galiba.
3: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
4: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
7: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
12: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
4: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
8: Sana bir şey oldu sandık.
13: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
7: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
14: Efendim teyzeciğim.
7: Gelsene buraya.
14: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
7: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
14: Siz de mi duydunuz?
7: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım. Her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayır. Hem de hiç.
1: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
0: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
1: Ha? Hadi.
2: Hayırdır canlarım, nereye gidiyorsunuz?
0: Oyun fikirlerimiz bitti de
1: tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
2: Tatlı mı?
0: Top tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
2: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
0: Doğru.
2: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
1: Ne?
2: Sebze.
1: Sebze mi?
2: Evet. Hem de taze. Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oo, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
0: Köstebekler tatile mi gitti?
2: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
1: O zaman bahçeye tavşan alalım.
2: Neden?
0: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
2: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
0: Seviyoruz ama
1: tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
2: Ben de sebze dedektifi oyun oynarız diye düşünmüştüm ama istemezseniz oynamayabiliriz.
1: İsteriz anne, isteriz.
2: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
1: Tamam. Baba.
2: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
1: Hadi baba.
0: Oyun beklemez baba.
3: Tamam canım, yürüyorum işte.
2: Oo, kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz Adem Bey.
3: Hoş buldum canım.
0: Hadi oynayalım.
2: Tamam, oyunumuzun adı Sebze Dedektifi.
1: Dedektif kim olacak?
2: Siz.
0: Ne bulacağız?
2: Sebzeleri.
3: Ben ne olacağım?
2: Göz kapatıcı.
3: Ne?
2: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
3: Oo, tam benlik.
0: Hadi başlayalım.
2: Kiminle başlayalım?
0: Ben.
3: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.
1: Taş, kağıt, makas.
3: Kağıtla ceren kazandı. Hadi bismillah.
2: Ağzını kocaman aç bakalım.
1: Havuç.
2: Evet.
3: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
0: Yaşasın.
1: Bu kaç? 5. Aferin, görmüyorsun.
3: Sendeyiz Emel.
2: Kocaman aç bakalım ağzını.
0: Karnında şey, şimdi hatırlayacağım, bir dakika, karnında bağır.
3: İyi denemeydi ama karnabahar değil, brokoli.
0: Hep karıştırıyorum.
2: Sevdin mi Eren?
0: Azıcık.
2: Şimdi sırada yeşillikler.
1: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
3: Bizim bahçede de yedik yavrum.
1: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
3: Söyle bakalım ne?
1: Marul.
3: Maydanozlu. Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
0: Hadi baba, hemen gözlerimi kapa.
2: Al bakalım.
0: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
3: Çok yaklaştın.
0: Ispanak.
1: Bilemedin nane.
0: Bildim ya demin.
1: Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki.
0: Ama anne.
2: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
0: Kaybettim mi?
3: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
2: Söyleyin bakalım, en çok hangisini sevdiniz?
1: Çikolata.
3: Kolay gelsin canım, ne yapıyorsun?
2: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
3: Dur. Misafirimiz mi geliyor?
2: Hayır.
3: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
2: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
3: Anladım.
2: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
3: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
2: Hadi gelin!
0: Baba!
1: Anne!
0: İlk ben geldim değil mi?
1: Hayır ben.
0: En hızlı benim.
1: Hayır, esas en hızlı benim.
2: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
1: Ha? Nasıl?
3: Bahçe sporları başlıyor!
1: Bahçe sporları mı? Yaşasın! Ben birinci olacağım.
0: Ben de.
2: Hızlı olan kazansın.
0: Ben hızlıyım değil mi anne?
2: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
1: Bana söyleyebilir misin anne?
0: Bana da.
2: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
1: Evet.
3: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş, gel.
0: İstiyorum
1: ben de.
2: Durun, sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar güç ve enerji var.
1: Brokoli mi?
3: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
0: Kalsın.
2: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
1: Ne? Süper güç mü?
3: Evet, süper güç brokoli. Güç verir. Tüm engelleri aşmada en büyük yardımcınız olacak.
2: Bitmedi vatandaş. Bu ne?
1: Havuç.
2: Hayır, böyle bir kahramana havuç deyip geçemezsiniz.
1: Ne diyelim?
2: Görüş gücü ustası.
1: Ya!
3: Keskin görüşler için görüş gücü ustasından yardım almalısınız.
1: Aa, geceleri bile mi?
2: Görüş gücü ustası gece gündüz demeden çalışır ve en güzel görüşleri sağlar.
1: Ha, çok etkileyici. Bundan olurum.
3: Durun, daha bitmedi.
1: Aa!
3: Bu ne?
1: Domates.
3: Koruyucu domates.
1: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
3: Kalbimizi.
1: Vay! Kalbimiz çok önemli.
2: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
3: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
1: Anladım.
2: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir, her biri çok önemli.
1: Acıktım.
2: O zaman buyurun sofraya.
3: Neler hazırladın canım?
2: Havuçlu kek.
1: Yaşasın.
2: Patates salatası.
1: Süper.
2: Kabak sandal.
4: Kabak sandal mı?
2: Evet.
1: Bir yaşıma daha girdim.
4: Bismillah.
1: Sandala bayıldım anne.
4: Patates salatasından da ye kardeşim, çok lezzetli olmuş.
1: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis nefis.
3: Bu gidişte bize bir şey bırakmayacaklar canım. Hadi başlayalım.
2: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.
3: Hazır mısınız?
2: O zaman 3, 2, 1, başla!
5: Eren! Eren! Eren! Eren! Eren! Eren! Eren!
3: Hay maşallah!
2: Tebrik ederim canlarım. Rüzgar gibi geçtiniz.
1: Brokoli gerçekten güç veriyor. Bana da acayip güç verdi. Neredeyse seni geçiyordum, gördün mü? Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
3: Sırada zıplama yarışları var. Hem de trambolinle.
1: Yaşasın!
2: Bakalım kim en çok zıplayacak?
1: Ben. O kadar çok havuç yedim ki bir tavşan gibi zıplayacağım. Ben de zıplam, hem de en zıplak.
3: Hadi bakalım en zıplak kimmiş görelim.

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
1: Yaptık ya.
0: Doğru, yaptık.
1: Bugün aklına hiç fikir gelmiyor.
0: Senin gel

0: Hı? O da nesi? Allah'ım, içi dolu bir küp, zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Ne yapıyorsun hocam?
0: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
1: Bir şey mi saklıyorsun hocam?
0: Hı? Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
1: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
0: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

0: Ay, sen de nereden çıktın adam?
1: Geçiyordum, selam vereyim dedim.
0: Tamam o zaman. Sen verdin, ben aldım. Hadi şimdi güle güle. Zengin olunca da rahat bırakmıyorlar insanı yahu. Bu altınlarla neler yapılır neler. Önce kendime bir gümüş tesbih alacağım. Hep istediğim şeydi. Sonra da... Sonra da... Allah Allah, ne istesem ki? Bak şu işe yahu, hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Vay hoca vay. Demek bizden bu altınlar saklıydın ha?
1: Artık bunlar bizimdir.
2: Tüm parayı yiyelim.
1: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
3: Durun yemeyin. Onlar benim.
4: Neyi yemeyelim hocam?
3: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
4: Anlatsana ne gördün?
3: Ne göreceğim yahu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
4: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
3: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hoca. Bugün epey balık tuttum. Sağda vereyim mi?

0: Hocam, sana zahmet şu çuvalı koymama yardım eder misin? Hı?
1: Hocam, sana bir bilmece soracağım.
2: Hocam duydun mu? Bugün bir eve hırsızlar girmiş. Evdeki bütün altınları çalmışlar.
3: Ne? Altın mı? Çalmışlar mı? He?

0: Hırsızlar! Hırsızlar!
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl? Hırsız, hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba. Arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.
3: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
0: Bu çok güzel dostlar.
3: Sağ layık değildir ama kabul et he mi?
0: Buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.
3: He? Ama bu...
0: Ama...
2: Aa, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
0: Yani altın yok muymuş?
3: Hocam, senin düşünmen yeter. Allah razı olsun. Senin kalbin altın hocam.
0: Asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
3: İyi ki varsın hocam.
1: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
5: İyi ki varsın hocam.
0: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

Thank you.

Ha ha!

Mm-hmm.

Huh?

0: Mira.
1: ¡Vete!
0: ¡Off! ¡Anda!

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?

0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
1: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
2: Oh.

0: Çok tatlıydı çilekler.
1: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
2: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
1: Aa, uyudu bile.
0: Çocuklar geliyor. Saklanın.
3: Çilekler burada.
4: Hani çilek?
3: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
4: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
1: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
0: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
2: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
0: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
1: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
3: Burada da kalmamıştık.
4: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
3: Stop!
1: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
4: İşte oynarız.
5: Hadi birlikte oynayalım mı?
4: Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
4: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
5: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
0: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
2: Biraz da sağ kaşı.
1: Tamam, oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
5: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
1: Yine oyun peşindeler.
0: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
2: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
3: İstop!
5: Renk turuncu. Turuncu nerede?
3: Üzerinde Can, üzerinde.
5: Elimde. Aa ya hayır.
3: Elim sende.
5: Yakaladım seni. Iskaladın. Turuncu buldum.
3: Hayır. O gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
5: Tamam. Ebeveynim.
1: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
0: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
2: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
1: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor, onu bulamayanları da topla vuruyor.

0: Of of, dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
1: Hemen bir alıştırma yapalım. Tem tem.
0: Hey, bu çok sert.
2: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
1: Top geliyor.
0: Tamam tamam, oynayalım. Hani nerede top? Hey, geriden uykum geldi.
3: İşte top burada. Heh, buldum.
4: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
3: En sonunda çilekleri de bulduk.
4: Hadi çilekleri toplayalım. Ninemre çileğini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız. Şenliğe gidiyoruz.

0: aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
1: Ha?
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.

0: meraklanmayın. Reçelin tarifini aldım. Bir top gerekiyor. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
1: Mirmir, bu istop oyununun tarifi.
0: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
2: Top.
1: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım?

0: Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek aldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
2: İşte burada.
0: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
2: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Hı? Nasıl yani?
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
2: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
0: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
2: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız. Dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
0: Hadi biz de işe koyulalım.

0: arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar, bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil, babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım?
2: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
1: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce ellerimizi yıkayalım.

0: Eller yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Oo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuzu alıp hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top sandım. Babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
3: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.

0: Arkadaşlar gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor mu? Kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar içeceğimizi blender'da yapacağız çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar. Ha?
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
2: Yaşasın!
0: Arkadaşlar tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
3: Merhaba çocuklar.
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
3: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
2: Teker de mi yapacağız?
3: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
2: Olmaz ama teker yok ki.
3: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
2: Oo.
3: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
2: Aa, bu harika bir fikir baba.
3: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
0: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz. Değil mi baba?
3: Aynen öyle güzel kızım.
0: Bu daha da harika bir fikirmiş.
3: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım başlayalım. Bu 1, bu 2, 3 ve 4.
2: Vay baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
3: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
0: Anlaştık.
3: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
0: Tamam. Oldu mu baba?
3: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
0: Ön tekerler hazır.
2: Sıra bende. İşte oldu.
3: Aferin size.
2: Aynı kaplumbağaya benzedi.
3: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
2: Tosbağa. Çok güzel oldu.
3: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
2: Yaşasın. Tosbağa hareket edecek.
3: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
2: Tosbağa gidiyor. Gel bakalım.
0: Arkadaşlar bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Anne, arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce bu.

0: Buradaydı.
1: Buradayım. Ha? Bakın maske yaptım. Ben karpuz adam.
2: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
1: Yaşasın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı?
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım.

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkandaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.

0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Ha, yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Aa, çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış, düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Aa, ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Aa, sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. Ha? İşte. Ay. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Ha, şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasa mı iyi olacak? Anne! Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizm mi? Yazılsam iyi olur, doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi dedim bir an. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı?

0: Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
0: Tabii tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha, işler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: İşte. Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.

0: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
1: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül, çekinme.
1: Ben bu programı sunamayacağım.
0: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: Ai! Hã? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye!
2: Ha? Dur teleskop, ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam Tilki. Aha. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Ay. Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha

0: kolay ulaşabiliriz.
1: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme tilki.
1: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
2: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
1: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
1: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
2: Bilmiyorum.
1: Haberci?
0: Bilmiyorum.
1: Evet, ben biliyorum. Dinleyin, her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
1: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
1: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Heyo!
1: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor.
1: Hey, oradaki, olduğun yerde kal. Kimsin? Neden kaleye geldin? Ben bu kaleyi

0: giderim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
1: Şey asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
1: Neydi? Tamam buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hı? Yo, hayır. Eş anlamlısını söyle.
1: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
1: Hatırladım. Al bayrak, ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Doktor!
1: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
1: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
2: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
2: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
1: Evet, ben de doktor oldum.
2: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
1: Nasıl yani?
2: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Kimler?
2: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
3: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
2: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
0: Asker! Tıpkı benim gibi.
2: Ak yuvarlar vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
1: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
2: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
0: İşte kahraman birer asker.
2: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
1: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
2: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
1: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
2: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
0: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
2: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
1: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
0: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
2: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
0: Vay! Vücudumuzda ne mucizeler var.

0: Kırmızı güller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladın.

0: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
1: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
2: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
0: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
1: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
0: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
2: Ben zararlı otları temizlerim.
1: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
2: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
0: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
1: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
2: Yaman koşar da doktor civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: kırmızı güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Oh, acıdı.
0: Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
2: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Ha? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan. Söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir değil mi?
1: Elbette. Doktor Yaman. Parola. Ya da dur dur. Bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
2: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Biz de...

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.

0: Bana bir şey olmaz Ayşegül. Sen karışma abine.
1: Merak etme Ayşegül. Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
2: Çok rahatlatıcı.
3: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye?
1: İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya. Havalar ısınmış filan.
0: İşte geliyor.
2: Allah! Abi!
4: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
1: Müşteri abi.
4: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
1: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım.
2: Aleyküm selam.
0: Ah, Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
3: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik. Acaba...

0: Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
1: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
2: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Oo, selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
3: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
2: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz, anlayalım.
3: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes?
2: Yakala!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza, sanıyorum anladığım durumu.
4: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
5: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar. Hatta... Ha? Şu abim mi?
2: Çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
5: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
4: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
5: Evet. Hem nereden bulacağız bu oyunları?
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen. Bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
4: Tamam tamam anladık. Sen önce aklını frisbee'den kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirlere duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi.
2: Olsun. Üzülme İsmail.

0: yetecek halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho. Kazandım.
0: Ben daha çok böyle şeyler düşünmüştüm ama hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
1: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
2: Nereden buldunuz bu oyunları?
3: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
4: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
0: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
3: Daha neler yapacağız kim bilir?

0: arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Güzel havalarda abdesti şadırvanda almaya bayılıyorum.
2: Ben de. Oh, serin serin.
3: Selamun aleyküm gençler.
4: Aleyküm selam.
3: Ne yapıyorsunuz bakalım?
2: Abdest alıyoruz hocam.
3: Salihciğim, muslukta sorun mu var?
2: Yok hocam, canavar gibi maşallah.
3: O zaman biraz kısalım mı? İsraf olmasın.
2: İsraf mı?
3: Evet.
2: Abdest alırken mi?
3: Evet.
2: Ama hocam, abdest alırken israf mı olur?
3: Olmaz mı hiç? Aynı soruyu Peygamber Efendimiz'e de sormuşlar. Peygamber Efendimiz de nehir kenarından abdest alıyor olsanız bile suyu israf etmeyin buyurmuş.
2: Ya! Ben de abdesti ne kadar çok su...

0: yaparsak o kadar çok sevap kazanırız sanıyordum.
1: Amacın güzelmiş ama esas sevabı her şeyi kararında yaparak kazanabiliriz.
2: Ne demişler? Sevapta galip, israfta mülayim ol.
0: Kesin demişlerdir.
1: Hadi abdestinizi aldıysanız camiye geçelim. Namazdan sonra konuşacaklarımız var. Nedir bu?
0: Bir anahtar.
2: Ama çok eski sanırım. Biraz değişik.
0: Bence sır nerenin anahtarı olduğuyla ilgili. Yanılıyor muyum hocam?
1: Yanılmıyorsun Selim. Hemen çözdüm mevzuyu. Eski bir anahtar ama çok lezzetli bir yere açılıyor dedi Tahsin amca.
0: Lezzetli mi?
1: Hem de nasıl. Kimler geliyor?
2: Geliyor! Düşürme sakın! Ve basket! Galip'ten muhteşem bir ikilik.
0: Burada atan değil, tutan önemli Galip. Bir kaleci gibi yakalıyorum fark ettiysen.
2: Bal gibi Salih. Ben böyle kayısı yemedim.
0: Yemeği bırak da toplamaya bak Galip. Hep birlikte yiyeceğiz, unuttun mu?
2: Unutmadım ama öyle güzel görünüyor ki doyamadım. Galip'ten bir üçlük denemesi daha.

0: Hocam çok lezzetli görünüyor.
1: Bak bakalım, tadı da görüntüsü kadar güzel miymiş?
0: Hocam çok güzel.
2: Uzandıklarımızı alalım. Fazlasına gerek yok. İsraf olmasın.
3: Evet, zaten birçok çeşit var. Hangi birini yiyeceğiz?
0: Hepsini.
3: Sakin ol Ali.
0: Ağaca çıkalım, ağaca çıkalım. Cemile abla lütfen.
3: Tehlikeli olabilir Ali. Biz zaten yetişebiliyoruz.
0: Ama ya, ben hiç toplayamadım ki. Ne olur bir tanecik koparıp ineyim, ne olur.
2: İyi madem, dikkatli ol ama. Ben de sana yardım edeyim.
0: Yaşasın. Hadi hemen çıkar beni.
2: Efendim.
0: Selim abicim, bana yardım edebilir misin lütfen?
2: Geç hadi.
3: Ali, bastığın yere dikkat et, tamam mı?
2: Hadi artık, kopar bir tane.
0: Tamam.
1: Evet, kirazlar hazır. Gelin çocuklar. Ne oldu? Bir sorun mu var yoksa?
0: Gitti tişört.
2: Gitti kuyusular.
1: Geçmiş olsun Salih. Tişört için üzgünüm. Gitmiş olabilir ama kayısılar için her şey bitmiş sayılmaz.
0: Ezildiler ama hocam.
1: Olsun. Çekirdekler bizimle.
0: Size ne oldu böyle?
3: Ali şeftali ağacını silkeledi.
2: E'si altında biz vardık. Hepsi kafamıza indi.
1: Geçmiş olsun size de.
3: Birçok şeftali de ezildi. Boşa gitti hocam.
1: Üzülme Cemile. Poşeti bana ver. Hadi siz temizlenin önce. Tahsin amcadan Allah razı olsun. Camimizin en devamlı cemaati olan çocuklara benden küçük bir ikram olsun dedi.
2: Tahsin amcam ya. Gidince biz de teşekkür etmeliyiz.
4: Tabii. Ne demişler? Şükürde galip, teşekkürde mülayim ol.
2: He galip he.
1: Evet gençler. Sıra geldi ortalığı toplayıp şifreleri saklamaya.
5: Şifre mi?
1: Evet.
4: Hocam, bütün işlemler tamam. Sıra geldi şifreyi açıklamaya.
1: İşte burada.
0: Şifre demiştiniz hocam.
1: Bütün meyve çekirdekleri ve tohumlar bir şifre olarak yaratılmıştır çocuklar. Allah küçücük çekirdeğin içine kocaman ağacın şifresini saklamıştır. Ve çekirdeklerin şifresini yalnızca tohumlar...

0: bırakanlar.
1: Çok esrarengiz.
0: Şimdi çocuklar, bu lezzetli meyvelerden her zaman yiyebilmek için bu şifreleri toprağın bağrına göndermemiz lazım ki israf olmasın. Çekirdek ve tohumların sadece %35'lik kısmı toprakla buluşabiliyormuş. Bu da kalan kısmın israf olduğu anlamına geliyor.
1: Buna dur demeliyiz hocam.
0: Diyeceğiz Galip. İşte bunun için hazırlık yaptık. Toprağı tohumla buluşturmak için tohum topları yapacağız çocuklar.
2: Hadi.

0: Elinize sağlık çocuklar. Bu tohum toplarını şimdi kurumaya bırakacağız. Tahsin amca daha sonra bize getirecek. Biz de doğa gezilerimizde uygun yerlere bırakacağız. Nasıl?
1: Muhteşem hocam. Demek ki tohumlar çöp değilmiş. Allah'ın bize emanetleriymiş.
2: Vay Salih, çok iyi anlattın kardeşim.
0: Her emanet yerine teslim edilir. Hadi bakalım, şimdi sıra sizi ailelerinize teslim etmede.

Merhaba kara. Merhaba keçe. Oo, ne güzel hareketler bunlar. Ben kalemler sadece kitap yazar sanıyordum. Ama okuyormuşsunuz da. Bayılırım kitap okuyan kalemlere. Neden bir anda okumayı bıraktınız çocuklar? Okuyun okuyun. Biraz daha bekleyebilirim. Bol bol zamanım var bugün. Ha? Aa, çok affedersiniz çocuklar. Bunu açmam lazım. Bugün sizi hiç anlamıyorum. Neler oluyor? Telefonun sesi mi rahatsız etti? Anladım. Kusura bakmayın, hemen kapatıyorum. Alo? Yok.

şu anda müsait değilim. Hayır efendim, mümkün değil. Kütüphanedeyim. Kütüphane. Çok affedersiniz. Nasıl da fark edemedim. Kütüphanede bu şekilde yüksek sesle konuşulmaz. Hele telefon...

Cecim, hazırsan senle başlayabiliriz. Bir kutu. Bir sandık. Bir hazine sandığı. Ama konuya dönsek artık keçe, kitap okumanın öneminden bahsedecektik. Vay, şimdi anladım. Kitap okumak kelime hazinemizi geliştirir. Tebrik ederim. Ne güzel anlattın. Şimdi sıra sende Kara. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çizgi. Yok daha neler. Halter mi? Şu anda hiçbir bağlantı kuramıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi buldum. Kitap okumak hafızayı kuvvetlendirir. Harika bir anlatım oldu Kara. Sağ olun, var olun. Ay aman efendim, mahcup ediyorsunuz. Keçeciğim, hız kesmeden devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sahne. Ama çocuklar, bugün bütün çizimleriniz çok şaşırtıcı. Kitap okumanın önemi ve bir sahne. Bir kürsü. Dur bakalım neler çıkacak. Allah Allah. Şimdi bulacağım. Evet, buldum. Kitap okumak kendini ifade etme yeteneğini geliştirir. Gerçekten tebriği hak ettim, değil mi keçe? Ama gerçekten zordu ve bildim. Kitap okumanın faydaları sanırım. Her gün mutlaka okurum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okumak bizi geliştirir arkadaşlar. Üstelik dinimizin ilk emrinin oku olduğunu düşünürsek, okumanın gerçekten çok önemli bir şey olduğunu anlamak hiç de zor değil. Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Maalesef. Ama üzülmeyin, en kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Ama kapatmadan önce içimden geldi. Kahramanlarımıza özel bir alkış alalım. Ne dersiniz? Sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor

0: musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki, zaten anlasanız şaşardım.
1: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
0: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
2: Kralını.
0: Ha?
2: Dansın kralını diyecektin.
0: Ben ne dedim?
2: Büyük babasını.
0: Yo, demedim.
2: Dedin.
0: Ben demedim, sen dedin.
2: Hayır, sen dedin, ben demedim.
0: Ben değil, sen dedin.
2: Sen dedin.
0: Sen.
2: Ben mi?
0: Evet, ben dedim.
1: Hadi Mo, seni bekliyorum.
3: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
1: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
3: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
1: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
3: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
1: Harika.
0: Mo operasyona hazırdır.
2: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
3: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
0: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
1: Deha olmasın o.
0: Ben ne dedim?
3: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
2: Dolaba koymuştum galiba.
1: Hemen getiriyorum.

0: olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kange ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
1: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: insanları bu kadar hayırsever? Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stant ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız? Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
9: Evet Mia.
6: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
7: İyilik için.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 먹어도 깨지껄리쥬스.
1: 세마, kızım, rozetler masanın üzerinde kalmış.
2: Alacağım baba.
0: Tüh tüh tüh, geç kalacağız. Bir türlü evden çıkamadık.
2: Miço, ne yapıyorsun böyle?
0: Evden çıkamadık ya bir türlü Sema abla. Onun için böyle yapıyorum.
1: Anlamadım. Evden çıkamayınca böyle mi yapılır?
0: Bilmem, babam hep böyle yapıyor. Böyle ellerini beline atıyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor. Tüh tüh tüh, çıkamadık bir türlü. Sonra da böyle söyleniyor.
1: Tüm gördüklerini kaydetme çağındasın Elifciğim. Ne güzel almışsın hafızana.
0: Hafızayı almak ne demek Agah dedi?
1: Aslında öğrenmek demek Elifciğim.
0: Öğrenmek

0: güzel bir şey. Ben çok severim öğrenmeyi. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerek?
1: Öğrenmek farklı şekillerde olabilir Miço. Mesela eğitim almak bir yöntemdir.
0: Nasıl?
1: Bilen bir kişinin öğretmesiyle bilgi edinebilirsin yani.
0: Başka?
2: Araştırarak, gözlem yaparak, okuyarak, izleyerek, dinleyerek.
0: Dinleyerek mi? Dinleyerek nasıl öğreneceğim ki Agah dede?
2: Dikkat öykülerini dinleyerek öğrendiğin gibi Miço.

0: kadar güzel.
1: Harika.
0: Çok sevdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Dikkat Balon ailesine şimdiden hoş geldiniz.
2: Evet çocuklar. Çok şükür sorunsuzca havalandık. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Hazırız.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde bir padişah varmış. Bu padişah ilime ve bilime çok önem verirmiş. Sarayında bilginlere, alimlere ayrıcalık tanır, onların fikirlerinden faydalanırmış. Günlerden bir gün sarayın baş alimi vefat etmiş. Mecburen yeni bir baş alim seçilmesi gerekiyormuş. Padişah ilimine ve bilimine güvenen insanları sarayına davet etmiş. Bir yarışma yapacak ve kazanan kişi baş alim olacakmış.
3: Belirtilen gün ve saatte ilmine ve bilimine güvenenler sarayın avlusunda toplanmış. Tam 200 Adem evladı toplaşmış.
2: Padişah sualler soruyor, bilgilerini sunuyor, onların tartışmalarını izliyor ve aklına yatmayanları eliyormuş. Elene elene sona 4 kişi kalmış. Padişahın veziri padişahı 4 tercihinden ötürü tebrik etmiş ve...
3: Efendim tebrikler. Şu 3 Adem gerçekten de baş alim olmaya adaylar. Bir tanesi öyle hazır cevap ki herkesi ikna ediyor. Bilgisi olmasa karşısındaki insanları böyle ikna edemez. Sözleriyle tesir altına alamaz.
2: Demiş. Padişah onun söylediklerini saygıyla dinlemiş. Vezir bu sefer ikinci adam hakkında konuşmaya başlamış.
3: Hele şu ikinci Adem. Belli ki ne kadar bilirse bilsin, bilgisini tekrar etmeyi seviyor. Araştırmacı. Her bir soruda önce kalın kaplı kitabından bilgilerini teyit ediyor. İnce eliyor, sık dokunuyor, öyle yanıt veriyor.
2: Demiş. Padişah, vezirinin bu söylediklerine de hak vermiş. Vezir, üçüncü Adem hakkındaki görüşlerini söylemeye başlamış.
3: Bu üçüncü Adem, ispatçı. Hemen deney yapıyor. Formül geliştiriyor ve ispat ediyor tezini.
2: Padişah bu söylediklerine de hak vermiş. Ve vezir sözlerine şöyle devam etmiş.
3: Bunları neden finale bıraktığınız besbelli hünkârım. Lakin bu dördüncü Adem'i neden seçtiniz? O baştan beri hiç konuşmuyor. Öylece susup oturuyor.
2: Demiş. Padişah da ona başından beri en çok dikkatimi o çekiyor. Susuyor. Lakin bildiğinden mi susuyor, bilmediğinden mi susuyor anlamadım. O nedenle bir de onu finalde görmek istedim demiş. Ve final için son sualini sormuş. Son sualiyle birlikte finale kalan 4 yarışmacıdan araştırmacı olan hemen kitabını açmış, araştırmış. İspatçı hemen ispat için formüller oluşturmaya başlamış. Hazır cevap olan anlatmış da anlatmış. Dördüncü Adem yine yalnızca susuyormuş. Padişah sonunda bu suskun Adem'e sen neden hiç konuşmazsın diye sormuş. Adem de ona...
3: Efendim, bilmenin en kıymetli yanı sürekli ne kadar bildiğini sorgulamaktır. Bilgi sonsuz bir deryadır. O deryaya tamamıyla vakıf olmak mümkün olmaz. Bu nedenle ben konuşmaktan çok dinlerim.
2: Demiş. Padişah bu cevabı sevmiş. Lakin karşısındakinin bilgisine de ihtiyacı olduğu için peki dinlemekle ne geçer eline diye sormuş.
3: Efendim, geldiğimizde burada yüzlerce Adem vardı. Her biri kendince bilge, kendince bir derya. Her soruda hepsini dikkatlice dinledim. Böylece kim akla yatkın konuşuyor, kim başka pencereden bakıyor, kim yeni bir bakış açısı getiriyor, hepsini gözlemledim. Oralardan edindiğim bilgilerle ufkumu genişlettim.
2: Demiş. Padişah bu cevabı da beğenmiş ve suskun adam şöyle devam etmiş.
3: İlk baştan beri sorduğunuz her sualde az çok malumatım vardı. Lakin şimdi hepsi hakkında iyice emin olduğum cevaplara sahibim. İlk sualinizde tartışanları dinledim, anlatanları dinledim, okuyanları dinledim. Hepsini harmanladım ve bir sonuca vardım. İlk sualin en doğru çözümü şöyle olmalı.
2: diyerek anlatmış da anlatmış. Gerçekten de dinlediği her şeyi akıl süzgecinden geçirip çok doğru bir sonuca vardığını göstermiş padişaha. Ve devam etmiş. İkinci sual, üçüncü sual, dördüncü, beşinci sual. Hepsinde farklı fikirleri dinlemenin, farklı görüşlere kulak vermenin faydasını görmüş bu suskun Adem. Hepsini akıl süzgecinden geçirip en doğru cevaba ulaşmış. Ve son sual için üç finalistin de söylediklerini aklından geçirip en doğru cevabı vermiş. Bunun üzerine padişah da ona, "Baş alim olarak seni seçtim." deyince Adem padişaha,
3: "Efendim, af buyurun ama biz dört kişi kaldık finale. Bu arkadaşlarım da en az benim kadar hak eder bu görevi. Müsaadeniz olursa dördümüz birden bu görevi yapalım. Malumunuz ilim öğrenmeyi tek başına yapabilirsin. Lakin ilim yaymaya ekip gerek. Akıl akıldan üstündür."
2: demiş. Padişah bu fikri de çok beğenmiş ve dördünü birden baş alim seçmiş. İşte böyle çocuklar. Ne kadar bilirseniz bilin, dinlemek kadar kıymetlisi yoktur. Farklı fikirler, farklı görüşler bize her zaman yeni çıkış yolları gösterebilir. Evet, madem dinlemek üzerine bu kadar metiyeler dizdik, o halde yarışmamıza geçelim de görelim bakalım kim daha iyi dinlemiş. Padişahın çağrısı üzerine sarayın avlusunda kaç Adem evladı toplanmıştı? Hatırlayan var mı?
0: 200 kişi Agah dede.
2: Aferin sana. İyi bir dinleyici olduğun belli. Bir puan senin oldu.
3: Peki finale kaç Adem kalmıştı?
1: 4.
3: Tebrikler. 1-1 oldunuz.
2: O halde dikkatlice dinleyin. Bu soruya doğru cevap veren, kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olacak.
0: Bunu da ben sorayım mı Agah dede?
2: Sor tabii Elifciğim.
0: Arkadaşlar biliyorsunuz ki finale 4 kişi kaldı. Bunların özellikleri neydi?
4: Biri hazır cevaptı. Bir çeşit filozof gibiydi. Cevaplarıyla herkesi ikna ediyordu.
0: Evet doğru. Diğerleri?
4: Biri araştırmacıydı. Konuşmadan önce kitabına bakıp bilgilerini tazeliyor, emin oluyordu.
0: Evet, peki ya diğerleri?
4: Biri ispatçıydı. Hemen formüllerle, deneylerle sonuç üretiyordu. Dördüncü de zaten iyi bir dinleyiciydi. Herkesi dinleyip, akıl süzgecinden geçirip en doğru sonuca gidiyordu.
3: Tebrikler küçüğüm. Sen de ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösterdin bize. Bugünün kazananı olarak sana bu balon maketini ve rozetimizi takdim ediyoruz.
2: Sen de hem eşsiz manzaranın tadını çıkarttın, hem de bizden bir rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldun.
0: Lay lay lay Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Sen de gel bize, katıl bu eğlencemize.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: مثلا
1: اروج.
2: Güneş daha büyük.
3: Hiç de bile. Ay daha büyük.
2: Hayır güneş.
3: Ay bu kadar.
2: Güneş çöl kadar.
3: Hiç de bile.
4: Çocuklar, hadi uyumalısınız artık. Bu gece sahura kalkacağız.
1: Ne? Sahur mu?
0: Evet ya, ne sandın? Ramazan başladı.
1: Ben onu...

0: Babacığım.
1: Eyvah! Nasıl ahura kalkamazsam?
2: Hadi bir an önce uyuyun o zaman. Allah rahatlık versin.
1: Hemen uyumalıyım. Ay dağlar kadar.
0: Çöl dağdan daha büyüktür bir kere.
2: Uyuyun artık çocuklar.

Hadi uyu yara. Ha.

0: İki kulaklı seni. Baban ve ben o kadar uğraştık ki. Sahura kalkmak için erken uyumalısınız oğlum.
1: Ben kalktım. Olamaz.
0: Bugün tutmayı verirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
1: Ben tutacağım. Tıpkı peygamberimiz gibi.
2: Ne? Peygamberimiz gibi mi? Olmaz anne, ben de tutacağım.
0: Bugün keçiyi uzak otluğa götürme günü ama. Bu senin için zor olabilir.
2: Doğru.
1: Oruç tutamazsın.
2: Ha? Tutacağım işte. Hem otluğa gideceğim hem de oruç tutacağım.
1: Oruç tutmuyor musun Lemi? Afiyet olsun. Merak etme, orucun hala geçerli. Unuttuğun için.
2: Ha?
1: Senden bir şey rica edeceğim Lemi. Abim sahura kalkmadı ama oruç tutacak. Geçen sene aynısı oldu, tutamadı. Evet, abim de buna çok üzüldü.
2: İva!
1: Abimin orucunu bozmamasını sağlar mısın? Ona yoldaş ol filan işte. Yapabilir misin? Lemi? Ne yapıyorsun sen burada? Hop.
2: Ne oldu sana Lemi?
1: Lemi, ne zaman akıllanacaksın sen? Taş mı onlar, ne ki? Gözünde nasıl duruyorlar?

0: Aa. Güneş de ne kadar büyük. Sanırım Şifa haklı.
1: Oh. Ha? Ha.
0: Medine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda ne yapıyor acaba?

0: Ne yapıyorsun Lemmy? Ödümü patlattın. Yala yala. Çok susadım. Ben dayanamayacağım.
1: Bugün tutmayı verirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
0: Lemmy, ver şu kurbayı. Bütün gün su içip durdun zaten. O su benim. Lemmy, o benim tek suyumdu.

0: İşte su buldum.
1: Ne yapıyorsun sen Lemi? O belki de bizim son suyumuzdu. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum.
2: Bugün tutmayı verirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
3: Ben tutacağım. Tıpkı peygamberimiz gibi.
1: Dayanamayacağım.

0: Çok şükür. Bugün öyle veya böyle bir şekilde orucumu tuttum. Biraz yemek yesem rahatlayacağım.
1: Yala yala.
0: Bunlar dolu.

Sen suları içmedin mi yoksa? Çıpalar tıkalıydı. Nasıl da anlamadım. Yoksa sen de mi oruç tutuyorsun Lemi? Ha, anladım. Benim oruç tutmamı sağladın Lemi.

Hemen hızlanın.

Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu, Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden?

0: ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bagu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Go, go.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Go, go, go.
0: Söylemiştim. Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı ol.

0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yediyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri, tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: kolay tutulması. Abla, şu çiçeğe bak. Ha?
1: Aman canım, abartmayın. Çiçek işte.
2: Sen öyle san. Bu Allah'ın eşsiz sanatının harika bir örneği.
0: Abla!
1: Her yer kelebek dolu.
2: Yusuf, senin neyin var?
1: Canım sıkılıyor. Burada her şey aynı.
2: Canın sıkılıyorsa oyun oyna.
1: Bu oyun da çok sıkıcı.
3: Şu gümbeliği sıkıca bağlayın artık canım. Aman yani gümbeliği iyice besleyin demek istedim. Tabii.

0: oldu Yusuf?
1: Burada her şey aynı dede. Hiç değişik bir şey yok.
0: Değişik bir şey görmek istiyorsun demek. O zaman geceyi bekle.
1: Ne? Ne olacak bu gece? Yoksa uzaylılar mı gelecek?
0: Hayır. Bu gece ay tutulması olacak.
1: O da ne?
2: Ayı kim tutuyor dede? Kim tutuyor? Niye tutuyor? Hı?
0: Kimse tutmuyor ayı. Hı,
3: saygısızlık etmek istemem ama kimse uzayı benden iyi bilemez. Ben uzay araştırmaları merkezinde çalışırken...
0: Nerede çalışırken?
3: Uzay araştırmaları merkezinde. Her neyse...
0: Zeki oğlum, sen hiç öyle bir yerde çalışmadın ki.
3: Babacığım, sen de az tadıyla bir şey anlattırmıyorsun. Bir alışveriş merkezine uzay sergisi gelmişti. Ben de onun karşısındaki kafede çalışıyordum. Oldu mu şimdi? Detaylara takılmayalım lütfen ya. Tabii. Orada uzayla ilgili çok şey öğrendim. Ve ay tutulmasının nasıl olduğunu en iyi ben bilirim.
0: İyi o zaman. Anlat da öğrenelim.
3: Tabii ki. Şimdi ayı uzayda yaşayan dev bir kutup ayısı yutuyor. Sonra tadını beğenmeyip geri bırakıyor. Tabii.
1: Dayıcığım, hı? Sen bunu izlediğin filmlerden öğrenmiş olmayasın.
3: Hayır ya, kesin bilgi. Ayrıca bu gece boşuna beklemeyin. Ay tutulmayacak.
0: Nedenmiş o?
3: Çünkü kutup ayıları kışın ortaya çıkarlar. O yüzden de yazın ay tutulması olmaz. Tabii.
0: Zeki, hı? Çocukların aklını karıştırma. Mukaddes, hı? Sen şu işin aslını anlatsana çocuklara.
4: Tabii babacığım. Çocuklar, ayın kendisi ışık yaymaz. Güneşten gelen ışınlar yansıdığı için ayı görürüz. Ay dünyanın etrafında döner. Bu dönüş esnasında ay bazen dünyanın gölgesinde kalır. İşte bu durumda güneşten gelen ışınları yansıtamaz. Biz de ayı bir süre göremeyiz. Buna ay tutulması denir.
1: Peki ayın ne zaman tutulacağını önceden bilebilir miyiz?
4: Tabii ki. Allah tüm evreni bir düzen içinde yaratmıştır. Böylece ayın ne zaman tutulacağını hesap edebiliriz.
0: Bu yüzden ayın bu gece tutulacağını biliyorum.
3: Yazın ay tutulmaz. Bilim konuşuyor burada. Tabii.
1: Eğer tabletimi almasaydınız internetten bakar söylerdim. Küçük sözü dinlemiyorsunuz ki.
3: Merak etme küçük adam. Dayın bu sorunu da çözecek. Şimdi şehre gidiyorum ve bir astronomi kitabı getirip sözlerimi ispat ediyorum. İşte bakın, ay görünmüyor. Ay yoksa tutulma da yok demektir. Ben kazandım.
2: Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilir misin dayıcığım?
3: Olabilir. Olsun ama yine ben kazanacağım. Tabii, izleyin beni. Hıh.

0: ¡Ay, ay, ay, ay!
1: तो ये विषय ही हो क्या?
0: O sincap benden ne istiyor? Ben şimdi ne yapacağım?
2: Merak etme dayıcım, benim daha iyi bir fikrim var.
0: Dur söyleme. Gökyüzüne merdiven mi inşa edeceksin?
2: Hayır.
0: Gözlem kulesi mi yapacaksın?
2: Hayır.
0: O zaman... Tamam, pes bulamadım. Ne yapacaksın Zeynep?
2: Çok basit. Karavanın üzerindeki teleskopla gözlem yapacağız.
0: Ha, o mu? Çok basit bir fikirmiş ya. Senden daha orijinal fikirler beklerdim. Tabii. Tamam, tamam. Bu da işe yarar. Ben kazandım. Ay, hiçbir yerde görünmüyor.
2: Dayıcım, bir de ben bakabilir miyim?
0: Tabii Zeynep'ciğim, hepiniz bakın. Tebrikleri sonra kabul ederim ben. Ha, tabii.
2: Ay'ı görememen çok normal dayıcım. He. Çünkü her yer bulutlarla kaplı.
1: Bu durumda ay tutulması olsa da göremeyiz. Of ya, her şey çok sıkıcı.
0: Kışa kadar sabret Yusuf'cığım. O zaman izlersin ay tutulmasını. Tabii.
1: Of ya, beklemek istemiyorum ben. Değişik bir şeyler görmek istiyorum.
0: Ne oyun işte, top mu oynayacağız?
3: Top değil bu, balon Zeki.
0: Keşke top olsaydı. Ben balon oynamayı sevmem ki. Ben futbolcuyken...
4: Zeki, yine başlama.
0: Babacığım, futbolcu olmak için ille de büyük takımlarda mı oynamak lazım? Mahalle takımının en golcü oyuncusuydum ben. Tabii.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Ya ne sandın? 5 dakikada 50 tane gol atardım. Gol makinesi Zeki derlerdi bana.
1: Boş kaleye mi dayı?
0: Ha, evet. Ne var bunda? Onu yapamayanlar da var. Çok büyük oyuncuydum ben ya. Çok. Tabii.
3: Oyun oynamayacağız. Bununla ay tutulmasını gözlemleyeceğiz.
0: Ha? Enişte, o balon bizi taşımaz ki ya.
3: Bizi değil, kamerayı taşıyacak.
0: Nasıl yani?
3: Karavanın araç kamerasını balona bağladım. Sonra balonu gökyüzüne salacağız.
0: Saçma! Kamera uçtu gitti. Görüntülere nasıl bakacağız enişte?
3: Tabii ki karavanın ekranından Zeki. Hadi, karavana gidelim.
2: Vay be.
1: Şuraya bak.
2: Çok güzel.
1: Çok güzel.
3: İşte. Gördünüz mü? Bakın, işte başlıyor. Tutuluyor.
0: Yok artık.
1: Gördün mü abla?
3: Geldi geçti.
0: Bir dakika ya. Görüntülerin montaj olmadığı ne belli? Enişte, benim inadıma mı yaptın bu videoyu sen?
4: Zeki.
0: Tamam baba ya. Sen kazanın, kabul. Her bilim insanı ufak tefek hatalar yapabilir. Ne var bunda? Demek ki boz ayılar da ayı yutabiliyormuş. Tabii.
4: Zeki.
0: Tamam, tamam. Ayı falan yok. Dünyanın gölgesi. Tamam, anladık.
2: Dayıcım, bence tam zamanı.
0: Neyin tam zamanı?
1: Senin meşhur şarkıların.
0: Ver bakalım yeğenim. Bilimde kaybettim ama sanatımda çok başarılıyım. Tabii. Kutup ayısı sandım. Yine ben aldandım. Bilmediğim işe burnumu soktum. Bilmiyorsan tahmin etme. Bir bilene sor. Hatanda ısrar etme. Cahillik çok zor. Tabii.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Bye.
1: Garip abi nerede baba?
2: Çarşıya yolladık oğlum.
3: Aa, neden?
4: Bugün garibin doğum günüymüş. Babanız kimliğinde görmüş.
1: Doğum günü mü?
2: Evet.
3: Ama doğum günü diye niye çarşıya yolladınız?
4: Çünkü benim ona sürpriz olsun diye hazırladığım pastayı görmemesi gerekiyor da ondan.
1: Sürpriz mi?
2: Evet. Ben dün hepimizin adına ona bir hediye aldım. Bu akşam gösterimiz bittikten sonra sahnede doğum gününü kutlayıp sürpriz yapacağız.
4: Siz de söylemeyin olur mu çocuklar?
3: Tamam anneciğim.
5: Ha, hayırlı günler Sefa.
1: Sana da garip abi. Sen neden çarşıya gittin?
5: Usta bazı şeyler almamı istedi de ondan.
1: Evet ama bunun bir nedeni var.
5: Nedeni mi var? Nedir Sefa? Nedir?
1: Şey, biliyor musun garip abi?
3: Garip abi geldin mi? Babam seni arıyordu. Arkada. Garajda.
5: Ha, tamam Merve, gidiyorum. Merve!
3: Sefa ne yapıyorsun? Az daha sürprizi söyleyecektin ona.
1: Çok heyecanlandım abla. Ne yapabilirim?
6: Ama bu doğru değil. Sırrımız ortaya çıkarsa doğum gününün tadı kaçar.
1: Ama bu sır değil ki. Sürpriz.
2: Evet. Meyle başlayan bir meyve.
1: Mandalina.
2: Aferin Sefa. Sıra sende. Sen sor.
1: Ben sıramı garip abiye vermek istiyorum.
5: Bana mı? Neden Sefa? Neden?
1: Çünkü bugün...
3: Çünkü bugün Sefa'nın...

0: Bana hiç güzel soru gelmiyormuş da. Ondan garip abi. Hadi sen sor.
1: Tamam. O halde soruyorum. T ile sebze.
0: Turp.
1: Tebrikler Acer anne. Sıra sende.

0: Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Hay Hak, yar bana bir eğlence medet. Heybeli Tiyatro'nun gösterisine hoş geldi tüm millet. Şimdi dolaşacak heybemiz, seçilecek konumuz. Hemen ardından da başlayacak oyunumuz. Yazın kağıtlara, atın içine, boş kalmasın heybemiz. Hiçbir zaman dert görmesin alkışlayan elleriniz.

0: Konusu sır saklamak çıktı. Haydi öyleyse başlasın temaşa da bizi izleyen zebat Şeref Yağbola.
1: Baba bak Bilal abi.
0: Selamun aleyküm Bilal. Hayırdır, bu kutuda ne?
2: Aleyküm selam Mustafa abi. Bu bizim Metin abiye yardım kutusu.
0: Metin abiye yardım mı? Nereden çıktı ki?
2: Biliyorsun damadı geçen yıl vefat etti. Yetim torunlarına bakıyor. Onları bu sene sünnet ettirecekmiş de ona yardım olsun diye topluyoruz.
0: Allah sizden razı olsun. Ne güzel düşünmüşsünüz.
1: Ne kadar para verdin baba?
0: Böyle şeyler söylenmez oğlum.
1: Ama çok merak ettim baba.
0: Tamam peki. 500 liram vardı, o kadar verdim.
1: Ya!
0: Mert, bak oğlum, arkadaşın Öykü geliyor.
1: Öykü merhaba.
3: Merhaba Mert, nasılsın?
1: İyiyim. Öykü, biliyor musun? Babam az önce Metin amcanın torunlarına tam 500 lira bağış yaptı.
4: Mert oğlum, yapılan yardımlar gizli olmalı. Yoksa yardım yaptığımız insanları incitebiliriz.
1: Anne, biz geldik.
0: Selamun aleyküm hanım.
5: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk hanım. Ben hemen abdestimi alıp namazımı kılıp geleyim.
1: Anne, neden biz gelince örgünü sakladın?
5: Baban için bir sürpriz hazırlıyorum da ondan oğlum.
1: Sürpriz mi?
5: Evet, hani babanın mavi bir atkısı vardı ya, hatırlıyor musun?
1: Evet, babamın geçen kış kaybettiği atkı değil mi?
5: Evet o, baban onu çok seviyordu. Kaybettiğinde de çok üzülmüştü. İşte bu yüzden ona yeni bir mavi atkı örüyorum.
1: Ya.
5: Babana söyleme olur mu?
1: Ona sevdiği atkıyı ördüğünü neden söylemiyoruz anne?
5: Çünkü hiç haberi yokken birden önüne çıkartırsam daha çok sevinir.
1: Ama şimdi de sevinir.
5: Evet sevinir ama daha bitmediği için hemen alıp takamaz. Oysa ki bitirdiğinde öğrenir. Hemen alır boynuna takarsa daha çok sevinmiş olur.
1: Baba sürpriz sever misin sen?
0: Hoş bir sürprizse severim tabii.
1: Hoş hoş, çok hoş bir sürpriz.
5: Mert ne konuşmuştuk oğlum?
1: Ama sadece sürpriz olduğunu söyledim. Ne olduğunu söylemedim ki.
5: Ama ne konuşmuştuk? Hani sürpriz yapacaktık?
1: Ama anneciğim, babama bir atkı ördüğünü söylemedim ki. Onu söylesem kötü olurdu. Sadece sürprizi söyledim.
0: Atkı mı?
5: Evet hayatım. Geçen yıl kaybettiğinde çok üzülmüştün. Yerine yenisini örüp sürpriz yapayım dedim ama Mert biraz aceleci davrandı.
0: Mertciğim, bugün yaptığımız yardım konusunda da böyle davrandı.

0: ve sana bunun doğru bir tavır olmadığını anlatmaya çalıştım.
1: Ama neden?
2: Bak oğlum, küçük ya da büyük fark etmeksizin yapılan yardımları sır olarak saklamak çok büyük bir erdemdir.
3: Eğer birine sürpriz yapıp onu sevindirmek istiyorsan, sürprizin zamanı gelinceye kadar beklemelisin.
2: İnsanları mutlu etmek dinimizde de çok önemlidir.
3: Sen de çevrendeki insanları mutlu etmek istemez misin?
1: İstiyorum baba.
3: O halde zamanı gelinceye kadar sürprizi saklamalısın.
1: Anladım babacığım.
0: Aferin Mert. Bu mesele de anlaşıldığına göre. Hanım, şu ördüğün atkı ne renk söyler misin?
2: Hayatım, atkıyı öğrendin. Bari rengi sürpriz olsun.
1: Ben rengi biliyorum baba.
0: Öyle mi? Söylesene, ne renk?
1: Söylemem baba. Sır.
2: Bak gördün mü babası? Ne hızlı öğreniyor oğlumuz.
0: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sizlerden bir dakikanızı rica edeceğim. Garip, gelebilir misin oğlum?
4: Efendim usta.
0: Evet, bugün büyük oğlumuz Garip'in doğum günü. O bize sahne gerisinde çok yardımcı oluyor. Biz de ona sahne üzerinde sürpriz yapmak istedik.
2: Bu pastayı ellerimle yaptım. Birazdan hep birlikte yeriz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömrün olsun inşallah Garip.
4: İnşallah Hacer anne. Çok çok mutlu oldum. Allah sizden razı olsun.

0: Bugün oyun çok güzel oldu. Konuyu çok iyi işledik.
1: Evet baba. Bugünkü konu benim için de çok iyi oldu.
2: Neden?
1: Çünkü bugün az daha Garip abiye doğum günü sürprizi hazırladığınızı söyleyip her şeyi berbat edecektim.
3: Gerçekten mi?
1: Evet. Allah'tan iki seferde de ablam yetişti de berbat etmeden kurtardı. Teşekkür ederim ablacığım.
4: Ne demek Sefacığım? Sürprizin saklanması gerektiğini öğrendiysen ne mutlu.
1: Garip abi sürprizi sahnede öğrendiğinde öyle şaşırdı, öyle sevindi, öyle mutlu oldu ki. İşte o an anladım küçük bir sürpriz. Söylesem ne olur ki dememem gerektiğini.
5: Bilseydim yine de çok mutlu olurdum ama bu sırrı tutup daha çok mutlu olmama izin verdiğin için teşekkür ederim Sefa. Bu benim ilk doğum günü kutlamamdı. Böyle güzel bir sürprizle olması çok çok çok kıymetli oldu. Hepinizden tek tek Allah razı olsun.
0: Senden de evlat. Hadi bakalım o halde koltuğun arkasına elini uzat ve hediyeni al.
5: Hediye mi? Daha hediyem de mi var?
2: Var tabii ya. Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin.
1: Ben bunu da biliyordum. Ama bunu da söylemedim. İyi ki söylememişim. Bak ne mutlu oldun.
0: Aferin sana Sefa. Tüm sırları tuttuğun için yarın da sana hediye alacağım.

0: Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım anam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay başım. Ay.
0: En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
1: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
1: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
4: Reçel yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
4: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim yok, benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür.
1: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Aa, ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
1: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
4: Hayır dayı.
1: Bu hiç saçma olmadı bak.
0: Kadir gecesi.
4: Hayır.
0: Ne o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii.
3: Tabii dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size.

0: Ne diyorduk?
1: Kapı.
0: Yok, o değil. Ondan önceki.
2: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım. Annelerin en büyük derdi nedir?
2: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
1: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
1: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
2: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
3: Sofa bezine reçel döken çocuklar.
0: Hayır.
2: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
3: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
1: Allah annelerin yardımcısı olsun.
2: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
0: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
2: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
0: Zeynepçim, Zeynepçim, ayıp ediyorsun Zeynepçim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
3: Yo, yavıyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
0: Hep mi, hep mi?
3: Evet.
0: Hayır. Bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
3: Açılmaz.
0: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
1: Bekleyeceksin.
0: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
2: Hadi görelim şu icadı.
0: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekelim bakayım. Matkap. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
2: Buyur dayıcım.
1: Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
0: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
3: Maşallah, çok güzeller.
0: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuzcum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika. Tabii.
2: Yarısı kirli bunun.
0: Zeynepçim, sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük adam.
1: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
0: Hiç merak etmeyin yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kollar ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Gel bakayım şunu.
1: Hıh.

0: Çocuklar, ha? Annenize vereceğiniz hediyeyi buldum. Ha?
1: Neymiş? Ha?
0: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
1: Tabii.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o hazırlığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

0: Baba, geldik mi?
1: Geldik tabii uykucular. Bakın, sol tarafta Kuba Mescidi görünüyor.
0: Aa, sonunda. Burası Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğinde ilk konakladığı yer.
1: Evet, Medineliler burada Efendimiz'i ilahilerle, güllerle karşılamışlardı.
0: Az önce söylediğin ilahiyle.
1: Birlikte söyleyelim mi?

0: kıymetli hacı kardeşlerim. Arkamızdaki Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Buranın yapımında Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Hay Allah!
1: Megafon bozuldu galiba.
2: Telefonla megafon yakınlaşmamalıydı.
0: Şimdi kapatıyorum. İşte oldu.
2: Oh, şükür.
0: Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Sonraki yıllarda Peygamberimiz Kuba'yı sık sık özellikle cumartesi günleri ziyaret etmiştir.
2: Sahi bugün günlerden neydi?

0: Cumartesi. Aa, fark etmeden peygamberimizin yaptığını yapmışız baba.
1: Yani sünneti yerine getirmişiz.
0: Hemen içeri girip namaz kılmak istiyorum. Şu kalabalık bir çekilse.
1: Sabırlı ol oğlum. Bir hacıya en çok yakışan erdem sabırdır.
0: Şuna bak baba. Hı? Bu da ne? Aa, Güllü teyzeler. Bu hangisinden düştü acaba?
1: Soldaki bastonlu ninenin başında gül yok.
0: Hadi Zemzem, gidip teyzeye gülünü verelim. Merhaba nineciğim. Bu gül sizden mi düştü?
2: Aa, evet benden düşmüş. Teşekkür ederim oğlum.
0: Rica ederim de neden takıyorsunuz bu gülleri?
2: Şey için. Arkadaşlarım nereye gitti?
0: Mescide girmiş olabilirler.
2: Benim gözlerim pek görmüyor evlat. Türkiye'den gelirken yanlış gözlük takmışım da.
0: İsterseniz ben size yardım edebilirim.
2: Çok sevinirim. İsmini öğrenebilir miyim?
0: Ben Murat. Babam Abdullah. Omuzumdaki de kuşum Zemzem.
2: Memnun oldum. Ben de Seher.
0: Çok güzel bir mescit.
2: Bu gözlüklerle bile güzelliğini görüyorum. Hmm, kadınlar bölümü nerede acaba?
1: Murat seni kadınlar bölümüne götürsün istersen Seher nineciğim.
2: Murat'ımı da yoruyorum ama grubumdaki kadınlar mutlaka oradadır.
0: Ben yorulmam Seher nine.
2: Merhametli evladım. Allah razı olsun Murat'ım.
0: Ne demek teyzeciğim? Sanırım bu güller grubun simgesi gibi bir şey. Zemzem, yine nereye gittin?
1: Oğlum hadi gel. Ne yapıyorsun orada?
0: Zemzem yok baba. Onu bekliyorum.
1: Tamam, sen gel biz namazımızı kılalım. O seni bulur nasıl olsa.
0: Ah Zemzem, ah.

0: İşte geldi. Başımdaki çiçekle oynuyordu yaramaz. Zemzem. Görmeyeli çiçek açmışsın.
1: Mutluluktan olsa gerek. Çok yakışmış ama. Tamam tamam çıkarıyorum. Hı?
0: Yine ucuz atlattın Zemzem. Aa, gördün mü bak, benim grup yine ortada yok.
1: Nereye gittiklerini biliyor musun?
0: Kıbleteyn mescidine gideceklerdi. Biz seni yetiştiririz Seher Nine, hiç merak etme. Sen çok yaşa oğlum. Motorla gitmek otobüsten iyiymiş. Püfür püfür gidiyoruz. Sen bir de kaykaya binsen rüzgara binmiş gibi olursun. Memlekete gidince kaykay çalışayım. Yarışırız belki. Yaşa Seher Nine. Şaka yaptım Murat'ım. Bana bu kadar heyecan kafi.
1: Evet, Kıbleteyn mescidi göründü.
0: Kıbleteyn ne demekti baba?
1: İki kıbleli demek.
0: Nasıl yani?
1: İçeri girelim anlatacağım. Hı? Ne yaptınız oğlum?
0: Seher Nine'yi kadınlar bölümüne bıraktım baba.
1: İyi yapmışsın.
0: Baba, kokuyu sen de alıyor musun?
1: Ne kokusu?
0: Parfüm gibi bir koku.
1: Şimdi bana da geldi. Mis gibi çam kokuyor.
0: Yok baba, bu parfüm değil. Yangın var.
1: Hı? Ha. Sus oğlum, yangın falan yok. Ortalığı telaşa verme. Yukarı bak.
0: Hı? Tabii ya, buhurdanlık. Camilerin oda parfümü. Hay Allah, ben de yangın sandım.
1: Heyecanlı oğlum benim.
0: Aa baba, hani Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesini anlatacaktın?
1: Unutmadım. Yukarıda küçük bir mihrap figürü var, görebildin mi?
0: Evet gördüm.
1: İlk Müslümanlar...

0: Kudüs'e yönelerek namazlarını kılıyorlarmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye yönelerek ibadet etmeleri emredilmiş. Kıble ayeti burada indiği için de bu mescide iki kıbleli mescit anlamında Mescid-i Kıbleteyn denilmiş.
1: Vay! Tam ters istikamete dönmüşler o zaman.
0: Kesinlikle. Bu mihrap figürü de o günün hatırasını yad etmek için sonradan buraya konulmuş.
1: Kıble karşıda Zemzem, şaşırma sakın.
2: Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Seher nineyi buraya siz getirmişsiniz sanırım. Her yerde onu aradım. Nerede şimdi?
1: Kadınlar bölümünde.
2: Oh, Allah sizden razı olsun. Bulamayınca çok korkmuştum. Aa, Sefer Dede yanlış yöne namaza duruyor. Sefer Dede!
3: Dur! Ne oldu evlat?
2: Kıble şu tarafta. Az kalsın ters yöne namaza duracaktın.
3: Ey de kapının üstünde neden mihrap var? Kafamızı niye karıştırıyor bunlar?
2: Yukarıdaki eski kıblemiz Kudüs'ü gösteriyor.
3: Doğru ya. Burası Mescid-i Kıbleteyn.
4: Çok sıkıntı verdim size. Hakkınızı helal edin.
0: Sıkıntı olur mu Seher nine? Sen bizim başımızın tacısın.
1: Hatta gülüsün.
2: Bu gülleri grubun birbirini kaybetmemesi için takmıştım ama pek işe yaramadı sanırım.
0: Zemzem'in çok dikkatini çekti ama.
1: Hı? Hı? Sadece Zemzem'in değil, arıların da dikkatini çekmiş.
5: Ne?
2: Dikkat dikkat! Sarı güllü teyzelerim, lütfen sakin olun. Arıları kovmaya çalışırsanız daha fazla hücum ederler.
1: Ne yapsınlar peki?
2: Murat haklı. Ne yapacağız peki? Aa, mikrofon açık kalmış. Pardon.
4: Bize duman lazım. Arılar dumandan kaçarlar.
1: Mescidin içinde buğurdanlık var. Çıkardığı duman işimize yarayabilir.
0: Aferin benim oğluma. İyi aklına geldi.
1: Hemen getiriyorum.
4: Gittiler mi?
1: Evet.
2: Gruptaki teyzelerden gülleri topladım. Arıdan eser kalmadı şükür.
0: Harika. Her şey çözüldüğüne göre buhurdanlıkları yerine bırakıp yola çıkalım.
1: Bir an önce peygamberimizin mescidine ulaşmak istiyoruz.
4: Ah, biz de yavrum, biz de.
2: Buhurdanlıkları ben götürürüm. Merak etmeyin. Size iyi yolculuklar.
0: Kendinize iyi bakın.
2: Hoşça kalın.
1: Ne maceralı bir gündü değil mi baba?
0: Macera bizim diğer adımız oğlum.
1: Evet. Zemzem'in çiçek açması çok komikti. Sahi o nerede? Hı? Hoş geldin. Ha? Arılar geri geldi.
0: Zemzem, gülü mü getirdin?
1: Bu gerçek olamaz.
0: Sakın kıpırdama oğlum.
1: Burada buhurdanlık da yok. Nasıl kaçıracağız?
0: Abdullah Usta'yı hafife alma. Şimdi uçuracağım hepsini.
1: Gittiler.
0: Ama kafandakiler çok inatçı çıktı.
1: Zemzem, bırak şu gülü artık.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Of ya, bir türlü içemedim suyu.
1: İyi ki içemedin Eymen.
0: Neden ki?
1: İçsen de boğazında kalırdı zaten.
0: Bu gidişle öyle olacak.
2: Peki Eymen'cim, sana bir fikir versem ne dersin?
0: Neymiş o Temel amca?
2: Bir de oturarak içmeyi dener misin?
0: Aa, doğru. Allah razı olsun Temel amca.
2: Amin cümlemizden.
1: Bu benim de aklıma gelmemişti.
2: Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu da düşünmüş.
1: Nasıl yani?
2: Peygamberimiz suyu oturarak içmeyi tavsiye etmiştir. Hı?
0: Neden?
2: Ayakta su içmenin bazı zararları vardır.
0: Benim suyu dökmem gibi mi?
2: Hayır Eymen, senin oturarak içmeni takasallanıyor diye söyledim. Peygamberimizin tavsiyesinin sebepleri ise farklı.
1: Mesela?
2: Ayakta su içtiğimiz zaman su vücutta daha hızlı ilerlediği için yeteri kadar yararlı mineralleri almaya fırsatımız olmaz. Ve mikropları temizlemeye de. Bu yüzden bağışıklığımız zayıflar, daha çabuk hasta olabiliriz. Ancak oturarak içmek daha sağlıklı olduğu için Peygamberimiz önemli tavsiye ediyor.
0: Öyleyse suyu hep oturarak içmeliyiz.
2: Ayrıca az önce yaptığın gibi suyu bir dikişte de içmemeliyiz.
0: Ben öyle mi yaptım?
1: Evet,

0: Peki bunu neden yapmamalıyız Temel amca?
1: Aynı sebepten.
2: Nasıl yani?
1: Sizce?
2: Bulduk!
1: Şimdiden aferin.
2: Suyu hızlı içersek vücutta da hızlı ilerler.
0: Ama yavaş yavaş içersek...

0: Peki ne kadar yavaş içmeliyiz?
1: Peygamberimiz suyu 3 yudumda içermiş.
2: Bu yeterli oluyor demek ki.
1: Evet Asya.
0: Sen bize güzel şeyler öğretiyorsun Temel amca. Allah razı olsun.
1: Cümlemizden eymen. Hadi bakalım, hava kararacak. Yavaş yavaş eve dönelim.

0: Abi, harikasın.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi de kız öğrenciler isterim. Kız öğrenciler, harika oldu abi.
1: Şimdi tamam oldu.
0: Tamam olmasına. 5, 14, 102 süs var abi.
1: Öyle bir sayı yok Cemre.
0: Benim okuma yazma ve saymam yok abi. Ama her renk el işi kağıdım var. Ve hepsinden süs yapabilirsin. Sana güveniyorum.
1: Masaldan okulunda bu kadar süse ne gerek var Cemre?
0: Ne gerek yok abi? Anaokulu burası. Büyük abi okulu değil. Bebeğim okulunu çok sevsin istiyorum.
1: Çocuklar öğretmenlerini sevince okulu da severler. Canımın içi.
0: Ya, o zaman bebeğim beni çok sevdiğine göre okulunu da çok sevecek.
1: Elbette.
0: Abi, bu süslemeler zaten benim okulu sevmem için.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Sen çok iyi bir öğrenci olacaksın canımın içi. Ama neyin eksik biliyor musun? Önlüğün yok.
1: Yok daha neler. Ben dikiş falan dikemem Cemre.
0: Önlüğü annem dikti. Merak etme abi. İşte şimdi oldu.
1: Bence de oldu bu iş.
0: Evet. Ha? Şimdi sıra vazodaki güllere geldi.
1: Hangi güllere?
0: Masandaki vazo için yapacağın güllere.
1: Al sana bir saksı dolusu gül.
0: Masaldan okuluma gerçek gül mü getirdin abi? Ellerime dikenler mi batsın?
1: Hayır. Böylesinden mi istersin diye soruyorum.
0: Evet, aynen böyle abi.
1: Al bakalım. Benden bakarak yap.
0: Abi, öğretmen benim. Sen değilsin.
1: Tamam işte. Sen öğrenmeden nasıl öğreteceksin?
0: Sen de öğren, sen de öğret çocuğum.
1: Şu şekilde iyice sıkıştırıyoruz. Dik durabilsin diye.

0: Şu şekilde iyice tıkıştırıyoruz. Dik dursun diye.
1: Şöyle de yaprağı yaptık mı? Dalı hazır.
0: Dalı hazır.
2: Selamın aleyküm.
1: Aleykümselam dede.
2: İşte yazı tahtan da hazır.
0: Hey, yazı tahtası.
3: Ama yazı tahtası olmaz dedi. Ben yazmayı bilmiyorum ki.
2: Aa, yazı tahtası olur mu cimcime? Resim tahtası bu.
0: Resim tahtası mı?
2: Evet.
0: Kıpkırmızı bir elma.
3: Vay, kocaman bir çilek.
1: Karpuz yap dede.
0: Ay, canım da tam karpuz çekiyordu.
2: Evladım, boyadan yapılma karpuz.
0: Ama öyle güzel çiziyorsun ki dede, yiyesim geldi.
2: Pekala. Al sana manzara resmi.
0: Aa, hep okulumu deniz manzarası olsun istemiştim.
2: Hep. Bunca yıl.
0: Evet, küçüklüğümden beri. Ama gülmekler bitti. Şimdi iş zamanı.
1: İşler de bitti Cemre. Al sana bir de metgül.
0: Bayrak uzun olur mu abi?
1: Doğru. Hemen evdeki bayrağı getireyim.
0: Gerçek bayrak olmaz. Onu da masadan yapmalıyız. Kırmızı ve beyaz. Bunlardan çabucak yaparız bayrağımızı.
1: O iş öyle kolay değil Cemre. Her şey masaldan olur ama bayrak olmaz.
2: Ay yaşa evlat. Her ne için olursa olsun bayrağı en doğru haliyle yapacağız.
0: Ay ve yıldız yapsak yetmez mi?
1: Yetmez. Ay ve yıldız kolay konmadı o bayrağın üstüne. Biz de emek vereceğiz.
2: Berhudaro.
0: Çok güzel olacak ama değil mi?
1: Bayrağımız zaten güzel.
0: Öyle ay yıldız yapmak da olmaz yavrucuğum. Bak öğren. Yaşasın! Okullar açıldı, yaşasın! Hadi büyükler dışarı, ders başlayacak hadi!
2: Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun Cemre Hanım.
0: Teşekkür ederim dede bey.
1: İyi dersler Cemre öğretmenim.
0: Teşekkür ederim abi bey. Merhaba yavrucuğum. Şimdi dersimize başlıyoruz.
2: Masaldan okul da pek güzel oldu.
1: Fazla güzel olmadı mı dede?
2: O ne demekmiş?
1: Okul dediğin eğitim öğretim yeridir. Bu kadar süse ne gerek var?
2: Süslemeden kasıt yalnızca mekanı güzelleştirmek değildir evlat. Mekanın dört duvar olduğunu unutturmak, mekanda hazır bulunan kişiye değerli olduğunu hissettirmek. O mekandaki faaliyetin ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekmek içindir.
1: O zaman camileri de bu sebeple mi en güzel şekilde süslüyoruz?
2: Elbette. Ve biliyor musun? Ecdat her zaman ilim meclislerine ibadet meclisleri kadar özen göstermişlerdir.
1: Sahiden mi?
2: Bazı medreseler vardır ki içinde bulunduğu şehrin en güzel camii kadar özenle inşa edilmişlerdir.
1: Ya, keşke o medreselerden birini görebilseydik.
2: Şükür ki en güzellerinden birini hala görebiliriz.
1: Sahiden mi?
2: Evet evlat.
1: Rota belirlendi.
2: Gök medrese. Hı?
1: Gök medrese mi? Vay, ismi bile çok havalı dede.
2: İlahi çocuk.

0: Dede, bu nasıl okul? Masallardan fırlamış gibi.
1: Evet, öyle.
0: Şu çiniler de gerçekten de gökyüzünden süzülüp inmiş sanki.
1: Hay yaşa. İsmi de zaten gök rengindeki çinilerden alıyor.
0: Çok mantıklı. Kim yaptırmış peki bu masaldan medreseyi?
1: Medrese, 3. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında vezir sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış.
0: Gıyaseddin Keyhüsrev, bu Osmanlı Sultanı değil galiba dede.
1: Dikkatin fevkalade. 3. Gıyaseddin Keyhüsrev bir Anadolu Selçuklu Sultanı evlat.
0: Selçuklular! Sultan Alparslan bize Anadolu'nun kapılarını açmıştı, değil mi?
1: Evet, ne kutlu bir komutan.
0: Tıpkı bize İstanbul'un kapılarını açan Sultan Fatih gibi. Osmanlı'dan önce olduğuna göre bu medrese çok eskidir.
1: Öyle zaten. Bir göz alıcı medrese 1271 yılında inşa edilmiş.
0: Hala ayakta olması ne güzel. Göz alıcı demekle neyi kastettiğini anladım dede. Şu güzelliğe bakmaktan gözümü alamıyorum.
1: Bu muhteşem girişe taç kapı deniyor. Adından da anlaşılacağı üzere yapının ana giriş kapısı. Gel bakalım evlat, içeride de görecek daha nice güzellikler var.
0: Böylesi yoktur dede.
1: Senin büyük büyük deden Evliya Çelebi de öyle diyor, biliyor musun?
0: Ya ne diyor Evliya dedem?
1: Bu çini süslemeler için benzeri bir daha asla yapılamaz diyor.
0: Galiba Evliya dedem biraz abartmış.
1: İlahi çocuk.
0: Her şey Allah'ın takdirindedir.
1: Elbette evlat. Elbette.
0: Oo. Ne kadar çok oda var.
1: Onlar derslikler. Üst katlarda da hocaların odaları bulunurmuş eskiden. Buradan da mescide geçiliyor.
0: Oo, kim bilir mescitte ne güzellikler göreceğiz.
1: Kim bilir?
0: Tam tahmin ettiğim gibi. Muhteşem bir mihrap.
1: Burada yazılan ayetleri okumak biraz zor tabii.
0: Burada ayet mi yazılı?
1: Evet evlat. Mozaik çinilerle buraya Ayetül Kürsi nakşedilmiş.
0: Ya!
1: Bu Kufi adı verilen farklı bir yazı stili. O nedenle harfleri seçmek biraz zor. Ama çok güzel görünüyor değil mi?
0: Gerçekten çok değişik ve çok güzel. Aman Allah'ım! Buraya da kubbe diye gök kubbeyi kondurmuşlar.
1: Hay yaşa!
0: Dede, ne düşündüm biliyor musun?
1: Şöyle evlat.
0: 40 yıl düşünsem böyle güzel bir okul hayal edemezdim. Galiba bizim Cemre masaldan okulunu tasarlarken Selçuklu dedelerinden ilham almış.
1: Yaşa, çok doğru söyledin evlat.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Caner, ne zaman yatmayı düşünüyorsun?
1: Yattım zaten anneciğim.
0: Işıkları kapatacak mısın?
1: Kapatacağım.

0: Hayırlı geceler.
1: En azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: Ne oldu oğlum? Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.

0: enişimin başına geçeyim.
1: Yani sonuç olarak hikaye şu değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
2: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Aman neyse ya, sen ne yapıyorsun?
1: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
2: Okusana.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
2: Zor bir şeye benziyor. Neyse ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif baba.
3: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
2: Tamam Arif baba, seve seve. Of, çok yoruldum ya Ali. Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
1: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
2: Diyordu.
1: Buraya gelir miydin normalde?
2: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında. Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
1: Evet. Nasıl anladın?
2: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
1: Hamam böceği falan mı acaba?
2: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Ha, köpekmiş canım.
1: Oh, elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
2: Gel bakayım buraya tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum galiba.

0: Ayağıma dolandı.
1: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
2: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu.
1: Ha?
0: Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
2: Senin asla gitmem diyeceğin yer neresi ki?
1: Hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
3: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.

0: Doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
0: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
0: Nereye kayboldun?
1: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
0: Aa, burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.

0: Helal olsun sana canım oğlum benim.
1: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
1: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
1: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir.
1: Ha.
3: Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
1: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
3: Hayrola Caner?
1: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
0: Neyi yaptığın zaman?
1: Haydi bire! İşte bu!
0: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam.
1: Ha ha ha ha ha ha.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Allah, bu ne ki? Ağırmış da. Sabun mu acaba? Kim düşürdü acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha?
1: Bu ne?
0: Bilmem.
1: Taşa benziyor.
0: Taştan hafif.
1: Belki de plastiktir.
0: Plastikten de sert.
1: Hayda. Ne acaba?
0: Bilmem, araştırmak lazım.
1: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
0: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
1: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
0: Gidelim o zaman. Bununla da bir ara ilgileniriz.
1: Tamam.
2: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
1: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
2: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
1: Doğru Hakkı Baba.
3: Kahveler de geldi.
2: İşte günün en güzel haberi.
1: Mis gibi koktu Zehra abla.
3: Afiyet olsun.
2: Bu ses tuzlu kahve sesi.
1: Aynen.
3: Bildin Hakkı Baba. Şeker yerine tuz koymuşum.
2: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın olur biter.
3: Hemen Hakkı Baba.
1: İnsan şekerli kahvenin kıymetini tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı Baba.
2: Öyle.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
2: Hoş geldin Selim.
1: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere.

0: üzere konuşuyorduk hocam.
1: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
2: Tuzlu mu?
0: Aa, bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
2: Allah Allah.
1: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
2: Bu arada her yere baktım göremedim Hakkı Baba.
1: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
0: Hayırdır Hakkı Baba?
1: Oltu taşını bilirsin Emin.
0: Bilmem mi Hakkı Baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
1: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybettim.
0: Hadi ya. İnşallah bulunur.
1: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
0: Cami bahçesinde mi?
1: Evet. Dün olmalı.
2: Tüm bahçeyi aradım bulamadım.
0: Nasıl bir şeydi Hakkı Baba?
1: Sabun kalıbı büyüklüğünde, beze sarılı ve iple bağlıydı.
0: Benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
1: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
2: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
0: Evet.
1: Var bir şeyler.
2: Çıkar.
1: Çıkar.
3: Kahveler geldi. Emin nerede?
2: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
3: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
2: Oh, iyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı Baba. Sen iç önce.
1: Estağfurullah Selim. Sen buyur.
2: Olmaz ya. Adettir. Önce büyükler içip destur verir.
1: Yo. Mümkün değil. Önce sen.
2: Ne oluyor ya?
3: Yine mi tuzlu ya?
2: Yo.
1: Yüzünü niye ekşittin?
2: Şekeri fazla geldi.
1: Hay Allah.
2: Burnuma bir tuz kokusu geliyor ya. Dur bakalım.
1: Bundan sonra gelmez inşallah.
3: İnşallah.

0: aleyküm.
1: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
0: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
1: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
0: Niye?
1: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
0: Sağ ol.
1: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
0: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
1: Ney?
0: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.
1: Ha, şu siyah taş.
0: Evet.
1: Ne olmuş ona?
0: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşürmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
1: Oltu taşı mı?
0: Evet.
1: Ne ki o?
0: Yahu bilmiyor musun?
1: Yoo.
0: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
1: Hadi ya.
0: Evet, dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
1: Yeter, yeter anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah.
0: Ne oldu Harun? Yoksa...
1: Evet, attım ben onu.
0: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
1: Aynı şey sonuçta.
0: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
1: Aslında kaybettim sayılır.
0: Nasıl yani?
1: Yani bulunabilecek bir yere attım.
0: Nereye?
1: Ormanlık alanın kenarına.
0: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacaktık?
1: Ne bileyim, taş olduğunu anlayınca değersiz diye düşündüm.
0: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
1: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
0: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
1: Tabii ya. Bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
0: Hadi durma.
2: Of Harun ya. Emanete neden sahip çıkmazsın?
1: Ne emaneti ya? Buldum onu ben.

0: Unutmuş olabilirsin. Bu sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Hem sen söyledin, pakete sarılıymış.
1: Tamam abla ya, pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
0: Edeyim de nereye kadar? Bu ekibi her seferinde zor durumda bırakıyorsun.

0: Harun dostum, bekle konuşalım biraz.
1: Konuşacak bir şey yok Emin. Hoşça kalın.
0: Artık bu taşı bulmak şart oldu.
2: Evet, Harun'u bu durumdan kurtarırsak belki bizi affeder.
0: Bizi mi?
2: Yani beni.
0: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptım.
3: Tamam çocuklar. Her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
2: Doğru diyorsun hocam.
3: Bakalım bunun içinde mi?
0: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
3: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
2: Buldum.
0: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
2: Olta mı? Nasıl yani?
0: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
3: Çok iyi espri ya.
2: Ne bileyim ben, o sandım.
0: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?
3: Emin yapma artık. Karnımı ağrıyacak.
2: Of ya.
3: Tamam tamam. Özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
2: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
0: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
2: O mu?
3: Buldun Zehra.
4: Allah hepinizden razı olsun çocuklar.
1: Özür dilerim Hakkı Baba. Atmamalıydım taşı.
4: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
0: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
4: Evet. Yine de bulduğumuz eşyaların sahipleri aramak en güzeli.
0: Doğru.
2: Ben de senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
1: Aslında biraz değildi ama olsun.
4: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.
1: Aa, toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmak lazım.
2: Ne yapıyorsun onunla?
1: Şey, sahibini arayacağım. Ne oldu ya?
2: Yerleri süpürmüştüm. Çıkan toz o, akıllım. Çöpe atmak için almaya gelmiştim. İnan ki hiç ortan yok Harun.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayışmaca parmağı geliyor.
4: Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
3: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Baksana Zikri. Bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
3: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk torun torba yok mu?
3: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
2: Vah vah. Amcacığım isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
1: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
2: Yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
1: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
2: Doğru tamam. Amcacığım siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
3: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
2: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
3: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
1: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
3: Yok evladım. Sana değil kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
1: Ne? Sen de genç miydin?
3: Tabii ya. Hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım.
1: Yalpalık.

0: Atlayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
1: Doğru ya. Ah bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sev say saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım, Fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
0: Ama sen demin...
1: Amca, düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
0: Evlat, ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
2: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: omzundaki şey değil mi? Şey işte canım.
1: Torba.
0: Heh, tıpkı Keloğlan'ın torbası gibi. Bu torbayı sana kim verdi?
1: Annem. Dün gece yatmadan önce annemden bir Keloğlan masalı dinledim. O masalda Keloğlan'ın da böyle bir torbası vardı. Ama Keloğlan torbasına bohça diyordu. Aynı benim gibi omzunda taşıyordu. İşte bak böyle.
0: Peki bu masalı bize de anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım.
0: Masala başlamadan önce bir şey daha sormak istiyorum. O torbanın içinde ne var?
1: Sürpriz. Ancak masal bittikten sonra görebilirsin.
0: Peki masala ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlamak istiyorum ama masalın başında söylenen tekerlemeyi unuttum.
0: Öyleyse masal başı tekerlemesini ben söyleyeyim, gerisini de sen getirirsin zaten. At sürdüm, uz sürdüm, dere tepe düz sürdüm. 6 ay bir güz gidip bu masalın izini sürdüm. En sonunda yorgun düştü ayaklarım, ağrıdı dizlerim. Ağrısı geçsin diye bacaklarıma merhem sürdüm. Sonra karşımda güler yüzlü bir çocuk gördüm. Şimdi bu güler yüzlü çocuk bize çok güzel bir masal anlatacak.
1: Çeşmesinden soğuk suların aktığı güzel bir köy varmış. Bu köyde Keloğlan'la annesi de yaşarmış. Günlerden bir gün Keloğlan'ın çok sevdiği torbası kaybolmuş. Onu hemen bulması gerekiyormuş.
0: Neden?
1: Çünkü değirmene eşeğiyle gidip bir çuval un alacakmış. Gideceği yol çok uzunmuş. Annesi torbanın içine peynir, ekmek, zeytin gibi yiyecekler koyacakmış. Keloğlan da acıkınca bunları yiyecekmiş.
0: Peki Keloğlan torbasını bulabilmiş mi?
1: Hayır, bulamamış. Annesi ona torbayı yıkayıp kırması için bahçedeki ipi asmıştım. Bir de oraya bakıver demiş.
0: Annesinin bu sözü üzerine...

0: Keloğlan ne yapmış peki?
1: Hemen bahçeye çıkmış. Çamaşır ipinde bir gömlekle pantolon asılıymış. Sevimli bir kuş da ipin üstünde cik cik cik diye ötmekteymiş. Keloğlan sevimli kuşa, "Ey güzel kuş, ey sevimli kuş, torbamı gördün mü?" diye sormuş.
0: Kuş ona ne cevap vermiş?
1: "Ey Keloğlan, Keltoşoğlan."
0: Sevimli kuşun Keloğlan, Keltoşoğlan diye seslenmesi sana biraz komik geldi galiba.
1: Evet, annem anlatırken de böyle gülmüştüm.
0: Devamını anlatmayacak mısın?
1: Hemen anlatıyorum. Sevimli kuş, kedi kaptı demiş. Keloğlan kediyi bulmak için düşmüş yola. Selam vermiş sağa sola. Kediyi dereden su içerken görmüş ve... "Ey kedi, torbamı ne yaptın?" diye sormuş. Kedi de "Onunla oynarken suya düştü." demiş. Keloğlan kedinin yanından ayrılmış. Dere kenarından yürüyerek torbasını aramaya devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Biraz daha yürüdükten sonra bir tavus kuşuyla karşılaşmış.
0: Herhalde Keloğlan tavus kuşuna da torbasını görüp görmediğini sormuştur.
1: Evet, sormuş. Tavus kuşu da ona torbasını bir köstebek ailesinin yuvasının önünde gördüğünü söylemiş.
0: Keloğlan da tekrar yürümeye başlamıştır herhalde.
1: Fazla yürümemiş ama. Biraz yürüyünce köstebek ailesinin yuvasını bulmuş. Köstebekler Keloğlan'ın torbasını yere sermişler. Üstüne de havuç, turp, patates gibi sebzeler koymuşlar. Bu yiyeceklerle bir güzel karınlarını doyuruyorlarmış. Keloğlan yanlarına gelince "Afiyet olsun." demiş ve kenarda beklemiş.
0: Baba köstebek onu sofraya buyur etmeden de oturmamış.
1: Evet, aynen öyle olmuş. Peki sen bunu nereden biliyorsun?
0: İnsan başkasının sofrasına ancak davet edildiği zaman oturur. Çünkü bu bir görgü kuralıdır. Ama kendi evimizdeki sofraya kimseden davet beklemeden oturabiliriz.
1: Baba köstebek onu davet etmiş ama.
0: O zaman Keloğlan da sofraya oturmuştur.
1: Evet, oturmuş ve birkaç lokma yedikten sonra baba köstebeğe "Ben de torbamı arıyordum. Bunu nereden buldunuz?" diye sormuş. Baba köstebek de Keloğlan'a "Bu torbayı dereken önünde bulduk. Önce onu kuruması için bir dolu astık. Sonra senin de gördüğün gibi yer sofrası yaptık. Madem bu senindir alabilirsin." Ama ondan bir şey yapmasını istemiş.
0: Ne istemiş?
1: Yağmur çok yağdığında derenin suyu taşıyormuş. Sonra da bu sular köstebeklerin yuvasının içine doluyormuş. Baba köstebek Keloğlan'dan kendilerine yardımcı olmasını istemiş.
0: Akıllıdır Keloğlan, düşünüp taşınmıştır.
1: Evet, düşünüp taşınmış. Kel başını kaşımış. Sonunda aklına çok ama çok güzel bir fikir gelmiş. Sence Keloğlan'ın aklına gelen fikir nedir?
0: Herhalde baba köstebeğe yuvalarını başka bir yere taşımalarını önermiştir.
1: Hayır.
0: Yuvalarındaki suyu dışarı atmaları için onlara bir adet kova vereceğini söylemiştir.
1: Yine bilemedin.
0: Biliyorsun ki bir soruyu bilemeyeceğim. Ben çıkmaya başlıyorum hemen.
1: Evet, biliyorum. Birazdan ışkırın geçer çünkü Keloğlan'ın aklına gelen fikri söylüyorum. Keloğlan bir duvar yapmayı düşünmüş. Bunun için de dere kenarındaki taşları kullanmış ve...
0: Köstebeklerin yuvalarının etrafını duvarla örmüş. Bu duvar yağmur sularının yuvaya girmesine engel olacakmış.
1: Böylelikle köstebeklerin yuvası hep kuru kalacakmış.
0: Harika bir fikir. Herhalde köstebek ailesi buna çok sevinmiştir.
1: Sevinmez olurlar mı hiç? Çok sevinmişler ya. Keloğlan'a teşekkür ettikten sonra ne yapmışlar biliyor musun?
0: Ne yapmışlar?
1: Keloğlan'a havuç, turp, patates gibi sebzeler vermişler. Keloğlan da bunları torbasının içine koyup tekrar yola düşmüş. Yine az gitmiş, uz gitmiş.
0: Dere tepe düz gitmiş.
1: Akşam olmadan evine varabilmiş. Keloğlan başından geçenleri annesine anlatmış. Annesi de bu sebzelerden çok güzel bir yemek yapmış. Sonra sofrayı kurup en yakın komşularını yemeğe davet etmiş. O yemekten hem kendileri hem de komşuları afiyetle yemiş.
0: Teşekkür ederim Ayşe. Çok güzel bir masaldı. Peki senin torbanın içinde ne var? Hala söylemeyecek misin? Gözleme değil mi onlar?
1: Evet, annem yaptı. Aa, kabı tıklatma sesi.

Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.

0: bakayım.
1: Öğretmen ve incileri.
0: İçeri girin. Kapı açık. Çok hastayım.
2: Geçmiş olsun yengeç.
0: Bu ne hoş sürpriz. Öğretmen hanım ve yavru balıklar.
1: Çok geçmiş olsun yengeç. Kaju'dan hasta olduğunu öğrendik. Seni ziyaret etmek istedik.
0: Çok iyi yaptınız. Hastayken çok sıkıldım. Ne güzel. Yeni bir iş de bulmuştum. Ama doktor bir hafta dinlenmem gerektiğini söyledi.
3: Bir hafta mı dedin? Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Babam gelecek. Onu şimdiden çok özledim.
4: Babam nereye gitti ki?
3: Bir haftalığına iş gezisine çıktı.
0: Üzülme Sütlaç. Zaman su gibi akıp geçiyor.
5: Bir de düşünsene biz balıklar suyun içindeyiz. Zaman çok daha hızlı geçer belki.
3: Kaç kere yatacağız kalkacağız peki öğretmenim?
1: Bir hafta 7 gün. Çabucak geçer. Hatta yarından itibaren bir haftalık etkinlik takvimi yapalım mı? Ne dersiniz incilerim?
2: Yaşasın!
1: İncilerim, takvimler sayesinde hangi yılın, hangi ayında ve hangi gününde olduğumuzu öğrenebiliriz. Bu da bizim bir haftalık takvimimiz. Bugün haftanın ilk günü pazartesi. Peki, bugün neler yaparız?
4: Okulun da ilk günü!
1: Aferin Kıpır. Etkinlik takvimimiz diyor ki bugün günlerden pazartesi. Çiçek ekme günümüz.
2: Hey!
6: Kumu kazdım bile. Ha?
3: Çiçek tohumlarını toprağa attık.
7: Toprağın üzerini kapattık.
1: Günler geçecek, hafta olacak ve çiçeklerimiz büyüyecek. Yüzgeçlerinize sağlık incilerim.
4: Bugün salı.
1: Bugün salı. Haftanın ikinci günü. Etkinliğimizse yeni renkler keşfetmece.
2: Hey!
1: Bu vazoyu yeşil, turuncu ve mora boyar mısınız?
4: Ama burada sadece kırmızı, sarı ve mavi renk var.
1: Bu 3 ana renkten yeni renkler üretebilirsiniz. Sadece karıştırın.
6: Fırçayı maviye batırdım. Sonra kırmızıya buladım.

0: acaba hangi renk oldu?
1: Mor oldu.
2: Ben de fırçamı önce sarıya, biraz kırmızıya batırdım. Aa, turuncu oldu.
3: Ben de fırçamı önce sarıya, bir de maviye batırdım. Ama bu da çok şaşırdım. Yeşil oldu.
4: Salı günü etkinliği de tamam.
5: Rengarenk bir vazomuz oldu. Aferin incilerim.
2: Bugün günlerden çarşamba. Etkinlik takvimimizde ne var acaba?
3: Çarşamba günü sınıfı temizleme günümüz.
5: Yerler temizlendi.
6: Bugün günlerden perşembe. Deney günü.
5: Tamam mı? Açayım mı gözlerimi?
3: Hayır öğretmenim. Sakın sakın açmayın. Çok değişik bir deney yapıyoruz. Malzemeler hazır mı arkadaşlar?
2: Hazır hazır. Boş çikolata kavanozu.
0: Sıvı sabun.
2: Ve kakao.
5: Tamam mı? Çikolata mı?
3: Hayır! Çikolatalı sabun! Önce boş çikolata kavanozuna sıvı sabun doldurduk, sonra kakao ile karıştırdık.
5: Oo, çok şaşırtıcı bir fikir olmuş.
6: Mis gibi çikolata kokuyor.
2: Puf! Çikolata değil bu, sabun. Sakın yeme ama yüzgeçlerini yıkayabilirsin.
0: Bugün cuma, spor yapma günümüz.
6: Çok yoruldum.
5: Az kaldı. Spor yaparsak daha güçlü ve sağlıklı oluruz incilerim.
0: 100, 101, 102.
6: Ne kadar güçlüsün, güçlü.
5: Hafta sonuna girdik bile. Günlerden cumartesi, oyun günümüz.
4: Hey!

0: günlerden pazar. Haftanın son günü, şarkı günü.
1: Yengeç, iyileşmene sevindim. Aramıza yeniden hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Tam bir hafta oldu. Tamamen iyileştim.
2: Benim de babam bu sabah eve döndü.
1: Çok sevindim Sütlaç.
3: Gerçekten zaman su gibi aktı ve geçti.
0: O zaman şarkımız.

0: keşfedip resimleri boyamalı.
1: Üçüncü gündür çarşamba, etrafı düzenle ve topla.
2: Dördüncü gün perşembe, merak et ve keşfet.
3: Beşinci gün cuma, spor yapmayı unutma.

0: Mevsim köşesi.
1: Kışa giriyoruz. Sular epey soğudu yine.
2: Haklısın güçlü.
3: Kıpır, neden titreyerek konuşuyorsun?
2: Üşüdüğü için titriyor. Evden çıkarken söyledim. Artık sular soğudu. Bereni tak diye.
4: Lila haklı Kıpır. Mevsimine göre giyinmek çok önemli.
2: Teşekkürler öğretmenim. Oh, kılçıklarım ısındı. Bu yüzden en çok yazı seviyorum. Yazın hiç üşümüyorum.
5: Ne olursa olsun en çok bembeyaz karların olduğu kış mevsimini seviyorum. Soğuk olunca daha kalın giysiler giydiğimde üşümüyorum. Bence ilkbahar.
1: Bence sonbahar en güzeli.
3: Ben hangisini seçsem ki bilemedim. Hepsi güzel gibi. Öğretmenim, siz hangi mevsimi daha çok seversiniz?
4: Hepsini. Çünkü her biri yaşamamız için çok gerekli. Diyorum ki, madem konumuz mevsimlerden açıldı, mevsim köşeleri yapmaya ne dersiniz incilerim?
0: Hey!
4: Hepinizin mevsim köşesini merakla bekliyor olacağım.
2: Öğretmenim en çok yazı seviyor. Ben yazı yapacağım ama güneş lazım. Puf! Sen benimle geliyorsun.
5: Kış köşesi için harika fikirlerim var. İlkbahar benim köşem.
1: Sonbahar da benim.
2: Pamuklardan kar yapalım.
5: Biraz daha pamuk. Kardan adam da yaptım. Kış köşem hazır.
6: İlkbahar demek, çiçekler demek. Renk renk çiçekler açar, havalar ısınmaya başlar. İlkbahar yağmurları yağar.
2: Yazın bol güneşlidir. Herkes denizlere koşar. Piknikler yaparız. Keyfini çıkarırız. Unutmadan yazın güneşten korunmak için başımıza şapka da takarız.
3: Ben ne yapıyorum Kıpır?
2: Puf, sen de güneşsin işte. Şimdi güneşi denizin altına nasıl getireyim?
1: Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Her yer sarı yapraklarla dolar. Rüzgarlar başlar. İşte sonbahar.
4: Dört mevsim köşeleriniz çok güzel görünüyor incilerim. Aferin size. İlkbahar yaz, sonbahar kış. Hepsi canlılar için var.

0: Hadi durma, denize koş.
1: Acıkınca piknik vakti. Yaz geldi bak ne hoş.
2: Eylül, Ekim, Kasım. Eksik olmaz rüzgarım. Sararır yapraklar. Benim adım sonbahar.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: İşte bu kadar daha lazım.
0: Ama burada hiç para yok ki.
3: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
3: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bera.
1: Sevimli korkuluk. Gökyüzü mavi, bulutlar pamuk gibi bembeyazdı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Ayla ve Bera da bu güzel günün keyfini çıkarmak için bahçeye çıkmışlardı. Ellerine sepetlerini almış, sebze ve meyve topluyorlardı. Elmalar kızarmış, dallarında ağırlaşmıştı. Rüzgar biraz sert esse yere düşecek gibi duruyorlardı. İki küçük kardeş elmaları kolayca topluyordu. Ayla biraz da havuç toplamak istedi. Bera da mısır. Bahçenin içine doğru neşeyle ilerlediler. Önce birer tane havuç aldılar topraktan, sonra da mısır almaya gittiler. Olgunlaşmış mısırları almaya çalıştıklarında bir de ne görsünler? Mısırların yarısı yenmiş. İki küçük kardeş buna çok şaşırmıştı. Mısırların yaprakları soyulmuş ve taneleri birer birer yenmişti. Bazıları koparılmış, yere atılmış ve yaprakları da parçalanmıştı. Kim yiyordu bu mısırları? Keçi mi? Kirpi mi? Yoksa tavşan mı? En iyisi bekleyip izlemekti. Ayla ve Bera mısırlardan uzakta çalıların arkasına saklanmaya karar verdi. Birlikte beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler, beklediler. Önce tavşan çıkıp geldi. Ayla ve Bera çok şaşırmıştı. Tavşan mıydı tüm bunları yapan? Tavşan mısırların arasında zıp zıp diye dolaştı. Yere düşen bir mısıra şöyle bir baktı. Kokladı. Sonra zıplayarak oradan uzaklaştı.
2: Mısırları yiyen tavşan değilmiş,
1: dedi Ayla. İki küçük kardeş mısırları yiyenin kim olduğunu bulmak için beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler.
2: Me, me
1: diye hoplaya zıplaya keçi gelmişti. Yoksa mısırlara zarar verip onları yiyen keçi miydi? İki küçük kardeş merakla izlediler. Keçi önce mısırları kokladı, sonra yere düşen mısır yapraklarından birinin tadına bakmak için eğildi. Ama yaprağı beğenmeyip geri bıraktı.
2: Me, me. Mısırları yiyen keçi de değilmiş,
1: dedi Bera. Peki ama kimdi mısırları yiyen? İki küçük kardeş beklemeye devam etti. Beklediler, beklediler. İnek mısırlara doğru yürümeye başladı. Yoksa inek miydi mısırları böyle yiyen? Mü, mü diye mürleyen inek mısırlara şöyle bir baktı ve arkasını dönüp ahırına doğru yürümeye başladı. Yok, inek de değildi. Peki ama kimdi? Ayla ve Bera beklemeye devam ettiler. Beklediler.

0: beklediler ama kimseyi göremediler. Gökyüzünden bir ses duydular.
1: Gak, gak.
0: Kargaydı bunlar.
1: Gak, gak
0: diye ötüyor ve mısırların üzerinde uçuşuyorlardı.
2: Mısırları yiyen kargalar olabilir mi?
0: Diye merakla sordu Ayla. Çalıların ardından kargaları izlemeye devam ettiler. Kargalar önce bahçenin üzerinde uçuştular. Sonra gagalarıyla mısırları ısırmaya başladılar. Mısırların içlerine ulaşıp mısır tanelerini bir bir yiyorlardı.
3: Mısırları yiyen kargalarmış,
0: dedi Bera şaşkınlığını gizleyemeden. İki küçük kardeş büyüklerine haber vermek için hızla eve koştular. Ayla ve Bera bahçede gördüğü her şeyi büyüklerine sırasıyla anlattılar. Mısırların nasıl yenildiğini, dağıtıldığını, kimin yediğini bulmak için nasıl sabırla beklediklerini, sonunda kargaların gelip yediğini, hepsini sırasıyla bir bir anlattılar. Anneleri iki küçük yavrusunun olan biteni hemen eve gelip büyüklerine haber vermesine çok sevinmişti. Ne akıllı çocuklardı Ayla ile Bera. Anne iki küçük yavrusuna sevgiyle sarıldı. Tüm bu olan biteni düşünen dedenin aklına bir fikir gelmişti.
4: Bahçenin bir korkuluğa ihtiyacı var,
0: dedi dede. Korkuluk mu? O da neydi? Dede çocuklara sevgiyle anlattı. Korkuluk, tarla ve bahçelerde duran, üzerine eski giysiler giydirilmiş bir kuklaymış. İki kolu açık dururmuş. Kafasında şapkasıyla tarlalarda, bahçelerde öylece beklermiş.
4: Korkuluğu uzaktan gören hayvanlar, özellikle de kargalar, bahçede bir insanın olduğunu düşünür, bahçeye yaklaşmazmış. Yani korkuluk bahçeyi, bahçedeki sebzeleri ve meyveleri korurmuş.
0: Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Dedeleriyle birlikte korkuluk yapmayı çok istiyorlardı. Hemen neşeyle koştular. Dede mısırların halini görünce iyice emin oldu. Bahçenin gerçekten bir korkuluğa ihtiyacı vardı. Korkuluk içinde ince uzun bir tahtaya. İşte ince uzun bir tahta. Korkuluğu bu tahtanın üzerine asacaklardı. Şimdi de eski kıyafetlere ihtiyaçları vardı. Anneleri kullanılmayan eski kıyafetlerini çoktan hazırlamıştı. Çocuklar eski kıyafetlerin içinden mavi bir pantolonu ve renkli bir tişörtü seçtiler. Şimdi de kıyafetlerin içini samanla doldurmak gerekiyordu. İşte samanlar. Ayla ve Bera hemen giysilerin içini samanlarla doldurmaya başladılar. Ayla korkuluğun şapkasını kelebeklerle süslemek istiyordu. Bera da ayakkabısına küçük tekerlekler yapmak istiyordu. Güzel bir şarkı söylemeyi de unutmadılar.

Yanakları al mı al, gözleri badem gibi kocaman, gülümsemesiyle iç ısıtan, sevimli mi sevimli bir korkuluk yapmışlardı sonunda.

0: küçük kardeş bu korkuluğa sevimli korkuluk adını verdiler. Serin havalarda üşümesin diye üzerine ceket de giydirmişlerdi. Burnu akarsa silsin diye ceketine çiçek işlemeli mendil bile koyuvermişlerdi. Ayla rengarenk kelebekler yapmış ve korkuluğun şapkasını süslemişti. Bera, eski kırık oyuncakların tekerleklerini korkuluğun ayakkabılarına yapıştırmıştı. Böylece korkuluk paten kayar gibi kayıp gezebilecekti. Dede hemen muzipçe araya girdi.
1: ''Korkuluk yürür mü, konuşur mu, hiç olur mu öyle şey?''
0: diye muzipçe sordu çocuklara. Ayla ve Bera neşeyle gülümsediler. Elbette olmazdı öyle şey. O sadece sevimli bir korkuluktu. Yürüyemez, koşamaz ve konuşamazdı. Ama Ayla ve Bera'nın hayal dünyasında tekerli ayakkabılarıyla yürüyor, dans ediyor, hatta şapkasını çıkarıp selam bile veriyordu. Dedeleri bu cevabı çok sevmişti. Torunları ne eğlenceli hayaller kuruyorlardı. Ayla ve Bera çalıların arkasına gizlenip yeniden kargaları izlemeye karar vermişlerdi. Korkuluğun işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorlardı. İki küçük kardeş bekledi, bekledi. Sevimli korkuluk sonunda işe yaramıştı. Onu gören kargalar artık bahçeye yaklaşmıyordu. Bu sırada babaanneleri yemiş dolu bir kapla bahçeye gelmişti.
2: Babaanne, bu yemler kimin için?
0: Diye merakla sordu Ayla. Babaanne yemlerin kargalar için olduğunu söyleyince iki küçük kardeş çok şaşırdı. Babaanne hemen anlatmaya başladı. Bahçede korkuluğu görünce mısırları yiyemeyen kargaların da karnı doymalıydı. Bu yüzden onlara da bir kap yem hazırlamıştı. Bahçenin en uzak köşesine koydu yemi. Böylece kargalar bahçeden uzakta ekinlere zarar vermeden karınlarını doyurup gidecekti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Babaannelerinin ne güzel bir kalbi vardı. Herkesi ve her canlıyı düşünüyordu. Çocuklar tüm gün bahçede koşuştururken zaman hızla akıp geçmişti. Artık uyku saatiydi. Ayla ve Bera da uyumak için yataklarına girmişti. Bahçelerindeki sevimli korkulukta uyumuş muydu acaba? Ayla ve Bera bir süre korkuluğu düşünüp onunla ilgili hayaller kurdular. Sonra bu güzel günü bir şiirle taçlandırdılar. Korkuluk yaptık sevimli mi sevimli, şapkasındaki kelebeklere ne demeli, ceketine mendil koyduk çiçek işlemeli, bu korkuluk sanki bizden biri. Rüzgarla sallanır geceleri tek başına, ay ışığı vurur kırmızı yanağına. Ne kımıldar, ne koşar, bekler usulca. Bir nöbetçidir gece gündüz boyunca. Çocukların dedeleriyle el ele verip sevimli bir korkuluk yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: kaç kere söyledim. Bu keçi derisi değil ya. Koyun derisi. Ne demek ne fark eder? Orası öyle. İkiniz de M diyorsunuz. Ama yine de aynı şey değil. Heh, Hacivat'a soralım. O en zor soruları bile bilir.
1: Bilmediğim pek az şey var benim. Söyle bakalım.
0: Bu ne?
1: Bilmeyecek ne var? Basit, yuvarlak bu.
0: Allah Allah. Kare değil mi bu?
1: Yok yahu, yuvarlak. Bildiğin yuvarlak. Gayet yuvarlak.
0: Dalga geçme Hacı Cavcav. Biliyoruz yuvarlak olduğunu. Neyden yapılmış?
1: Ha, öyle bir soru. Şey, deri galiba.
0: İyi de, ne derisi?
1: Hayvan mı?
0: Of, hangi hayvan?
1: Deve mi?
0: Koyun yahu, koyun.
1: Madem biliyorsun, niye soruyorsun o zaman?
0: Aman, neyse.
1: O koyun hayvanının derisinden yapılma yuvarlak ve şişik şey neye yarıyor?
0: Yüzerken batmamaya.
1: Ne yani? Sen yüzmeyi bilmiyor musun?
0: Yok canım. Ne alakası var? İyi yüzerim ben.
1: Tabii tabii.
0: Şey, bunu amcamın oğluna götürüyorum.
1: Tabii tabii.
0: Gerçekten ya.
1: Tabii tabii.
0: Var mısın? Gölde yüzelim.
1: Varım be.
0: Yarışta yapar mıyız?
1: Yaparız be.

Oldu mu keçi? Hey, kaç saniye oldu? Kaç saniye? Ne demek saymadım ya? Ben de sana güvendim. Bırak Allah'ını seversen. Kendi işimi kendim görürüm.

Bilmiyorum. Bari biri beni kurtarana kadar suyun altında kalabileyim dedim. Senin yüzünden suyun altında nefes tutma çalışması da yapamadım. Kesin boğulacağım. Of. Bu kadar basit bir işi bile yapamadın. Yok öyle me deyip kurtulma. Sıra sende. Sen de sokacaksın kafanı suya. Gel buraya.

0: hastayım deyip yarışı biraz erteleyeyim. Yoksa işim zor. Hacı. Bat.
1: Aman. Karagöz, görmedim seni.
0: Koca insanı görmek bu kadar zor olmasa gerek.
1: Buradan küçük görünüyorsun.
0: Bir de kafa buluyor ya.
1: Bir de iyi tarafından bak. Yüzme öğrendin işte.
0: Biliyorum yüzmeyi ben zaten.
1: Tabii tabii. Sen niye geldin? Ney?
0: Biraz hastayım da.
1: Anlaşıldı. Yüzme yarışından kaçacaksın.
0: Ne münasebet. Daha fazla hasta olmadan bir an önce yapalım şu yarışı diyecektim.
1: Bir an önce mi?
0: Ne oldu? Korktun mu?
1: Ne alakası var? Ne zaman, nerede istersen.
0: Şimdi.
1: Şimdi mi?
0: Öyle mi dedim?
1: Demedin mi?
0: Dedim mi?
1: Demez olaydın.
0: Dedim.
1: Ben de kabul ettim.
0: Haydi.
1: Haydi.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Hayda.
0: İşte geldik yolun sonuna.
1: Hiç sorma Karagöz.
0: Her neyse. Şimdi göreceksin gününü.
1: Ne oldu? Korktun mu? Hadi bakalım. Yarış başlasın.
0: Korkmuyorsan eğer... Önce sen gir suya.
1: Korkmak mı? Ben hiçbir şeyden korkmam.
0: Güzel. Hadi bakalım. Hadi.
1: Dur Karagöz. Konsantre oluyorum.
0: Konsantre acı var. Ne oldu ya?
1: Gıcık tuttu.
0: Tutmasına gerek yok. Gıcıksın zaten.
1: Ben duramayacağım.
0: Durma zaten. Atla suya.
1: Atlayamam. Su içmem lazım.
0: Ya her yer su. İç işte.
1: Bu su olmaz.
0: Allah Allah. Yoksa bu da yüzmeyi bilmiyor da beni mi kandırmaya çalışıyor?
1: Kaçmadım.
0: Kaçtın.
1: Öksürük tuttu.
0: Numara yaptın.
1: Yapmadım.
0: Seni mahallede öksürürken gören olmamış.
1: Öksürük görünmez.
0: Duyan da olmamış.
1: Belki geçti öksürüm.
0: Uydurma.
1: Hadi oradan.
0: Nereden?
1: Lafın gelişi.
0: Üstünden atma her işi.
1: Dün de sen hastayım diyordun.
0: Hastaydım, geçti.
2: Susun artık yahu. Amma uzattınız meseleyi.
3: Hakikaten ya.
0: Ama yarıştan kaçtı.
1: Öksürük tuttu, ne yapayım?
2: O zaman tekrar yarışırsınız.
1: Tekrar mı?
0: Aslında Hacı Vat'ın öksürüğü geçene kadar bekleyebilir yarışma.
1: Karagöz de hasta zaten. Bekleyelim bence de.
3: Hayda. Az önce birbirinize inanmıyordunuz.
2: Yoksa yarışı tekrarlamak mı istemiyorsunuz?
1: Yo. Ne alakası var?
3: Bence alakası var ama dur bakalım.
2: Neyse. Bu yarış yapılmazsa sizin çenenizden kurtulmak zor. O yüzden yarın sabah yarış tekrarlansın.
1: Yarın mı?
3: Mükemmel fikir. Hatta biz de orada olalım.
1: Siz de mi?
2: Evet. Sizin için sakıncası mı var?
0: Yok. Aksine iyi olur. Hacı Yuvat hile yapamaz.
1: Asıl benim için iyi. Senin kaybetmene ne kadar çok insan şahit olursa o kadar iyi.
0: Göreceğiz.
1: Göreceğiz.

0: Görelim bakalım.
1: Önce sen.
2: Hayır sen.
1: Sen dedim.
2: Hayır sen.
1: Geçen sefer sen gidiyordun önce.
2: Tamam işte, bu sefer de sıra sende.
1: Niyeymiş?
2: Beni ilk düelloya davet eden sendin de ondan.
1: Bello mello bilmem ben.
2: Düello demek yarış demek.
1: O zaman yarış.
2: Yarış.
1: Tamam işte, git yarış.
2: Olmaz.
1: İyi be.
0: Kara gözü gören var mı?
2: Yoo, suya battı galiba.
0: Neden çıkmadı hala?
2: Çıkar birazdan.
3: Ya çıkmazsa?
2: Çıkar çıkar.
0: İnşallah.
2: Ha, çıktı. Dedim size.
3: Çok şükür.
1: İmdat!
0: Ha? Ha? Boğuluyor mu?
3: Bilmem.
2: Yok ya, numara yapıyor.
0: Emin misin?
1: Boğuluyorum.
0: Boğuluyor.
3: Aman Allah'ım.
2: Hadi ya. Ne var? Neye bakıyorsunuz?
0: Atlasana.
2: Nereye?
3: Suya.
2: Niye?
3: Ne demek niye? Kurtarsana Karagöz'ü.
2: Siz kurtarın. Niye ben kurtarıyormuşum?
0: Ben yüzme bilmem.
3: Ben de.
2: Ben de bilmiyorum.
3: Ne?
1: Ben yüzme bilmiyorum.
0: Karagöz de bilmiyor.
3: Ne yapacağız?
0: Senin beygir değil mi bu?
3: Evet ya, beygir bu.
2: Ne beygiri? Aslan o, aslan.
1: Boğuluyordum.
2: Yahu, yüzme bilmiyorsan ne diye söylemesin?
1: Sanki sen söyledin yüzme bilmediğini.
3: Eğer beygir olmasaydı.
1: Aman düşünmek bile istemiyorum.
0: Ah çocuklar, ah. Bu kadar büyümesine gerek var mıydı bu iddianın?
3: Ben yüzme bilmiyorum demek çok mu zor?
2: Evet. Evet.
1: Yani biraz gaza gelmiş olabiliriz.
2: Biraz mı? Bildiğim boğulmayı göze aldık yahu.
0: Bu da size ders olsun çocuklar. Bilmediğiniz şeyi iddia etmeyin.
3: Hadi iddia ettiniz. Bari yarışa girmeyin.
2: Hadi yarışa girdik. Bari suya atlamayalım.
1: Hadi atladık. Bari boğulmayalım.
0: Doğru. Burada tek söz hakkı beygirin. Sabaha kadar çişnese yerin. Siz boşuna konuşmayın.
1: Bu nereye gitti şimdi?
2: Belki yüzmek istedi.
0: Belki de susamıştır.
3: Acaba birini kurtarmaya mı gitti?
1: İmdat diyor.
2: İmdat mı? Hayda! Nedir arkadaş bu beygirin çektiği?
1: Ay.

0: gül haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlü merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
2: Koli mi?
5: Yok, tane.
2: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, bir tane aldı.
1: Çocuklar, niye?

0: yapıyorsunuz? Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
3: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
0: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
4: Bu hafta sıra bizde.
1: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
5: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
2: Olmaz.
0: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
3: Hı? Zaten hakem değil mi?
0: Ara bulucu olsun anlamında.
6: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
0: Hadi gidelim.
7: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
0: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
7: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
0: Ne?
6: Nasıl olur ama?
0: Nerede çalışacağız peki?
7: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
0: Evet. Adil bir çözüm bu.
6: Bize de uyar.
0: Hadi Aziz, bu topu yakala.
1: Sorun değil dostum. Gönder gelsin.
0: Azıcık zıpla sen. Ne olur sanki.
1: Kolaysa sen zıpla.
4: Evet Aziz, topu takip et.
1: Tamam, gönderin bir tane daha.
0: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
4: Evet, topun önünde dur bari.
0: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
1: Sağ taraftan.
0: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
1: Kolaymış.
0: Nihat, çek şutu.
1: Nasıl yakaladım ama?
0: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala. Evet.
6: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
5: Fırtına gibiydiler maşallah.
6: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
0: Bir şekilde gol atarız. Ama önemli olan gol yememek.
6: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
5: Hadi.
8: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
9: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
8: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.

0: Sayın seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
1: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansı da boş bırak.
2: Hiç mi hücum çalışmadınız?
3: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
2: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
3: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi.
4: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
0: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
5: Kaleci dahil. Al kaldı hücum. Pasajarı ilerliyorlar.
3: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
6: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
3: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
7: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
8: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
9: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Eh, iyi, tamam.
2: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
0: Kek masalı.
1: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
0: Ceren usta.
1: Diğeri de...
0: Eren usta.
1: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
0: Cici tavuk neredesin? Gel bakalım bili bili bili bili bili.
1: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
0: Yaşasın!
1: Ceren usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
0: Bir şey eksik olmalı. Buldum. Un dağına tırmanmadık.
1: Unu katıyorum.
0: Lütfen.
1: Yine çalışmadı bu.
0: Mikser mi bozuldu? Babam tamir etsin anne.
1: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
0: Kabaran toz.
1: Bakalım çalışacak mı?
0: Yaşasın. Çalıştı. Kalk karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
2: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var. Onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni. Yapamadı diye.
0: Bu ne?
2: Halanın radyosu oğlum.
0: Aa, bozdun mu baba?
2: Bozmadım kızım. Bozuktu.
0: İyice mi bozdun baba?
2: Hayır yavrum. İyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
0: Yaşayacak mı peki?
2: Sanmam. Bir kablo kesildi.
0: Ne olacak şimdi?
2: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
1: Olmadı madem.
2: Maalesef canım. Akşam

0: akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
1: Yine yaparız.
2: Nasıl? Çok güzel olmuş anne.
3: Eline sağlık anne.
0: Sizinle minik ustalar.
1: Mis gibi kokuyor. Bakayım. Hani bunun çikolataları?
2: Ne?
1: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
0: Tamamen unutmuşum.
3: Sade kek halam sever mi?
1: Sever tabii.
4: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
2: Yaşasın halam. Hala.
5: Merhaba.
1: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canlarım.
1: Buyur geç.
3: Hala sana kek yaptık.
5: Öyle mi?
2: Çikolata katmayı unuttuk ama.
1: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
5: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
2: Yaşasın.
5: Yapamazsın demiştim Adem.
1: Yaptım ama nedense olmadı.
5: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
1: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
5: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
1: Aa, o kolay.
5: Yeni radyo mu aldın?
1: Yo, yaptım.
5: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
1: Gelirler birazdan.
5: Allah, o ne?
1: Radyo.
5: Radyo mu?
1: Hem de ayaklı.
5: Allah iyiliğinizi versin, aklımı aldınız.
2: Korkma hala, biziz.
3: Biziz. Korkunuz bitti mi?
5: Bitti canım, bitti.
3: O zaman program başlıyor.
0: Başlasın bakalım.
2: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
0: Aa, tabii ya. Radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
5: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
1: Durun, ben hemen hallederim.
5: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
1: Ama abla.
5: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
2: Demdere dem. Şimdi hava durumu.
3: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
2: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
3: Emel Hanım'a kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
1: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
0: Adem.
5: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
3: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
2: Ne yapmış?
3: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
2: Aa, çok komik haber.
5: Evet, çok komik olmuş.
1: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
3: Şimdi de bilmece zamanı.
2: Hava durumu ne olacak?
3: Ha, şimdi de hava durumu.
2: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
3: Şimdi bilmece zamanı.
0: İşte en sevdiğim.
2: İlk bilmecemiz geliyor.
3: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
5: Adem.
1: Hani atkım?
0: Atkısız olsa olur mu?
2: Hayır.
5: Bu başka bir şey o zaman.
1: Buldum. Aslan.
2: Evet, dinleyenler cevap aslan.
5: Ah, maşallah benim kardeşime.
0: Harikasın canım.
1: Öyleyim. Sağ olun.
3: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
2: Ben soracaktım bunu.
3: Şimdi Eren soracaktır.
2: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
0: Aa, neymiş bu? Bir hayvan ama acaba ne?
1: Kedi.
2: Kedi uzun mu baba?
3: Uzundur ip gibi.
0: Buldum, solucan.
3: Anne, solucan ısırmaz.
0: Allah Allah, ne bu?
5: Ben buldum.
1: Neymiş?
5: Yılan.
2: Evet, yılan. Aferin dinleyici oğlumuza.
5: Sağ olun, sağ olun.
2: Şimdi de...
5: Şimdi de reklamlar. Şükran Alanız'ın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
2: Koş!

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmur da akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Oradan söyle Kadri, ne istiyorsun?
2: Gel hocam gel, çabuk ol, önemli.
1: Söyle bakalım Kadri Efendi, niye indirdin beni aşağı?
2: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
1: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
2: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
1: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
2: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.
1: Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağla demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah.

0: Tamam mı?
1: Bakarız, bakarız. Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Ha? Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
0: Demek hepsini reddetti ha.
1: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
0: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
1: Kadri'den yardım isteyeceğim ha? Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleykümselam hocam. Bugün günlerden ne?
1: Ha? Bugün perşembe.
2: Salı, çarşamba, perşembe. Hah, tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
1: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile. Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
2: Hocam. Aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım 3 gün de geçmiş. Onun için barıştım.
1: Ne? Bak hele sen. Bay bay bay bay bay. Kadri dedik küçümsedik. Küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Ha? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle Tarihte Diyanet Çocuk'ta.
4: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
5: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
6: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sorumluluk sahibi olmalıyız.
1: Fatura!

Huh?

0: Hey.
1: Ha?
0: Hey.
1: Hmm.
0: Ne yapıyorsun?
1: Hmm. Şey, çık çık. Ha?
0: Ben dizi. Ben duş.
1: Dizi, duş, fatura. Dur. Ben dizi.
0: Ne?
1: Ben duş. Hop. Çık çık. Dolap.
0: Aa.
1: Bozuk.
0: Aa, usta.
1: Ev. Foto foto.
0: Ya filo. Fatura?
1: Şey. Dev. Alev.
2: Ne diyor?
0: Fatura.
1: Ben. Unut.
3: Ha?
1: Fatura?
0: Gel, gel, gel.
1: Aha.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Anneanne, dönse beni olmadı mı daha? Kokuları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
3: Aa, nerede ki? Nereye gittin?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık, iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım.
0: Yani
2: çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
0: Nasıl?

0: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
1: Yaşasın!
2: Çok iyi fikir.
1: Kim ebe olacak? Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
0: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
1: Aa, tamam, hatırladım.
3: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum.
4: Ha?
3: O piti piti karamel sepeti.
5: Çocuklar oyuna başlıyor. Ay, ay, hadi hadi izleyip öğrenelim.
6: Boş ver.
7: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen ise bize anlatırsın.
3: Sen bu oyundan çık. Ebemiz Efe.
0: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
1: Ağacın orada mı?
5: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
6: Benim gözlerim hep kapalı.
5: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi. Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Hey, çok zevkli.
7: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: yoksa?
1: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
2: Soğuk, soğuk diyorlar. Ha, şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
1: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
3: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
4: Çok sıcak.
5: Sıcak, sıcak,
6: çok sıcak,
5: sıcak, çok sıcak.
6: Sıcak.
4: İşte buldum. İşte Sümbül.
7: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebeklerimi izledin sen, yaramaz seni.
4: Bence yatıp uyumuş.
8: Sümbül, rüyada gördün mü?
9: Oyuncaklar rüya görmez ki.
8: Ama can, sen çok yaşa.
1: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
2: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
1: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
2: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
1: Gözünü ver.
2: Hayatta vermem.
1: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
3: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
1: Aman Temih, olmaz ki öyle.
3: Başka türlü oynamam.
1: Olur mu öyle?
2: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular Ay. Buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sıkıca oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Oh, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Ha.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İlk sorunuz geliyor.
2: Nereden?
1: Benden.
2: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
1: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
2: Ha, şıkları alayım.
1: Şık yok efendim.
2: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
3: Nasıl çilingir olunur?
2: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
3: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
2: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
3: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
2: Ballı mı?
3: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
2: Ah, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
3: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
2: Peki, peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
3: Çilingir olmak için halk eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları veya çilingir atölyeleri bu konuda eğitim

0: ustalık belgesi verir.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robot demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam açıl! Aa, işte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. Aa, işte antik bir Mısır.
2: Oo.
1: Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışıyor.

0: gitmiş oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor. Oh. Aa, şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel

0: Devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
1: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
0: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
1: Bir dakika!
0: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
1: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
0: Evet.
1: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
0: Ne olmuş?
1: Kimi gördün?
0: Hiç kimseyi.
1: Peki turistler nerede?
0: Doğru ya. Turistler nerede?
1: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
0: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
1: Peki yumurtlama dönemi?
0: Ha? Aa, bak bunu hiç araştırmadım.
1: Of tilki ya.
2: Selam dostlar.
0: Selam.
2: Başlamışsınız bile.
1: Kurye.
2: Efendim teleskop.
1: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
2: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
0: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
2: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
1: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
2: Evet.
1: Peki biz hangi aydayız tilki?
0: Eylül mü?
1: Bravo tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
1: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
0: Bilmem.
1: Of!
2: Hakikaten ya, ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
1: Evet, o da başka mesele.
0: Gidelim.
3: Çocuklar!
0: Yine fren yapmayı unuttun haberci.
1: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
4: Kaplumbağa yavrusu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
1: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
1: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha.
2: Uçabilen var mı?
1: Ben.
0: Of.
1: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani.
0: Aslında.
2: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.

0: Şey, evet, yanıldım.
1: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
2: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
1: Bu kadar yavaş mı?
2: Bilmem.
0: Evet, sevgili duyarlı can dostlarım. Burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız. Dürbünle de ve teleskopla da.
1: Beni karıştırma.
0: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
2: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
0: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
2: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
3: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
0: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
2: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
2: Şaka şaka.
1: Oh, gelmişsiniz bile.

0: Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengi, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız,

0: çıkmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada, demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız, demiş babası. Ama yine de ikna olmamış balayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Balayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez balayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Balayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: دیافرام.
1: Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
0: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
1: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
0: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
1: Değil mi ama? Aha dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
0: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var.
0: Şşş. Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adresi teslim edilmiş?
1: Gelmedi de gelmedi de.
0: Gelmedi gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum. Ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat, kapat telefonu.
2: Çocuklar, gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Hı hı, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.
1: Koş Yaman, koş.
2: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
0: İşte Gökdelen apartmanı. Kaçıncı kattı?
1: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
1: 54, 53.
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
1: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
0: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
1: Yo, güveniyorum. Bekle, bekle, geldim. 19 ve 20. Daha 19 kat var.
0: Az kaldı, az. Yaman ve Civan yorulmaz.
1: Nefes nefese kaldık, yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
0: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
1: Geliyorum, geliyorum.
0: Civan. Civan. Başardık. İşte işte kutu.
1: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
0: İşte bak, başardık.
1: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
0: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
1: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
0: Bari inerken binelim.
1: Niye gelmiyor?
0: Olamaz. Arıza verdi.
1: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
0: Hadi.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
0: Asansöre binemedim. Oy oy. 39.

0: Çok yoruldum.
1: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
2: Kolay olmadı profesör.
0: Tam 39 kat tırmandık.
2: Ve oh bacaklarım. Yetmezmiş gibi 39 kat indik.
1: Hı hı. Bu da ne?
0: Hediyen profesör.
1: Çocuklar ne gerek vardı? Ne hediyesi?
2: Ninem hediyeleşmek sünnettir der hep. Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.
1: Filli su saati maketi. Aynısını yapmışlar.
0: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
2: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
1: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
0: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
2: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
1: Nefes nefese kaldınız değil mi?
2: Hı hı.
1: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
0: Neremiz neremiz?
1: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Hey! Keşif! Başlıyor yeni keşif!
0: Diyafram şeye de benziyor. Şeye, dilimin ucunda.
2: Kubbe! Kubbe!
1: Haklısın. Kubbeye benziyor Yaman. Diyafram nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
0: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
1: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
0: Bir aşağı bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
2: Ay, hıçkırık tuttu.
1: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor.
1: Ne?
0: Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
2: Eyvah, asansör de bozulmuştu.
1: Hem de 55. kat.

0: dans ettiriyorum. Vay, harikasın Tuna.
1: Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketleri izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
0: Tuna, Tuna.
1: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
0: Ne?
1: Abla, kazara oldu.
2: Canın çok acıdı mı?
0: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
1: Gol atacağım diye heyecanlandım.
0: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
1: Haklısın.
3: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
1: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
3: Tamam, git. Ama geç kalma, olur mu?
1: Anlaştık. Yaşasın! Arkadaşlarım topuma bayılacak.
0: Kaleye doğru atacaksın. Unutma.
1: Tamam.

0: Evet, yemek hazır.
1: Masa da hazır.
0: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
1: Senin de anneciğim.
0: Hayret, bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
1: Sevinç'ten yemeği unuttu galiba.
0: Öyle mi dersin?
1: Hı hı, yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
0: Heh. Hmm. İşte geldi. Ne oldu oğlum?
1: Topum patladı. Aa!
0: Nasıl oldu?
1: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu. Top direğe çarpıp patladı. Anne, çok üzgünüm.
0: Üzülme canım.
1: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı. Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
0: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
1: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
0: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
1: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
0: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
1: Haklısın. Barışır değil mi anne?
0: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
1: İstersen benim topumla oynayabilirsin. Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
0: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
1: Canım istemiyor anne. Hı?
2: Acıkmadın mı?
1: Hayır, ben odama gidiyorum.
2: Çok üzülmüş anne.
0: Evet canım, sadece top için değil, arkadaşı için de.
2: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
0: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyfi yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
2: Nasıl?
0: Renkli toplar yaparak.
2: Renkli toplar mı?
0: Hı hı.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce...

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: Ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.
1: Karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
0: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
1: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
0: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?

0: renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
1: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
0: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
2: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
0: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
2: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: buyurun.
1: Ha?
0: İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
2: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.
3: Abi ne yaptınız?
4: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam Müştaba abi.
4: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
0: Şey ya, hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
5: Her zaman olduğu gibi.
4: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
2: Neden ki Müçteba abi?
4: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
0: O nasıl söz Müçteba abi?
2: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
4: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne dersiniz?
0: Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
5: Yaşasın! Hemen başlayalım.
2: Allah senden razı olsun Müçteba abi.
3: Şimdi kaykay zamanı.
4: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et.

0: Dizlik, kask ve dirsekliklerinizi unutmayın. Allah korusun, başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: galiba arkadaşlar. Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
1: En azından denedik arkadaşlar.
2: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
1: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
3: Ama maalesef bulamadık.
2: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
0: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
2: Parktaki çocuklar için ağaç ev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da müçtebanın karavanı hep böyle miydi çocuklar?
1: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
3: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalık'ta ihtiyacımız olan her şey var.
0: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer. Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz.
1: Allah senden razı olsun Kadir amca.
4: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın, ben sonra da gelirim.

0: merhaba abi.
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur!
2: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
3: Kolay olacakmış gibi söyledin.
4: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
5: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de cabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Ha, anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.

0: Mantıklısınız. Mantıklı.
1: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz. Hahahaha!

Oh, oh! Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım. Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben. Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su! Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el. Ha, şimdi anladım. Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek? Buyur bakalım. 3 mü? Demek 3. Bu kadar. Bir saniye, hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizle içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum. 3 yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurmayı yene kadar aman, yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: İlahi Morlak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Mustafa camide buluşalım dedi ama hala gelmedi.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur.
3: Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Tek sıkıntı var şu an, hava soğukmuş. Annem üzerine hırka al demişti.
0: Ve sen almadın.
3: Maalesef.
0: Oysa tedbirde galip, sağlıkta mülayim olmalıyız arkadaşlar. Bir de anne sözü dinlemeliyiz.
3: Haklısın kardeşim.
4: Selam gençlik.
5: Aleykümselam.
4: Hayırdır? Neden toplandınız bakayım?
2: İşte bunu açıklayacak adam geliyor.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
5: Aleykümselam.
0: Nerede kaldın?
2: Ancak gelebildim. Kusura bakmayın, beklettim sizi de. Önemli değil kardeşim. Bir sorun yoktur inşallah.
0: Arkadaşlar bir sorun var ama hep birlikte çözebiliriz bence.
4: Anlatsana.
0: Kütüphaneye gitmem gerekiyordu. Çıkışta birkaç direkte mama boruları gördüm. Hepsi kirlenmiş. İçleri pis su ve çöple dolmuş. Şöyle bir dolaşayım dedim. Çoğu kırılmış ve kullanılmaz durumda.
4: Olamaz. Gerçekten mi?
0: Maalesef.
4: Elimizde mama var. Ama şimdi yeni mama kaplarını nasıl alacağız?
0: İlle de yeni kap almak zorunda değiliz bence.
2: Haklısın. Hem sokak hayvanları hem kuşlar için parklara yem ve mama bırakabiliriz.
4: Havalar daha da soğumadan bir plan yapmalıyız o zaman.
5: Aynen.

0: görev yerinde olsun. Anlaştık mı?
1: Hayır. Ben de geleceğim.
0: Tamam, benimlesin.
1: Rüzgar daha da artacak gibi. Acele etmeliyiz.
2: Evet, hadi.

0: yutuyorduk. Evet, Galip'in kocaman açılan ağzını görmeliydiniz.
1: Senin ağzın da görülmeye değerdi.
2: Bütün yemler, mamalar ziyan oldu gitti.
1: Yanlış günde çıktık.
2: Boşa dememişler. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
0: Ya Selim.
2: Efendim kardeşim.
0: Bu deyimi nereden biliyorsun? Uydurdun mu yoksa? İtiraf et.
2: Atalarımız düşünmüş, güzel güzel söylemiş. Ben Galip miyim? Neden hazır varken yenisini uydurmaya çalışayım?
0: Ho ho ho ho ho. Aman ne komik. Bir gün benim sözlerimin de dilden dile dolaştığına şahit olacaksınız.
3: Yok daha neler. Atışta Galip, tutuşta mülayim ol Galip.
0: Hiç olmadı Cemile. Kusura bakma. Galip mülayim tarzı başka bir şey. Bu değil.
2: Arkadaşlar, konumuza dönebilir miyiz? Farkındaysanız bir arpa boyu yol alamadık.
0: Bütün arpalarımızı rüzgar aldı. Haklısın.
2: Salih, ya senin bu deyimlerle aran hiç düzelmeyecek mi?
0: Yine ne oldu ki?
2: Sonra konuşalım kardeşim.
0: Evet, işimizi tamamlayamadık. Hepimiz kızgınız ama.
4: Hayrola gençler? Sizi kim kızdırdı bakayım?
5: Rüzgar!
4: Demek öyle. Rüzgar bugün size biraz zorluk çıkarmış. Ama mutlaka önemli bir işi vardır.
0: Nasıl yani hocam? Rüzgarın işi mi olur?
4: Olmaz mı? En çok rüzgarın işi vardır hem de. İşi çok olunca acelesi oluyor demek. Hızla esiyor. Bakın çocuklar, Amazon ormanlarını duymuşsunuzdur.
5: Evet.
4: Dünyanın en çok yağış alan yerlerinden biri. Zaten yağmur ormanı diye bilinir.
2: Aynı zamanda da dünyanın akciğerleri.
4: Evet, çok fazla oksijen üretiyor. Ve bunu sahip olduğu uçsuz bucaksız ormanlarla yapıyor. Ama bunu yaparken neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Kuma.
3: Kuma mı?
4: Evet, hem de çöldeki kuma.
0: Yağmur ormanında kum yoktur ki hocam.
4: Yok tabii. Dünyanın en büyük ormanlık alanında kum ne arasın?
0: Ormanda yoksa bu kum nereden gelecek hocam?
4: Sahra çölünden.
2: Ama hocam Amazon ormanları nereye? Sahra çölü nereye? Nasıl gelecek ki?
4: İşte ben de bunu bekliyordum. Düşünün bakalım. 5000 kilometre uzaktan kum tanelerini Amazon ormanlarına kim ya da ne getirebilir?
5: Rüzgar!
4: Tebrikler. Doğru cevap. Bir de tek işi bu değil tabii. Yağmur bulutlarını sürmek, denizdeki yelkenlileri yüzdürmek, enerji üretmek, tatlı tatlı esip bizleri serinletmek.
0: Şimdi anladım rüzgarın işini. Biz de rüzgara boşuna kızdık. Oysa çok meşgulmüş.
4: Peygamber Efendimiz rüzgara kötü söz söylemeyin buyuruyor. Çünkü Allah onu ne için yaratmışsa onu yapıyor.
2: Atalarımız boşuna dememiş hocam. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
4: İşte bu. Rüzgarla didişmeye gerek yok. Muhtemelen o kazanacaktır.
0: İlimde Galip, bilgide mülayim. Bu kadar güzel anlatılırdı hocam, sağ olun.
4: Bu arada imam odasında şu poşeti buldum. Sizden birine ait olabilir mi?
3: Aa, benim poşetim hocam. Dün getirmiştim. Köyden geldi. Herkes yesin diye getirmiştim. Odada unutmuşum.
4: O zaman buyurun bakalım.
2: Aa, muşmula.
0: Hayır, ne muşmulası? Töngel bu. Arkadaşlar, ikisi de değil. Bunlara beş bıyık denir.
2: Yok daha neler.
3: Muşmula bunlar arkadaşlar. Selim haklı.
2: Bilin bakalım bu ne?
0: Ne?
2: Bu bir deyim. Ama size demeyeyim.
0: Söyle de öğrenelim. Neymiş bu komik deyim?
2: Muşmula suratlı.
4: İlahi Selim. Aferin, çok iyi oldu bu. Daha da unutmayız bu deyimi. Ben de tekerlemesini söyleyeyim de ismini öğrenelim. Muşmula suratlı beş bıyık, hadi dön gel artık.
0: Aa, hepsi onun adı o zaman.
4: Aynen öyle. Her yörede farklı adı var. Ama hepsi aynı şeyden söz ediyor. Biz küçükken bir yandan muşmula yer, bir yandan bu tekerlemeyi söylerdik.
5: Muşmula suratlı beş bıyık, hadi dön gel artık.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler.

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış be.
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
5: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
5: Deniz neferleri mi?
6: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
3: Tamamdır, harika oldu.
7: Çocuklar gelin bakın.
0: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
7: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
2: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
4: Dalgıç.
2: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde, dalçık.
7: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
8: Montaja gireceğim. Tamam.
0: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: İkiniz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun, tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımızla çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
1: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
1: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
3: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz 3 kişi gelecek sanıyorduk.
1: Aa, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine 3 çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Ana'nın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
3: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
4: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
5: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
3: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
5: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
3: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın, onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar. İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
5: Şiir gibi konuştun dostum.
0: İyiliğin kendisi şiir gibi.
3: Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz seferlerine destek olacakmış.
2: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
3: Ve daha az çöp.
6: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
5: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
6: Yeter ki iste.
4: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
1: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
4: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dede.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, semeri doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: Bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede, bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağı kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
1: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
3: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
3: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşıyı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
3: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
3: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
3: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
3: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet. Karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi, belki de arkadaşı kurtulamazdı.
3: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
4: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
3: Evet Nedim. Onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet. Bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
1: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor çocuklar. karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
4: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim, tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
3: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
2: Sinek, kuyruğun kenarındaydı.
3: Evet, doğru. 1-1 oldunuz.
0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin, bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa Ağustos böceğinden ne istemişti?
4: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
5: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
3: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
0: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
5: Hey hey hey Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Hey hey hey, ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii, doğru söylüyorsun.
2: Şey Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet ama şey, Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: O duvar bagunun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım.

Hago yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

Duvar olamaz. İşte bu tam bir duvar. Aman dikkat! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Yo, hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şey başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: wassalam.
1: Oruç!
2: Güneş daha büyük.
3: Hiç de bile. Ay daha büyük.
2: Hayır güneş.
3: Ay bu kadar.
2: Güneş çöl kadar.
3: Hiç de bile.
4: Çocuklar, hadi uyumalısınız artık. Bu gece sahura kalkacağız.
1: Ne? Sahur mu?
2: Evet ya, ne sandın? Ramazan başladı.
1: Ben unutmuşum. Eyvah! Ya sahura kalkamazsam?
4: Hadi bir an önce uyuyun o zaman. Allah rahatlık versin.
1: Hemen uyumalıyım.
3: Ay dağlar kadar.
2: Çöl dağdan daha büyüktür bir kere.
4: Uyuyun artık çocuklar.

0: İki kulaklı seni. Baban ve ben o kadar uğraştık ki. Sahura kalkmak için erken uyumalısınız oğlum.
1: Ben kalktım. Olamaz.
0: Bugün tutmayı verirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
1: Ben sızacağım. Tıpkı peygamberimiz gibi.
2: Ne? Peygamberimiz gibi mi? Olmaz anne, ben de tutacağım.
0: Bugün keçiyi uzak otluğa götürme günü ama. Bu senin için zor olabilir.
2: Doğru.
1: Oruç tutamazsın.
2: Ha? Tutacağım işte. Hem otluğa gideceğim hem de oruç tutacağım.
1: Oruç tutmuyor musun Lemi? Afiyet olsun. Merak etme, orucun hala geçerli. Unuttuğun için.
2: Ha?
1: Senden bir şey rica edeceğim Lemi. Abim sahura kalkmadı ama oruç tutacak. Geçen sene aynısı oldu, tutamadı. Evet, abim de buna çok üzüldü.
2: Eyvah!
1: Abimin orucunu bozmamasını sağlar mısın? Ona yoldaş ol filan işte. Yapabilir misin? Aww.

0: yapıyorsun sen burada?
1: Ha ha ha.

Lemmy, ne zaman akıllanacaksın sen? Taş mı onlar, ne ki? Egözünde nasıl duruyorlar?

0: Medine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda ne yapıyor acaba?
1: Yavaş ol.

0: Ne yapıyorsun Lemmy? Ödümü patlattın. Yala yala. Çok susadım. Ben dayanamayacağım.
1: Bugün tutmayı bilirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
0: Bütün gün su içip durdun zaten. O su benim. Oh.

0: Çok şükür. Bugün öyle veya böyle bir şekilde orucumu tuttum. Biraz yemek yesem rahatlayacağım.
1: Yala yala.
0: Bunlar dolu. Ha? Sen suları içmedin mi yoksa? Sıpalar tıkalıydı. Nasıl da anlamadım. Yoksa sen de mi oruç tutuyorsun Lemi? Ha, anladım. Benim oruç tutmamı sağladın Lemi.

0: Şımarık, şımarık, güzel kuşum şımarık.
1: Betül, tatlı Betül.
0: Hey, dur şımarık, dur. Dur şımarık.

0: Sen varlık, dön, geri dön. Allah'ım yardım et. Şımarık, geri dön.
1: Betül, ne oldu kızım?
0: Anne. Anne.
1: Kızım ne oldu? Neden ağlıyorsun böyle? Şımarık nerede?
0: Uçtu anne.
1: Ne? Nasıl uçtu kızım?
0: Her zamanki gibi bahçede oynuyorduk. Sonra bir kedi geçti. Şımarık da ondan korkup kaçtı.
1: Tamam, tamam kızım, üzülme sen artık. Şimdi bütün köye haber salarız. Herkes yardım eder. Allah'ın izniyle buluruz şımarığı.

0: Allah Allah. Nerede bu insanlar?
1: Burası terk edilmiş gibi duruyor.
2: Kimse yok mu?
3: Var var.
4: Hı? O ses de neydi baba?
0: Ne sesi? Hangi ses? Ses falan yok oğlum. Var mı ses? Bak yok.
3: Var var.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bu ses de ne yahu?
2: Ha, köy bomboş. Etrafta kimsecikler yok ama birisi var diyor.
3: Var var.
2: Eyvah. Ses var, görüntü yok.
1: Babacığım.
3: Babacığım, babacığım.
0: Siz çekinin bakalım şöyle. Hey! Bana bak. Kimsin sen? Çık karşıma, bir kahraman gibi dövüş. Gel hadi.
3: Hadi gel gel.
0: Yok canım, sen gel.
4: Anne, baksana papağan.
3: Sen gel, sen gel.
5: Hay Allah, o muymuş konuşan?
0: Gel hadi, korkma, çık karşıma. Çık da gününü göstereyim sana.
1: Baba.
0: Korkma Merve, orada kal. Hey, ailemi korkutmayı bırak, hadi çık ortaya. Ne istiyorsun bizden?
3: Kraker.
0: Kraker mi? Ne krakeri ya?
3: Kraker, kraker.
0: Kraker mi istiyorsun? Tamam, o halde gel ve al krakerini. Allah! Saldırıya geçtiler. İmdat! Allah'ım sen koru. İmdat!
5: Demek siz geldiğinizde buradaydı. Ama sonra uçup gitti ha?
6: Evet. Bir geldik, köyde kimsecikler yoktu. Sonra bir baktık, dalda bir papağan.
5: Hay Allah! Bütün köy onu etrafta ararken o köyün içindeymiş ha?
6: Tam biz onu fark ettik, uçup gitti. Kızınız çok üzgün görünüyor.
5: Evet, maalesef. Betül onu çok seviyordu. Allah'tan siz geldiniz de ona da değişiklik oldu. Birazcık kafası dağıldı.
7: Evet Ali, kocaman alkışlarınızla bugün sahnemizi Betül için kuruyorum.

0: kamyon onu etkiledi. Biraz daha iyi görünüyor.
1: Çok şükür. Sizden bir ricam olabilir mi?
0: Tabii, buyurun.
1: Biliyorum, siz heybeli tiyatrosunuz. Oynayacağınız oyunun konusunu heybeden seçiyorsunuz. Acaba rica etsem, bugünlük konunuzu heybeden seçmeseniz, kızımın içini rahatlatmak için şımarığın iyi olduğunu anlatan bir oyun yapsanız, biz onu tekrar bulana kadar doğada mutlu olacağını, doğal ortamda arkadaşlarıyla birlikte olacağını anlatsanız.
0: Tabii ki, çok güzel düşündünüz.
2: Çık çık çık çık çık çık çık çık. Kuş diyarının sevgili üyeleri. Çık çık çık çık çık çık çık çık. Bugün aramıza bir arkadaş daha katılacak. Çık çık çık çık çık çık çık çık.
3: Çık çık. Kimdir o?
2: Şımarık adında bir papağan. Çık çık çık çık çık çık çık.
0: Çık çık çık. Ne güzel. Yeni bir arkadaşımız olacak.
4: Çık çık. Yaşasın. Birlikte güzel oyunlar oynarız. Dans ederiz. Şarkılar söyleriz. Çık çık. Onu çok severiz. Hep koruruz.
5: Evet, ben de bir gün yuvamdan uçup kaybolmuştum. Yolumu şaşırıp geri dönemediğimde çok üzülmüştüm. Ama sizleri gördüm ve benim arkadaşım oldunuz. Hiç yalnız bırakmadınız.
4: Şımarığı da hiç yalnız bırakmayacağız cik cik.
2: Cik cik cik. Ve karşınızda şımarık. Cik cik cik cik cik cik cik.
4: Şımarık cik cik. Sana bir şarkı yazdım.
6: Hoş geldin aramıza. Hiç yalnız kalmayacaksın. Seni çok seveceğiz. Yalnızlık çekmeyeceksin.
1: Allah sizden razı olsun. Betül şimdi daha iyi.
7: Heybeli tiyatro. Sahnedeki şımarığı ben alabilir miyim?
8: Bonjour mu?
7: Şımarığı.
9: Ama o şımarık değil ki, boncuk.
7: Ama şımarık dediniz.
9: Ama bu bir tiyatroydu.
7: Ne yani? Şimdi onlar gerçek değil miydi?
1: Betül, kızım, bu doğru değil. Boncuk onların arkadaşı. Sana ait olmayan bir şey isteyemezsin.
10: Garip abi, baksana, çok üzülüyor. Acaba boncuğu...
8: Ama Merve...
3: Biliyorum. Boncuğu çok seviyorsun Garip abi. Ama Betül de çok üzülüyor.
9: Sanırım doğrusu bu olacak. Ay. Al bakalım ufaklık. Yeni şımarın hayırlı olsun.
1: Hayır, bunu kabul edemem.
9: Edin lütfen. Eminim Betül ona çok iyi bakacaktır.

0: Hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama Betül'e bir sürprizim olacaktı.
1: Ovidin amca.
0: Betül, baksana kimi getirdim.
1: Şımarık.
2: Betüş, Betüş.
0: Boncuk.
1: Anne.
3: Kızım.
0: Kraker. Sanırım şımarığa biraz kraker verseniz iyi olur. Yol boyu kraker diye sayıkladı.
1: Vermem mi? Bütün krakerlerini vereceğim. Çok teşekkürler Abidin amca.
3: Allah sizlerden razı olsun. Bugün kızım için öyle güzel şeyler yaptınız ki. Yaptığınız oyun ona iyi geldi. Sonra garip boncuğu ona hediye etti. Şimdi de siz şımarığı getirdiniz. Aa, sahi nereden buldunuz?
0: Oyun sonrasında onu uçarken gördüm. Biraz takip ettim. Sonra bir ağaca kondu ve tırmanıp aldım.
3: Allah'tan sizden ürküp kaçmamış.
0: Kaçacaktı ama gel sana kraker vereyim deyince kaçmadı.
4: Çocuklar, babanız nerede?
1: Bilmem. Oyun bittiğinden beri görmedim onu.
5: Garip abi çok üzgün.
4: Evet, garip çok iyi kalpli biri. Çocuğun üzülmesine rağmen küçük bir çocuğun üzülmesine vicdanı razı olmadı. Allah onun da gönlüne göre versin inşallah.
1: Amin.
6: Hı?

0: Garip boncuğa kavuştuğu için çok mutlu oldu. Nasıl hallettin bu meseleyi?
1: Çocukların gözünde kuştan korkup çığlıklar atan biri olarak kalamazdım. Kahraman olmak için biraz iz sürüp ağaçlara tırmanmam gerekti ama buna değdi.
0: Allah iyiliğini versin Abidin.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Ne olmuş ki? Baksana, tişörtün buruş buruş. Doğru. Çıkardığımda katlamayı unutmuşum.
1: Üst üste yığdın yine, değil mi?
0: Sanırım. Peki sen ne yapıyorsun?
1: Araştırma.
0: Öyle mi? Ne araştırması?
1: 1 kilogram demir mi ağır yoksa 1 kilogram pamuk mu?
0: Demir.

0: şey akıllım. Bu cümledeki ağırlık birimi ne?
1: Kilogram.
0: Peki demir kaç kilogram?
1: Bir.
0: Ya pamuk?
1: Aa, o da bir.
0: Ya demek ki neymiş?
1: Ağırlıklar aynıymış. Peki sen neyi araştırıyorsun?
0: Pamuğun neden demirden daha çok göründüğünü.
1: Bir fikrim var aslında.
0: Neymiş o?
1: Bazı maddeler diğerlerinden daha büyüktür. Çünkü aralarında hava boşlukları vardır. Demirin iç yapısı çok sıkıdır ve hiç hava yoktur. Ama pamuğun içinde hep hava boşlukları vardır. Bu yüzden demir pamuktan daha az yer kaplar.
0: Aa, doğru. Araştırmama gerek kalmadı. Ya da kitaplarımızı sıralı ve düzgün bir şekilde yan yana dizdiğimizde az yer kaplar. Ama karışık bir şekilde yığarsak...
1: Tam bir felaket.
0: Evet. Buna başka ne örnek verebiliriz peki?
2: Katlama.
0: Ha?
2: Evet, katlama. Örneğin elbiselerimiz.
1: Elbiselerimiz mi?
2: Evet Eymen. Elbiselerimizi katlayarak üst üste dizdiğimizde daha az yer kaplar. Tıpkı demir gibi. Ama katlamadan üst üste koyarsak daha çok yer kapladığını göreceksin.
0: Doğru. Hem de giydiğimizde böyle buruşuk olmaz.
2: Aynen öyle Asya'cığım. Müslümanlar temiz ve düzenli giyinmelidir. Bu aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Üstelik elbiselerimizi katlamamız düzenli insanlar olduğumuzu gösterir.
0: Bundan sonra elbiselerini hep katlayabilirsin. Tabii düzenli bir insan olmak istiyorsan.
1: İsterim elbette. Ben de bundan sonra elbiselerimi katlayacağım.
3: Aferin sana.

0: Geri dönüşüm.
1: Kal diyemem. Öf, olmadı. Bu saçma. Git diyemem. Ah yok, bu da saçma. Şşt, kıçı kıçı, sessiz ol. Sanata biraz saygın olsun canım. Tabii. Hangisini yazsam acaba? Aman, ikisini de yazayım. Git diyemem, kal diyemem. Yine çok saçma oldu ya. Of. Aman. Enişte, al şu köpeğini başımdan ya. Yine benimle uğraşıyor.
2: Az bile yapmış. Bunlar ne böyle?
1: Kağıt.
3: Bir satır yazıp atmışsın.
1: Sanatımda mükemmeli yakalamak zorundaydım. Kusursuz olduğum için beni suçlayamazsınız. Tabii.
4: İsraf ettiğin için suçlayabilir miyiz peki?
1: Ne alaka ya? Bunlar sadece kağıt.
5: Ne demek sadece kağıt oğlum? Kağıtlar nereden geliyor peki?
1: Bunda bilemeyecek ne var? Kağıt fabrikasından tabii.
6: Of, bu çocuk adamı delirtir. Kağıtlar neden yapılıyor yani?
1: Kağıtlar neyden?
4: Tabii ki ağaçlardan dayı.
1: Hiç benzemiyor ki bunlar.
7: Zekicim, kağıdın ham maddesi ağaçtır. Boş harcanan her kağıt için gereksiz yere bir sürü ağaç kesiliyor.
1: Hadi ya! Ağaçsız da olmaz ki. Ne yapsak acaba ya? Ormanları korumanın harika bir yolunu buldum. Tabii.
0: Nedir dayı?
1: Tüm okulları kapatmak.
6: Hayda! Ne alaka oğlum?
1: Okulları kapatırsak kimse kitap defter kullanmaz. Böylece ağaç da kesilmez.
3: Harika bir plan. Arkandayım dayı. Hemen kapatalım okulları.
4: Dayıcım, biraz daha mantıklı bir plana ne dersin?
1: Ne gibi Zeynep'cim?
7: Geri dönüşüme önem vermek gibi.
1: Geri ne?
7: Geri dönüşüm. Gereksiz yere kağıt kullanmayacağız. Kullandığımız kağıtları da biriktirip geri dönüşüm tesislerine vereceğiz. Onlar da bu kağıtları işleyip tekrar kağıt yapacaklar.
4: Eski kağıtlardan yeni kağıtlar yapıldığı için yeni ağaç kesmek gerekmeyecek.
1: Fena fikir değilmiş. İşe yarayabilir. Bir deneyelim.
2: Bu yeni bir fikir değil Zeki. Zaten insanlar bunu hep yapıyorlar. Hayatında hiç geri dönüşüm kutusu görmedin mi sen?
1: Görmüşümdür kesin. Yani biraz tarif etseniz çıkarırım.
4: Görmemiş. Anne, biz de geri dönüşüm kutusu yapalım mı?
7: Harika bir fikir bu. Yapalım tabii.
3: Peki sadece kağıtlar mı geri dönüşüyor?
7: Hayır tabii ki. Plastikler, metaller, camlar da geri dönüşebilir.
3: O zaman hepsi için ayrı bir kutu yapalım.
6: Özellikle cam atıklar ormanlarda çok tehlikeli olurlar. Güneş ışığı vurunca mercek görevi görüp ormanı yakabilirler.
5: Plastikler de doğada çözünmeden yüzlerce yıl durabilirler. Çevreyi kirletirler.
0: Keşke doğada çözünebilen plastikler olsaydı.
7: Aslında...
1: Hadi artık oyalanmayalım. Hemen birkaç ağaç keselim de eniştem geri dönüşüm kutusu yapsın. Tabii.
4: Ağaçları kurtarmak için ağaç mı keselim yani dayı?
1: Aslında iyi bir fikirdi ama böyle söyleyince de mantıksız gibi geldi. Ne yapacağız o zaman?
7: Peki ben size doğal malzemelerle doğada çözünebilen plastik yapmayı öğretsem?
0: Çok iyi.
4: Bu plastiklerle geri dönüşüm kutusu yapsak?
3: Ağaçlar da boş yere kesilmemiş olsa?
0: Harika olur.
1: Ya siz niye böyle parça parça konuşuyorsunuz?
4: Uzun diyaloglar sıkıcı oluyor çünkü.
7: Hadi bakalım. Doğal plastiğimizi yapalım.

0: Sütümüzü biraz ısıtıyoruz. Sirkeyi yavaş yavaş sütümüze döküyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Anneciğim, bir tülbent verir misin?
1: Tabii.
0: Şimdi de sütü süzüp doğal plastiğimizi alıyoruz.
1: Tamam.

0: Şu anda istediğimiz şekli verebiliriz. Ama kuruyunca sert olacak. İkinci kutuyu kim yapmak ister?
1: Ben!

0: Çok güzel oldu.
1: Tamam.
0: Ha ha ha!

0: Ablacığım. Hı? Benimle gurur duyacaksın. Harika bir geri dönüşüm kutusu yaptım abi.
1: Öyle mi? Göster bakalım. Bu ne?
0: Pil bahçesi. Bitmiş pillerimi toprağa ektim. Şimdi bunlardan yeni piller çıkacak.
2: Sen meseleyi çok yanlış anlamışsın dayıcım.
1: Atık piller çevreye çok büyük zarar verir. Onları toprağa gömemezsin.
3: Bitki gibi çıkacaklarını da hiç sanmıyorum.
4: İlle de bir şey etmek istiyorsan bu tohumları ek bakalım.
2: Ben de istiyorum. Ben de.
4: Tamam. Alın bakalım. Hepiniz ekin. Ama herkes kendi tohumundan sorumlu.
0: Merak etme anneciğim. Diğerlerini bilmem ama en iyi benim tohumum büyüyecek. Tabii.
4: Hop.
2: Yardım etmemi ister misin?
4: Evet.

Çok derin kazmamalıyım. Ağacım dışarı rahat çıksın canım. Suyu da bol olsun ki çabuk büyüsün.

Başka ne lazım? Ha! Güneşin sıcaklığı. Toprak altında olduğuna göre ben ısıtmalıyım onu. Canım benim. Ben kazanacağım. Tabii.

0: neden? Neden?
1: Aşırıya kaçtın da ondan. Allah kainatta her şeyi bir düzen, bir denge içinde yaratmıştır.
2: Bir tohuma hiç su vermezsen büyümez. Çok su verirsen de çürür. Sen acele ettin ve tohumunu çürüttün.
0: Of ya! Ne bileyim böyle olacağını ben, anne! Kağıtları harcamayın. Onlar ağaçtan yapılıyor. Bitkilere çok su vermeyin. Onlar dengeden besleniyor. Abarttım da ben abarttım. Suyu bastım da ben bastım. Güzelim tohumlarımı çürüttüm de ben çürüttüm. Sessiz olun çocuklar. İsraf etmeyin hiçbir şeyi. Geri dönüşüm gerekli. Minik mavi dünyamıza. Tabii.

0: mı olmadı?
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım?
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum, otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak. Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
0: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu ha.
2: Dayıcığım. Bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama. Neyse. Önce ben uyuyorum. Sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi.

0: Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
1: Vay! Dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama. Şimdi çok uyku var. Hele bir sal olsun.
1: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir, yan.
1: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
0: Çocuklar.
3: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah, ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iribaş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
0: Çok ilginç.
1: Hay Allah.
0: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
1: Zemzem, çabuk gel.
0: Canım.
1: Ne oldu?
0: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
1: Acelemiz mi var?
0: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
1: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
0: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
1: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
0: Duymuyor baba. Olamaz.
1: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
2: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
0: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
2: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
1: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Ben de memnun oldum.
3: Suların hepsi dökülmüş dede.
4: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
1: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
2: Evet, bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
0: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
2: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
1: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
2: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
1: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
2: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
1: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
2: Çok doğru. Madem öyle, aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
4: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
3: Ne yapacağız?
4: Bir fikrim var. Gel benimle.
2: Zübeyir, Hümeyra, fazla uzaklaşmayın.
5: Tamam dede.
0: Ben onlarla ilgilenirim.
2: Aferin sana be Murat.
4: Bu bidonda hiç su kalmamış Zübeyir.
3: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
4: Aa, aklıma bir oyun geldi. Zübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sularda denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
0: Tamam. Peki Zemzem?
3: Zemzem de haberci kuş olsun.
4: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler! Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
3: Emredersin kaptan.
4: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
0: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
4: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.

0: olmaz. En sevdiğim tişörtüm.
1: Kaptan, sen de giymelisin.
0: Asıl sen giy Tayfa.
1: Seninki patlamış. Yenisini al.
0: Al sana.
1: Bu da sana.
2: Atamadı ki.
3: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
4: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
3: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
4: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
3: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
4: Yakın sayılır. Neden sordun?
3: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
4: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
3: Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
4: Ben anladım.
3: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
4: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra, hemen buraya gelin bakalım.
5: Emredersin dede.
4: Yumurcaklar sizi.
2: Elindeki ne amca?
3: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
1: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
3: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
4: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
3: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız. Gelen yolcular buradan su içebilirler.
0: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
3: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
0: Hadi baba, hadi Şerif amca.
2: Size güveniyoruz.
1: Daha hızlı.
4: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
3: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
5: su çıktı. Yaşasın.
4: Çok şükür ya Rabbim.
1: Buz gibi soğuk.
4: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
3: Hepimizden inşallah.
4: Buyurun, çeşmemizden içen ilk haç yolcuları siz olun.
3: Elhamdülillah.
2: Abi yine gel.
0: İnşallah Hümeyra'cığım.
1: Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
2: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
4: Tabii. Bugünün anısını yaşatmalıyız.
0: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
4: Rica ederim.
3: Kendinize iyi bakın Şerif amca. Çocuklar.
0: Hoşça kalın.
5: Peygamberimize bizden selam götürün.
0: Baş üstüne.
3: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
0: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
3: Benim de öyle.
0: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
3: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
0: Baba, gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
3: Allah Allah. Bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
0: Benim kulaklarım iyidir.
3: Kaçak yolcular. Hadi çıkın bakalım. Neredesiniz?
0: Belki onlar da Medine.

0: Medine'ye gelmek istemişlerdir.
1: Öyleyse sayın yolcularımız Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
0: Aa! Bir tane daha mı?

0: Hay Allah. Sıkışmış kapı. Menteşesini değiştirmek lazım.
1: Vay dede. Buraya girmeyeli çok oldu. Yeni malzemeler gelmiş.
0: Benim emektar otomobilim motoru. Üstünde bir deney yapıyorum da.
1: Nasıl bir deney?
0: Yakıt tüketimini azaltacak bir yöntem geliştirmeye çalışıyorum.
1: Ya Allah işini rast getirsin dedem. Ne kadar az yakıt tüketirsek o kadar iyi.
0: Öyle. Biz bu dünyadan alacağımızı aldık. Gücümüz yettiğince de vermeye gayret ediyoruz. Çelebi'yle Cimcime'ye güzel bir dünya bırakmak lazım. Öyle değil mi?
1: Dünya zaten çok güzel dede. Ve ben de bütün güzelliklerini görmek istiyorum.
0: Göreceksin evlat. Ve sen de başkalarına göstereceksin. Sana boşuna Çelebi ismini vermedik.
1: Gezgin Çelebi.
2: Evet.
0: Şu aküyü bulamazsak su deposunun bakım işi uzayacak.
1: Ben şimdi bulurum.
2: Akü nasıl bir şeydi?
0: Al bak evladım. Bizimki şu modelden olacak.
1: Galiba buldum dede. Aa, ne güzel. Bu nedir?
0: O soba bana aile yadigarı.

0: yolları.
1: Soba mı bu? Sana teselli gibi.
0: Öyle. Eskiden herhangi bir nesnenin işe yaraması kadar güzel olması da icap ederdi.
1: Şimdilerde kalmadı bu zarafet dede.
0: İlahi çocuk. Ama hala iyi ustalar var evlat. Onların da hakkını teslim etmek lazım. Hı hı. Sana yaptırdığımız çalışma masası da sanat eseri sayılır.
1: Hakkın var dede. Çalışma masam o kadar güzel ki güzelliğini seyrede alıyorum. Ödevlerim gecikiyor.
0: Hadi oradan. İşte buldum.
1: Yardım edeyim dedem.
0: Hay Allah. Gel, kapı şimdilik burada yatsın. Su deposunun işi bitince kapının menteşesini de tamir ederiz.
1: Tamam dede.
0: Eyvah! Cimcime ambarın kapısını açık görmesin.
1: Merak etme dede. Cemre dün gece uyuyamamış. Ne kadar ısrar ettiysem de kalkmadı.
0: Öyle mi? Neden uyuyamamış ki cimcime?
1: Bebeği uyutmamış. Bütün gece yok yemek istemiş, yok boya yapalım demiş, yok evcilik oynayalım demiş.
0: Dur evlat, güldürme. Taşıyamıyorum karnımı tutmaktan.
1: Gel sallayayım seni bahçede dedim. Ben ruhumda sallanabiliyorum. Gerek yok dedi.
0: Dur güldürme yahu.
2: Senin yüzünden uykusuz kaldım yavrucuğum. Bugün sana oyun yok. Ağlamakla her istediğini elde edemezsin. Ben denedim. Olmuyor öyle bir şey. Ambar kapısı. Sen de mi uykusuz kaldın yoksa? Neden orada yatıyorsun ama? Sen olmazsan ambarın kapısı açık. Ambarın kapısı açık. Burası bir masal diyarı olmalı. Hay Allah. Dedemle abi bana sürpriz yapmak istediler galiba. Buraya girmeyi çok istiyordum. Rüyalarım gerçek oldu. Rüyamda mıyım yoksa? Rüyanın tadını çıkar. Bebek evi.
0: Şu ambarın kapısını da hallettik mi? Bir seyahati hak ettik demektir.
1: O iş kolay dede. Cemre uyuyor çok şükür. Ambarı da halleder, yollara düşeriz.
2: Uyanmış mı benim güzelim? Ah yavrum, ben seninle ne yapacağım? Bu üstünün başının hali ne? Başıma gelenler!
1: Cemre ambarı görseydi kesin onu da bebek evine çevirirdi dede.
2: Ah abi! Ambarı neden bebek evine çevireyim ki? Burada zaten bir bebek evi var.
1: Bebek evi mi? Vay başıma gelenler!
2: Senin başına gelmedi ki anne.
0: Kaç, kaç, kaç.
2: Bütün kirler benim başıma geldi.
1: Sobanın kiri nasıl olur da öyle boyar ki dede? Aklım almıyor.
0: O boya değil evladım. İs mürekkebi.
1: İs mürekkebi mi?
0: Evet. Hat sanatında kullanılan ve isten yani dumandan elde edilen mürekkeptir.
1: Peki is neyden elde ediliyor?
0: İlahi çocuk. İsi bezir yağı, neft yağı, zeytinyağı, çırağı, gaz yağının ya da sobada olduğu gibi odunun yakılmasıyla elde etmek mümkündür.
1: Vay çok ilginç.
0: Asıl ilginç olan ne biliyor musun? Bir cami düşün. Mimarı onu öyle bir tasarlar ki kandillerden çıkan duman hava akımlarıyla o caminin bir yerinde toplanır ve mürekkep olarak depolanır.
1: Mimar Sinan! Rota belirlendi.
0: Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii.

0: İşte bu ya, muhteşem Süleymaniye Camii.
1: Muhteşem Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1557 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Etraftaki yapılar da camiyle yapılmış değil mi dede?
1: Evet evlat, burası muazzam büyüklükte bir...
0: Külliye!
1: Güzel! Süleymaniye Külliyesi'nin içinde tıp fakültesi de dahil bir medrese...
0: Yani üniversite.
1: Hastane, kütüphane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkanlar bulunmaktadır. Mimar Sinan ayrıca külliyedeki tablhanenin yani düşkünler evinin altına da bir sarnıç yaptırmış ve yağmur sularının orada depolanmasını sağlamıştır.
0: Mimar Sinan her şeyi düşünmüş dede.
1: Öyle.
0: Neden dört minaresi var peki?
1: Kanuni İstanbul'un fethinden sonraki dördüncü padişah olduğu için. Ayrıca minarelerdeki toplam 10 şerefe de 10. padişah olmasını temsil ediyor.
0: Mantıklı. Uf, kubbeye bak.
1: O kubbe aynı zamanda sesi tutma işlevi görüyor, biliyor musun?
0: Nasıl yani?
1: Burası çok büyük bir cami. İmamlar ve müezzinler yüzlerce kişilik cemaate nasıl seslerini duyuracaklar? Koca Sinan bunu da düşünmüş.
0: Çok güzel.
1: Kubbenin tasarımı sayesinde ses uzun süre havada asılı kalıyor. Yani kubbe adeta hoparlör vazifesi görüyor.
0: Harika! Çok güzel.
1: Merak ediyor musun?
0: Neyi?
1: Mürekkep odasını.
0: Elbette! Aa, gerçekten de mürekkep. Bu nasıl olabilir dede?
1: Burası is odası. Eski zamanlarda camiler mum ve kandillerle aydınlatılıyordu. Bu oda yanan mum ve kandillerin isini toplayıp mürekkebe dönüştüren ve tamamen doğal havalandırma ile çalışan bir baca sistemiydi. Bu camide 4000'den fazla kandil kullanıldığı rivayet edilir.
0: Onlardan yayılacak isle caminin her tarafı kirlenmez mi dede?
1: İşte bu havalandırma sistemiyle hem mabedin kirlenmesi önleniyordu hem de elde edilen mürekkep bilinen en kıymetli türdendi.
0: Neden kıymetli?
1: Bu mürekkep o kadar güçlü ki yazıldığı kağıt durdukça duruyor, asla silinmiyor.
0: Ya.
1: Tabii. Hatta bu dayanıklılığı sebebiyle resmi evrakta, padişah fermanlarında bu mürekkep kullanılırdı.
0: Ya dede, nasıl da her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler.
1: Aynen öyle.
0: Aa, ne kadar büyük dede. Tam Kanuni Sultan Süleyman'a ve Mimar Sinan'a yakışan bir cami. Onlar kadar büyük.
1: Hakkın var evlat. Bu cami Osmanlı'nın en ihtişamlı döneminin mimarideki imzası gibi.
0: Sanki hiç silinmeyecek gibi. Çok güçlü bir imza.
1: Ne güzel söyledin evlat. Bugüne kadar silinmemiş, bundan sonra da silinmez Allah'ın izniyle.
0: Silinmemiş derken?
1: Biliyorsun depremlerde bütün yapıların yıkılma veya hasar alma riski vardır. Süleymaniye Camii bugüne kadar 100'den fazla deprem gördüğü halde yapıda tek bir çatlak bile oluşmamış.
0: Gerçekten mi? İnanılmaz. O zaman biz de bir duayla bu imzanın üstünden geçelim dede. Dünya döndükçe dursun bu kubbe.
1: Hay yaşa. Amin.
0: Amin.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Eyvah! Eyvah!
1: Şurası daha uygun sanki. ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
0: Top gitti, top gitti.
1: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
0: Yakala, yakala.
1: Of. Aman aman. Belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
0: Çiğik.
1: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop, atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
0: Eyvah, eyvah!
1: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış, bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar, sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah, ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar, demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. Ha ha ha ha ha diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat

bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?

0: Tadına sağ. Nasıl olmuş?
1: Harika. Çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha? Hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki, ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar. Allah'ın birer nimeti bunlar.
0: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
1: Peki, şükretmek ne demek Ayşe?
0: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
1: Aferin sana. Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
0: Annem.
1: Peki, ya tavuklarla horoz?
0: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
1: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
0: Anlamadım.
1: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
0: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve... Eyvah! Sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
1: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
0: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
1: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
0: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
1: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
0: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
1: Evet.
0: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
1: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
0: Bir arabanın altına girdi.
1: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
0: Evet.
1: Bahçeye bıraktılar.
0: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
1: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
0: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
1: Ama hangi kaldırımda?
0: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
1: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
0: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
1: Evet.
0: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
1: Peki kahramanlarımız şehrin her yerini gezip dolaştılar mı?
0: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
1: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
0: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
1: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
0: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
1: Derken bir ses duydular.
0: Baba!
2: Ne yani, evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
0: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
0: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
0: Biz Rıfkı ile ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
0: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
2: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotalar izleyerek.

0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
1: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
3: Ali!
0: Ha? Ha.
3: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
4: Hayır Melihcan, hem alerjin azıyor sonra.
3: Of. Al bakalım Ali'ciğim, yeni bulmacan hayırlı olsun.
0: Eyvallah Arif baba, hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Ha? Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: O da ne öyle? Çekilsene teleskobun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
0: Nasıl yani?
1: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
2: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
1: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
0: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
1: Ben de geleyim mi? Seni izlerim. Bu renkler ne böyle?
0: Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
1: Demek kırmızı en zoru.
0: Ama bu...
1: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
0: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
1: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
3: Ha?

0: basamaç bir numara.
1: Ye!
0: Nasıl?
1: Yakala! Şimdi nereye?
0: Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5 ise N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?
0: İşte yan yana diziyorum.
1: Yetenek! Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
1: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif baba?
2: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
1: Eyvallah Arif baba.
2: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz, başkaları değil.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
1: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir
1: çay. Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya.

0: Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin, gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
2: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
0: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
2: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
2: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık.

0: yakarıyoruz.
1: Al benden de o kadar.
2: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
1: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
1: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
2: Hadi ya, mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam hocam. Oo, efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Selim hocayı görünce...
1: Saygıdan.
3: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
1: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
2: Bak hele ya, bütün garezleri banaymış.
3: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
4: Yardım mı?
3: Evet, Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
2: Olur tabii.
0: Hemen gidelim hocam.
1: Aynen, yardım.

0: etmekte sabırsızlanıyorum.
1: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
2: Görürsünüz siz. Ne var ya?
3: Şunlara bak. Güya yorgunlardı.

0: uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden emin.
2: Ayıp ettik.
1: Şşş! Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
8: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
3: Demli bir çay içelim.
8: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.

0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum.
2: Öğrenmeye gayret ediyorum.
0: Ya peki neden?
1: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
0: Nasıl?
1: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
0: Evet.
1: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
0: Doğru.
1: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
0: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
3: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Fire!
1: Ooh. Heh? Ben şu boyamı...
2: Kırmızıyı alabilir miyim?
1: Tabii. Ben de yeşile boyarım.
3: Yeşil kalemini alabilir miyim?
1: Evet, tabii alabilirsin Lila.
4: Alıyorum Puf. Mor renk en sevdiğim renk. Benim kalmamış da.
1: Elbette. Ben de o zaman... hiç boyam kalmamış ki.
5: Evet incilerim, boyamalarınızı bitirdiniz mi?
0: Bitirdik!
1: Ama ben boyayamadım ki.
5: Hepsi çok güzel olmuş. Bahçeye çıkıp beslenme saatinizi yapabilirsiniz. Afiyet olsun incilerim.
6: Bugün beslenme saatinde kek günü.
7: Bir dilim daha olsa yerdim. Senin kekin meyveli Puf. Bayılırım.
2: Alabilir miyim?
1: Alabilirsin tabii arkadaşım. Bir parça.

0: Teşekkürler Puf. Gerçekten lezzetliymiş.
1: Aç kaldım sanırım.
2: Arkadaşlar hadi biraz parkta oynayalım.
3: Hey hey. Tamam Puf. Şimdi sen binebilirsin. Sıra sende. Puf, lütfen sıranı bana verir misin? Ben de salıncağa binmek istiyorum.
1: Tabii ki sütlaç.
3: Tamam Puf, şimdi sıra sende.
4: Puf, önce ben binebilir miyim?
1: Binebilirsin dostum.
0: Hop, hey, hop, hey. Biraz salıncağı sallasana dostum. Zil çaldı, herkes okula. Ders başlayacak.
1: Ama ben salıncağa da binemedim ki.
5: İncilerim, ders başlayacak, hadi. Puf, her şey yolunda mı?
1: Evet öğretmenim.
5: Ama pek öyle görünmüyor. Hadi anlat bana bakalım. Seni puf puf puflatan şey nedir? Yoksa boyamanı yetiştiremedin diye mi canın sıkıldı?
1: Hayır öğretmenim. Şey, aslında boyama yapacaktım. Ancak boyalarımı arkadaşlarım isteyince onlara verdim.
5: Paylaşman çok güzel Puf. Ayrıca acıktın sanırım. Beslenmeni yapmadın mı Puf?
1: Yapacaktım ama kıpır kekimden istedi. Ben de ona verdim.
5: Şimdi anlaşıldı. Biraz önce gördüğüm kadarıyla teneffüs bitinceye dek salıncağa da binemedin. Çünkü sıranı arkadaşlarına verdin.
1: Arkadaşlarıma hayır diyemiyorum öğretmenim. Üzülmelerini istemiyorum. Ya hayır dediğimde beni eskisi kadar sevmezlerse?
5: Şimdi anladım seni. Herkesi bahçeye çağırır mısın Puf?
1: Tamam öğretmenim.
2: Neden bu dairenin içindeyiz acaba?
3: Bence çok güzel bir oyun öğretecek öğretmenim bize.
5: İncilerim, bu daireler sizin sınırlarınız. Ha? Yani sizin özel yaşam alanınız. Birisi sizin özel yaşam alanınıza girmek istediğinde ona evet ya da hayır cevabı verebilirsiniz. Mesela güçlü, sen çok hastasın diyelim.
2: Çok hastayım.
5: Kıpır, güçlüyle oyun oynamak için ricada bulun bakalım. Cevabı ne olacak?
0: Güçlü! Oyun oynamak için gelebilir miyim?
2: Çok hastayım Kıpır. Bugün biraz dinlensem, iyileşince oynasak olur mu?
0: Olur tabii ki. Geçmiş olsun arkadaşım.
5: İşte böyle. Aferin Kıpır. Düşünceli davrandın. Birinin sınırlarına girmek için izin istedin. Ve arkadaşın hasta olduğunu söyleyip teklifini reddetti. Onunla hala arkadaş mısın?
0: Elbette arkadaşım.
5: Bazen bizden bir şey istenildiğinde her zaman evet cevabı veremeyebiliriz. Çünkü istenilen şeye bizim de ihtiyacımız olabilir. Değil mi incilerim?
3: Evet!
0: Ben ne yaptım? Puf, önce senin kalemini aldım, sen de resmini boyayamadın.
3: Ben de aldım ve senin ihtiyacın olup olmadığına bakmadım.
0: Bir de bütün kekini yedim. İzin aldım ama daha düşünceli olabilirdim.
3: Salıncağa binerken de sıranı istedim ve sen de binemedin Puf.
5: Puf sizi çok sevdiği için size hayır diyememiş incilerim.
6: Özür dileriz Puf.
1: Rica ederim arkadaşlar. Şimdi çok iyi anladım. Bazen istemediğimiz bir şeye karşı hayır diyebilmeliyiz.
5: Aferin incilerim. Hadi o zaman hepiniz sınırlarıma gelin.

0: di casa con sé.
1: Kaldı sütlaç.
2: Gideceğimiz yerin ismini daha önce hiç duymamıştım.
1: İşte geldik. Melodi Vadisi.
3: Hey!
2: Her yer müzik dolu.
3: Yengeç!
4: Evet benim. Hoş geldiniz yavru balıklar. Melodi Vadisi'nde müzik dolu bir gün sizi bekliyor.
5: Ve sen burada da mı işe başladın?
4: Müzik benim yengeç kabuğumun her yerinde dolaşıyor. Babam çok iyi saz çalardı. Ben de baktım burada elemana ihtiyaç var, hemen başvurdum.
1: Hayırlı olsun inşallah yengeç.
4: Allah razı olsun öğretmen hanım.
1: Müzik çok önemlidir incilerim. Müzik bir sanat dalıdır. Duygularımızı ifade ederken bazen müzikten faydalanırız. Şarkılar söyleriz ve o tatlı sesleri bu aletlerle çıkarırız.
4: Piyano vurmalı bir müzik aletidir. Siz yüzgeçlerinizle çalarsınız, ben kıskaçlarımla.
5: Ha? Bu nasıl bir alet ki? Nereden çalınıyor acaba? Olmadı galiba.
4: Kulaklarımızın pası döküldü resmen güçlü.
5: Oy, o da neydi öyle?
1: Bu ney? Üflemeli bir müzik aleti. Bu aletleri çalan kişiler uzun süre üzerlerinde çalışır.
6: Babam ne güzel saz çalardı.
1: Ve saz, telli bir çalgı.
2: En eğlencelisi de bu.
4: Haklısın Sütlaç.
1: Ve bu müzik aletinin adı da...

0: Hı? Melodi kasabası çok eğlenceliydi.
1: Keşke bizim de müzik aletlerimiz olsa.
2: Müzik her yerdedir incilerim. Gözlerinizi kapatın ve dinleyin bakalım. Deniz'in müziğini duyabilecek misiniz?
3: Müzik! Deniz'in sesi de müzik!
2: Doğru duyuyorsunuz incilerim. Müzik, kuşların sesi, denizin sesi, rüzgarın sesi tıpkı müzik gibidir. Doğadaki bu sesler Allah'ın yeryüzündeki musikisidir.
0: Fış fış fış.
1: Ha? Rüzgarın sesi.
0: Ama yine de bir baterimiz olsa çok güzel olurdu.
2: Neden olmasın? Hadi boş kovaları getirin bakalım.
4: Hey!
2: Hadi sütlaç, iki tane kısa sopa bul bakalım. İki tane de uzun sopa ve iki metal tencere kapağı.

0: İşte bizim baterimiz. Kim önce çalmak ister?
1: Önce ben.
0: Başlayalım o zaman. Harika oldu. Ellerinize sağlık incilerim.
1: Çal çal piyanoyu, bana bir şarkı söyle.
2: Flüt ve neye?

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Ya Bera.
1: Sevgi merhemi. Yepyeni bir gün tüm neşesiyle başlamıştı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Artık uyanma vakti gelmişti. Çiçekler açmış, keçiler, inekler kırlara koşmuştu. Ayla ve Bera da neşeyle bahçeye çıkmış, güzel günün keyfini çıkarmaya başlamışlardı. Ayla ip atlıyor, Bera ise bisikletine biniyordu. Keçi de bahçeye çıkmış, etrafta dolaşıyordu. Ama keçi bugün biraz farklı davranıyordu. Her gün Ayla ve Bera'nın peşinden neşeyle koşturan keçi, bugün çocukların yanına yaklaşmıyordu. Bu Ayla'nın dikkatinden kaçmamıştı. Her zaman hoplayarak, zıplayarak neşeyle meğleyen keçi bu defa sekiyor ve acı içinde meğliyordu. Ayla ip atlamayı bırakıp keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi neden böyle yapıyordu? Yoksa oyun mu oynuyordu? Ayla keçinin bu garip hallerini hemen kardeşi Bera'ya da gösterdi.
2: Bera, keçiye bak, ne kadar değişik yürüyor,
1: dedi Ayla. Bera bisiklet sürmeyi bırakıp keçiyi izlemeye başladı. Keçi gerçekten bugün biraz farklı davranıyordu. Yürüyüşü ve sesi değişikti. Bera keçiye yaklaşıp kafasını okşadı.
2: Keçi, bizimle oyun mu oynamak istiyorsun,
1: diye merakla sordu Bera. Ama keçi pek oyun oynamak istiyor gibi görünmüyordu.

0: Hemen Bera'dan uzaklaşmıştı. Ayla keçinin bir derdi olduğunu düşündü. Yoksa böyle kaçar mıydı Bera'dan? Keçiyi uzaktan izlemeye karar verdiler. Keçiden tam 3 adım uzaklaştılar. 1, 2, 3. Ama keçi hala onlara doğru acıyla meyliyordu. Sanki bana yaklaşmayın diye meyliyordu. İki kardeş daha fazla uzaklaşmaya karar verdi. 5 adım daha uzaklaştılar keçiden. 1, 2, 3, 4, 5. Ama keçi hala olduğu yerden çocukları görüp onlara acıyla meyliyordu. Ayla ve Bera daha da uzaklaştılar. Neredeyse 10 metre kadar uzaktaydılar. Ama şimdi başka bir sorunları vardı. Oldukları yerden keçiyi görmekte zorlanıyorlardı. Keçiyi gözlemleyebilmek için bir dürbüne ihtiyaçları vardı. İşte bir dürbün. Ayla ve Bera hemen dürbünü aldılar. Sırayla keçiyi izlediler. Önce Ayla baktı dürbünden. Keçi zıplamak istiyor ama ne zaman zıplasa acıyla meğliyordu. Ama neden? Sonra dürbünü Bera aldı. Keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi oturup dinlenmek istiyor. Tam ayaklarını büküp oturacağı sırada vazgeçip acı acı meğliyordu. Keçi neden oturamıyordu? Dürbünle bakma sırası Ayla'daydı. Ayla keçinin sağ arka ayağını yere tam olarak basamadığını fark etti. Ayağını sakınıyor, hep havada tutuyordu. Bu yüzden de yürümesi bir garip görünüyordu. Sağ arka ayağında bir sorun vardı. Bera çok heyecanlanmıştı. Hemen dürbünü aldı ve keçinin ayaklarına baktı. Ayla haklıydı. Keçinin ayağında sorun vardı. İki küçük kardeş keçi için çok üzülmüşlerdi. Demek ayağı acıdığı için böyle davranıyordu. Hemen büyüklerine haber vermeye karar verdiler. Hızla eve koştular. İki küçük kardeş heyecanla olan biteni anne ve babaannesine anlatmıştı. Ayla ve Bera ne kadar dikkatli çocuklardı. Annesi çocukların başını sevgiyle okşadı. Keçiye mutlaka yardım edeceklerdi. Babaanneleri hemen küçük ilk yardım çantasını eline aldı. Hep birlikte bahçeye gittiler. Keçi hala bahçede acıyla meğliyordu. Yanına birileri yaklaşınca da ürkerek kaçıyordu. Anne ve çocuklar keçiyi ürkütmemek için geride kalmıştı. Babaanne önce tatlı tatlı konuşmaya başladı.
1: Benim tatlı pamuğum, bal gözlüm, neşeli keçim. Gel bakayım buraya. Ne olmuş senin ayağına?
0: Dedi babaanne. Babaannenin sesi öyle yumuşak, öyle tatlıydı ki keçi sakinleşmiş ve öylece onu dinlemişti. Babaanne nazikçe keçiyi önce sevdi, sonra ayağına baktı. Keçinin ayağına küçük bir kıymık batmıştı. Kıymık küçüktü ama keçinin canını çok yakıyordu. Babaanne kıymığı dikkatlice ve hızla çıkardı. Kıymığın çıkarılmasıyla keçi aniden ürküp kaçmıştı. Yürümesinden belli ayağı eskisi gibi acımıyordu ama tam da iyileşmemişti. Babaanne ilk yardım çantasından bir merhem çıkardı. Ayağın iyice iyileşmesi ve ağrısının geçmesi için kıymığın battığı yere merhem sürmesi gerekiyordu. Ama keçi artık babaanneyi bile yanına yaklaştırmıyordu. Oysa bu merhem tüm ağrılarını alacaktı. Ayla keçiyi ikna etmek için tatlı tatlı, sevgi dolu bakışlarla yanına yaklaştı.
1: Keçi, bak bu sevgi merhemi. Sürünce hemen iyileşeceksin. Hadi gel.
0: Dedi Ayla. Bera Ayla'nın merheme sevgi adını vermesini çok sevmişti. Babaanneleri gibi keçiye nazikçe yaklaşırlarsa sevgi merhemini mutlaka süreceklerdi. Ama önce güzel bir şarkı söylediler.

Ayla ve Bera, keçiye sevgi merhemini sürebilmek için yanına hep sakince yaklaştılar. Tatlı tatlı sözler söylediler. Ama hiçbir söz keçiyi ikna edememişti. Keçi herkesten kaçıyordu. Bera'nın aklına bir fikir gelmişti. Keçi çimenleri, otları çok severdi. Eğer ona biraz taze ot verirlerse, keçi yanlarına yaklaşabilirdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Hemen denemek istediler. Keçiye verebilmek için bir tutam taze yeşil ota ihtiyaçları vardı. İşte bir tutam taze yeşil ot. Ayla ve Bera ellerinde tuttukları otlarla keçiye doğru yavaşça yaklaştılar. Taze ot kokusunu alan keçi tam da çocukların düşündüğü gibi otları yemek için çocuklara doğru yürümeye başlamıştı. Ayla ve Bera taze otları uzatırken keçiyi sevip okşamayı da unutmadılar. Keçi otları önce koklamış sonra da yemeye başlamıştı. İşte keçiye merhemi sürmek için tam sırasıydı. Babaanne de nazikçe keçiye yaklaştı. Keçi otları yerken ayağını sakince kaldırıp hemen çocukların sevgi adını verdiği merhemi sürdü. Keçi sonunda rahatlamıştı. Otlarını yedikten sonra önce biraz çocukların etrafında dolaşmış, sonra da bir güzel uyumuştu. Ayla ve Bera, keçi uyurken rahatsız olmasın diye ondan uzak bir köşede oyunlar oynamaya devam ettiler. Sonunda keçi uyanmıştı. Öyle neşeli, öyle canlıydı ki. Çocukların oyununa katılmış, onlarla yakalamaca oynarken koşturup durmuştu. Artık neşe içinde meğliyordu. Mee, mee. Ayla ve Bera, çok sevdikleri keçi yeniden eskisi gibi sağlıklı ve neşeli olduğu için çok mutlu olmuşlardı. Çocuklar oyun peşinde koştururken zaman su gibi akmış ve nihayet gece olmuştu. Herkes evine çekilmiş, yemekler yenmiş ve sevgi dolu sohbetler edilmişti. Çocuklar için uyku saati gelip çatmıştı. Tüm gün keçinin peşinde koşturan Ayla ve Bera hem eğlenmiş hem de çok yorulmuştu. Bugün keçinin iyileşmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Keçiye sevgi dolu yaklaştıkça sakinleşmesi iki küçük kardeşin çok hoşuna gitmişti. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Sever keçiler zıplamayı, koşmayı, dağlarda, bahçelerde, kırlarda oynamayı. Ayağına kıymık batmış bizim keçinin, acıyla sekip durmuş, koşamaz olmuş. Neyse ki sevgi varmış, keçiye merhem olmuş. Keçi yeniden sağlığına kavuşup, kırlarda koşup oynamış. Hep birlikte el ele verip sevgiyle keçiyi iyileştirdikleri bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

Sana ne diyeceğim? Başlayan her şey biter demişti Hüsamettin Hoca. Yalnızca alemlerin Rabbinin başlangıcı ve bitişi yok demişti. Ama seninle başladığım hiçbir yol bitmiyor. Ya da bana öyle geliyor. Yenilik zamanı. Artık gittiğim yolu mu değiştirmeliyim? Yoksa yol arkadaşımı mı? Bilemiyorum artık. Az önce kararsızdım. Şimdi kesin kararlıyım. Seni satacağım ulan keçi.

0: Ach.
1: Vocês? Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Oy, benim gariban benim. Benim cefakar benim, oy. Benim zavallı benim. Feda olsun sana. Bir saç dedim. Gülersin tabii. Düşen sen değilsin, ben senin değil.
2: Yahu, düşen...

0: Gülenle gülünmez. Düşene gülmek Müslümana yakışmaz.
1: Neye güldün o zaman?
0: Benim için feda ettiğin şeye güldüm. Bu kadar bonkör olma. Gariban kalırsın.
1: O değil de ben bu keçiden nasıl kurtulurum onu söyle.
0: Bekle bakalım Karagöz. Yeni bir yıla giriyoruz. Yıl kötü bitti ama belki güzel bir başlangıç yaparsın.
1: He? Yeni bir yol mu?
0: Hey! Ulan Karagöz.
1: Ah be keçi. Madara ettin beni elin delisine.
0: Hey! Ne dedin sen?
1: Şaka şaka. Hadi bana eyvallah keçi. Yeni bir yola giriyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Bu yola sensiz gireceğim de ondan. Son bir kez vur hadi. Burada yeni yola hızlı gireyim. Hadi ama.
2: Hayır hayır. Konumuzun senin konuşamamanla alakası yok. Bu oyunu oynamak için ille konuşmak gerekmiyor ki. Hiç kusura bakma beygir efendi. 3-0 öndeyim. Oho! Hemen küseceksen bir daha seninle sessiz tiyatro oyunu oynamayalım. Oo, keçi efendi. Siz buralara gelir miydiniz? Sen geldiysen Karagöz'ün gelmesi de yakındır. Oo, şimdi anlaşıldı. Demek yine kavga etmişiz. Anlat bakalım ne oldu? Evet, sessiz tiyatro oyunu başlasın. Evet, dinliyoruz değil mi beygir? Evet, iki kelime. Birincisi... Dönme dolap. Doğru dedin. Tek kelime olacak. O zaman... Dolap. Hayır mı? Tamam. Buldum. Trambolin. Ay, heyecan yaptım. Ne acaba? Tamam. İkinci kelimeye geç. Birinciye sonra bakarız. Yürümek. Şey işte. Ha? Yol mu? Bizim beygir bildi. O zaman ilk kelimeye geçelim. Uzun yol. Geniş yol. Patika yol. Yeni yol mu? Allah Allah. Beygir yine bildi. O kadar da sevinme beygir efendi. 3-1 öndeyim hala. Keçi bey, demek sorunumuz yeni yol ha? Karagöz yeni bir yola gidecek ve sen istemiyorsun. Öyle mi? Sen biraz tembelsin. Halbuki bizim beygir yolları çok sever. Şimdi beygire desem ki yeni ve uzun bir yola çıkıp yürüyelim, bana der ki... Allah Allah! Demek beygir de sevmiyor yolu. Ama olsun, sen Karagöz'ü yolda yalnız bırakma. Arkadaşsınız siz keçi. Birlikte yürümelisiniz, değil mi? Ha? Bu hayvanlar iyice tuhaflaştı arkadaş. Koşmaya üşenmiyorlar, yürümeye üşeniyorlar.
1: Bizim bu yeni yol neresi ya? Heh, işaret de geldi. Şu istikamete gideyim bari.
3: Haydi bismillah.
1: Yok yok, sağa gitmem gerekiyor demek ki. Haydi bismillah. Şimdi de sol tarafa düştü. Demek ki soldan.
3: Haydi bismillah.
1: Hayda. Geri mi döneceğiz şimdi? Neyse.
3: Ya Allah! Ya bismillah!
1: Bu işaret benimle dalga geçiyor anlaşılan. Neyse canım, her defa.

0: aslında besmele çekmeme vesile oldu. Şimdi ne yapacağım be? Daha yola başlayamadım ki bitireyim. Of. Tam şu anda, tam olarak, tam anlamıyla, tamı tamına ve kesinlikle anlamış ve ikna olmuş bulundum ki kayboldum. Keçi! Hacivat! Neredesiniz ya? Hacivat!
1: Heh, bu Karagöz'ün sesi. Ah Karagözlüm, ah! Kaybolduğun yetmiyor. Beni de çektin bu karanlık ormana. Sesin geldiği yöne gidelim bakalım. Aman!
2: Be!
3: Allah Allah! Benim sepet buraya nasıl geldi ya? He? Bu ne be? Bir de sepetin buraya nasıl geldiğini soruyorum. Asıl soru, bu kadar adamın buraya nasıl geldiği? Ama sorunun kralını daha sormadım. Şimdi ben ne yapacağım?

0: Söyle Bekir Efendi, elma toplamaya gelmiştim. Hava kararınca eve döneyim dedim ama sepetim kayboldu. Sepeti ararken...
1: Bir sürü sepet buldun.
2: Ne oluyor burada?
1: Onu sizden biri söylese daha iyi olur Karagöz.
3: Vay anam vay. Gece nasıl başladı, nasıl bitti?
0: Onu bilmem de. Sepetimi ver de gideyim artık.
3: Al sepetini hemşerim. Bana niye soruyorsun?
0: Ama şey için dedim.
3: Ne için dediysen dedin. Al sepetini de git. Uğraşamam seninle şimdi.
0: Sen bilirsin.
3: Dur!
1: Yahu sen anlat bari. Nedir bu durum?
2: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim Bekir Efendi. Gerçi istesen de söyleyemem. Çünkü ben de anlamadım.
1: En son ne oldu?
2: En son yeni yola girmek için ormana geldim.
1: Nereye girmek için?
2: Yeni yola.
1: Hangi yeni yol?
2: Eğlenme benimle ha. Sen dedin ya, yarın yeni yola giriyoruz diye.
1: Ben mi dedim? Hey!
2: Ne oluyor ya?
1: Şimdi anladım ben mevzuyu.
2: Neymiş? Bize de anlat, biz de bilelim.
1: Yeni yol demedim ki ben sana.
2: Ne dedin ya?
1: Yeni yıl dedim.
2: Tamam işte, yeni yol.
1: Yol değil, yıl.
2: Tamam ya, yol işte.
1: Hey!
2: Tamam. Anladım, yıl.
1: Dün bu yılın son günüydü. Bugün de yeni yılın ilk günü. Sen beni yanlış anlamışsın.
2: Yapma ya. Ben de yeni yola herkesten önce gireyim diye dünden beri yol arıyorum ormanda.
1: Anlat bakalım. Ne maceralar yaşadın? Ne diyor?
2: Ben anlatayım diyor.
1: Demek sen anlatacaksın keçi. Tamam. Anlat bakalım.
2: Üç kelime.
1: İlk kelimeyi anlatıyorsun. Dönme dolap.
2: Yok. Şey bu. Fırıldak. Ya çok seviyorum bu sessiz cihat oyununu.
1: Al benden de o kadar.
2: Ay.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
2: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
2: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım, dur. Ben hallederim.
3: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
0: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın?
0: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
4: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
0: Abartmayın arkadaşlar.
5: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
0: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
4: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
7: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
4: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
0: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
4: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
7: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demişti ki?
4: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
0: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
4: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
0: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
10: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
4: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
3: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
1: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
4: Selamünaleyküm Hamide teyze.
2: Aleykümselam yavrum.
4: Ziya'yı gördünüz mü?
2: Gördüm.
4: Ne yapıyordu?
2: Yumurtalarımı kırıyordu.
6: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
2: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
4: Niye burada oyalandı acaba?
2: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
6: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
4: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
2: Şu tarafa.
11: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
0: Sonra nereye gitti?
11: Şu tarafa.
10: Benim tavuklara yem verdiydi.
4: Sonra?
10: Sonra şu tarafa gitti.
12: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
11: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
7: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
4: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
7: Hami değil mi o?
4: O galiba. Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
0: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
7: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?

0: Yok, Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedin.
1: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
2: Sana bir şey oldu sandık.
3: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
4: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
5: Efendim teyzeciğim.
4: Gelsene buraya.
5: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
4: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
5: Aa, siz de mi duydunuz?
4: Duymaya mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Chuck.
1: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
2: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
1: Burada.
2: Sen neredesin?
1: Ben de buradayım.
2: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
1: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
2: Çok geç kaldın ve senin için endişelendim.
1: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
3: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
4: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
2: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
1: O zaman ne yapıyoruz?
2: Antrenman zamanı!

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
2: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Aa.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
1: Yaptık ya. Doğru.
0: Yaptık.
1: Bugün aklına hiç fikir gelmiyor.
0: Senin geliyor mu?
1: Hayır. Hem de hiç.
0: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
1: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
0: Hadi.
2: Hayırdır canlarım? Nereye gidiyorsunuz?
1: Oyun fikirlerimiz bitti de
0: tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
2: Tatlı mı?
1: Top tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
2: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
1: Doğru.
2: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
0: Ne?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: Evet. Hem de taze. Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oh, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
1: Köstebekler tatile mi gitti?
2: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
0: O zaman bahçeye tavşan alalım.
2: Neden?
1: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
2: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
1: Seviyoruz ama...
0: Tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
2: Ben de sebze dedektifi oyunu oynarız diye düşünmüştüm ama... istemezseniz oynamayabiliriz.
0: İsteriz anne.
2: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
0: Tamam. Baba.
2: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
0: Hadi baba.
1: Oyun beklemez baba.
3: Tamam canım yürüyorum işte.
2: Oo kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz Adem Bey.
3: Hoş buldum canım.
1: Hadi oynayalım.
2: Tamam. Oyunumuzun adı Sebze Dedektifi.
0: Dedektif kim olacak?
2: Siz.
1: Ne bulacağız?
2: Sebzeleri.
3: Ben ne olacağım?
2: Göz kapatıcı.
3: Ne?
2: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
3: Oo tam benlik.
1: Hadi başlayalım.
2: Kiminle başlayalım?
1: Ben.
3: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.
0: Taş, kağıt, makas.
3: Kağıtla ceren kazandı. Hadi bismillah.
2: Ağzını kocaman aç bakalım.
0: Havuç.
2: Evet.
3: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
1: Yaş olsun.
0: Bu kaç? 5. Aferin görmüyorsun.
3: Sendeyiz Emel.
2: Kocaman aç bakalım ağzını.
1: Karnımda şimdi hatırlayacağım bir dakika karnımda bağır.
3: İyi denemeydi ama karnabahar değil brokoli.
1: Hep karıştırıyorum.
2: Sevdin mi?

0: Eren.
1: Azıcık.
0: Şimdi sırada yeşillikler.
1: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
2: Bizim bahçede de yedik yavrum.
1: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
2: Söyle bakalım ne?
1: Marul.
3: Maydanozlu.
2: Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
1: Hadi baba hemen gözlerimi kapa.
0: Al bakalım.
1: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
2: Çok yaklaştın.
1: Ispanak. Bilemedin nane. Bildim ya demin. Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki. Ama anne.
0: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
1: Kaybettim mi?
2: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
0: Söyleyin bakalım en çok hangisini sevdiniz?
1: Çikolata.
2: Kolay gelsin canım. Ne yapıyorsun?
0: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
2: Dur. Misafirimiz mi geliyor?
0: Hayır.
2: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
0: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
2: Anladım.
0: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
2: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
0: Hadi gelin!
1: Baba!
4: Anne!
1: İlk ben geldim değil mi?
4: Hayır ben.
1: En hızlı benim. Hayır. Esas en hızlı benim.
0: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
1: Ha?
4: Nasıl?
2: Bahçe sporları başlıyor!
1: Bahçe sporları mı?
4: Yaşasın! Ben birinci olacağım.
1: Ben de.
0: Hızlı olan kazansın.
1: Ben hızlıyım değil mi anne?
0: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
1: Bana söyleyebilir misin anne?
4: Bana da.
0: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
1: Evet.
2: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş gel.
1: İstiyorum ben de.
0: Durun sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar güç ve enerji var.
1: Brokoli mi?
2: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
1: Kalsın.
0: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
1: Ne? Süper güç mü?
2: Evet, süper güç brokoli. Güç verir. Tüm engelleri aşmada en büyük yardımcınız olacak.
0: Bitmedi vatandaş. Bu ne?
1: Havuç.
0: Hayır, böyle bir kahramana havuç deyip geçemezsiniz.
1: Ne diyelim?
0: Görüş gücü ustası.
1: Ya.
2: Keskin görüşler için görüş gücü ustasından yardım almalısınız.
1: Geceleri bile mi?
0: Görüş gücü ustası gece gündüz demeden çalışır ve en güzel görüşleri sağlar.
1: Çok etkileyici. Bundan olurum.
2: Durun, daha bitmedi. Bu ne?
1: Domates.
2: Koruyucu domates.
1: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
2: Kalbimizi.
1: Vay! Kalbimiz çok önemli.
0: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
2: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
1: Anladım.
0: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir her biri çok önemli.
1: Acıktım.
0: O zaman buyurun sofraya.
2: Neler hazırladın canım?
0: Havuçlu kek.
1: Yaşasın.
0: Patates salatası.
1: Süper.
0: Kabak sandal.
4: Kabak sandal mı?
0: Evet.
1: Bir yaşıma daha girdim.
4: Bismillah.
1: Sandala bayıldım anne.
4: Patates salatasından da ye kardeşim. Çok lezzetli olmuş.
1: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis.
2: Bu gidişte bize bir şey bırakmayacaklar canım. Hadi başlayalım.
0: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.
2: Hazır mısınız?
0: O zaman 3, 2, 1 başla.
1: Eren.
2: Hay maşallah.
0: Tebrik ederim canlarım. Rüzgar gibi geçtiniz.
1: Brokoli gerçekten güç veriyor.
5: Bana da acayip güç verdi. Neredeyse seni geçiyordum, gördün mü?
1: Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
2: Sırada zıplama yarışları var. Hem de trambolinle.
1: Yaşasın.
0: Bakalım kim en çok zıplayacak?
1: Ben.
4: O kadar çok havuç yiyeceğim.

0: sanki bir tavşan gibi zıplayacağım.
1: Ben de zıplam, hem de en zıplak.
2: Hadi bakalım, en zıplak kimmiş görelim.

0: Hı? O da nesi? Allah'ım, içi dolu bir küp, zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Ne yapıyorsun hocam?
0: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
1: Bir şey mi saklıyorsun hocam?
0: Hı? Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
1: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
0: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

0: Ay, sen de nereden çıktın adam?
1: Geçiyordum, selam vereyim dedim.
0: Tamam o zaman. Sen verdin, ben aldım. Hadi şimdi güle güle. Zengin olunca da rahat bırakmıyorlar insanı yahu. Bu altınlarla neler yapılır neler. Önce kendime bir

gümüş tesbih alacağım. Hep istediğim şeydi. Sonra da... Sonra da... Allah Allah, ne istesem ki? Bak şu işe yahu, hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Vay hoca vay. Demek bizden bu altınlar saklıydın ha? Artık bunlar bizimdir.
1: Tüm parayı yiyelim.
0: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
2: Durun yemeyin. Onlar benim.
3: Neyi yemeyelim hocam?
2: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
3: Anlatsana ne gördün?
2: Ne göreceğim yahu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
3: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
2: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hoca. Bugün epey balık tuttum. Sağa da vereyim mi? Uy! Ne oluyor da?
2: Hocam! Sana zahmet, şu çuvalı koymama yardım eder misin? Hı?
3: Hocam! Sana bir bilmece soracağım.
2: Hocam duydun mu? Bugün bir eve hırsızlar girmiş. Evdeki bütün altınları çalmışlar.
0: Ne? Altın mı? Çalmışlar mı?

0: Hırsızlar! Hırsızlar!
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl? Hırsız, hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba. Arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.
3: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
0: Bu çok güzel dostlar.
3: Sağ layık değildir ama kabul et he mi?
0: Buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.
3: Ama bu...
0: Ama...
2: Aa, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
0: Yani altın yok muymuş?
3: Hocam, senin düşünmen yeter. Allah razı olsun. Senin kalbin altın hocam.
0: Asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
3: İyi ki varsın hocam.
1: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
5: İyi ki varsın hocam.
0: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

İsraf etmeyelim.

Mm-hmm.

0: よ。
1: Mm-hmm.

Kiki, eh?

Huh?

Off! Hundo!

Mm.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane.